0: Evet.
1: Yüreğimi açmaya geldim. Saatler için hikayem var.
0: Nereden?
1: Uzun yoldan. Şehri kalbe.

0: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak, acıyı hatırlayarak, anlatarak, ruhumuzdaki gizli saatin çarklarını arayarak. Saatler hatırlar. Buyurun. Hazır mısınız efendim? Başlayın.
1: Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı. Güzel kızımı. Ama o da tıpkı annesi gibi beni bir gün bırakıp gitti. Bir sabah yatağımdan kalktığımda baktım, odası boş. Bomboş. Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı.
2: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Rüyamda gördüm. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyor diyorlar. Ben de bir dilekçe daha verdim. Çünkü kendi dilimi unutamıyordum. Çünkü kendi dilimi unutursam sanki başkalarının dilini hiç hatırlayamıyorum. Verdim bir dilekçe daha. Çünkü kendi derdimi anlatamayacağım. Çünkü kendi derdimi anlatırsam bu başkalarının derdi diyorlar. Verdim bir dilekçe.
3: Ağacın altındaki çeşmeye giderim. Ağacın altındaki çeşmeyle mutfağımın penceresi arası.
4: Bak, insan benim gibi severse aynı şekilde sevilebilmeyi kabul eder. Bunu bir umut olarak yaşar.
5: Yüzüne yenilmeyen biri güneşin battığı saatlerde yıllık kahveye indim. Sabahları keder bastırmadan önce hemen kendimi işe verdim. Yıllarca.
6: Biliyordum geleceğini. Gel.
4: Bir defa dilekçe başlayan atı.

0: Gel otur.
1: Sen ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Dur hayat, bir tanesini kaçırmam lazım, bitecek her şey.
0: Saatin nerede?
1: Ama bir defa şaşırıyorum.
0: Yüreğine yakın tut ki onu yüzün konuşsun.
1: Çünkü kendi dilini konuşamıyor. Çünkü kendi dilini konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyor.
2: Görmek istediğim
3: bir adam. Elimde su dolu kovalar yokuşu çıkarken. Ah dedim.
1: Kendi derdimi anlatamıyorum. Senin derdimi anlattığım zaman başkalarının
3: yokuşun onlarla değil.
1: Usandım gidip yani.
2: Neverse aynı şekilde sevilebilmeyi.
1: Sürekli ilerici veriyorum.
0: Delikanlı içini açacak. Hazır.

Bir zamanlar güzel bir kadın, gençten bir çocuğu kayıp bir hazinenin peşine salmış. Hazinenin esrarını babasından duymuş güzel kadın. Haritası yüzlerdedir diyormuş. Delikanlı, kadının söylediklerini aramak için yüzleri harita olanların arasına girmiş. Şehir şehir dolaşmış. Ölü kasabalara, kayıp vadilere. Bir gün unutulmuşların arasında kaybolduğunda güzel kadını da kaybettiğini anlamış. Kendi yüzünün de bir harita olduğunu o zaman fark etmiş. Çocuk artık hazineyi değil, o esrarlı kadını aramaya başlamış. Bir gün bir şehre gelmiş. Neresine gitse bir saat kulesi görüyor ve kadının varlığını hissediyormuş. Beni seyrediyor diye düşünürmüş. Ve o zaman mutsuz hayatından ancak kadının bakışıyla çıkabileceğini anlamış. Çünkü delikanlı hep kadını görüyormuş rüyalarında. Ve her seferinde uykudan gözyaşlarıyla uyanırmış. Onu seviyormuş. Onu kendi kayıp ruhunu arar gibi, bir rüyadan uyanır gibi seviyormuş.

0: Saat susunca burada olduğunu anladım. Niye durdurdun?
1: Unutmak istiyordum.
0: İyi uyudun mu?
1: Uyudum. Ama unutamadım. Rüyamda seni gördüm.

0: tren bileti. Tarife. Buradan tren geçmez ki.
1: Rüyamda seni göreceğimi biliyordum.
0: Ne yapıyordun rüyanda?
1: Yüzümü iki yanımdan tutmuştum. Hikayemin sonunu anlatacaktım. Ama gene... rüyam tamamlanmadan uyandım.

0: Rüyamın geri kalanını anlat bana. Bir kere olsun uykudan huzurlu uyanayım.
1: Rüyalar tamamlanmaz ki hiç. Hikayeler tamamlanır. Geçenlerde bir adam geldi. Yüzü acıyla yüklüydü. Piyango satıcısıymış. Bir biletin üzerinde bir kadın resmi görmüş. Ve bir daha unutamamış. Bütün hayatı yolundan çıkmış. Alay etmişler. Yüzünde öyle bir bakış vardı ki. Ona aramasını söylemek isterdim. Resimdeki kadını değil, aramayı seveceğini söylemek isterdim.
0: Gene eskisi gibi olalım. Sana fotoğraf getireyim. Yüzlere bakar hikayelerini anlatırsın. Her şey eskisi gibi olsun. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seviyorum seni.
1: Beni aradığını hiç mi düşünmedim sanıyorsun? Hiç mi istemedim? Bir gün aradığın yerlerde karşına çıkmayı. Bazen bunu o kadar çok isterdim ki. Senin bakışın benim bakışım olurdu. Kederlilerin bulunduğu bir şehirde beni arıyordur diye düşünürdüm. Ben de o şehirde olurdum. Şimdi gazete kesiklerindeki yüzlere bakıyordur derdim. O yüzlerin her biri benim yüzüm olurdu. Seni bazen öyle bir düşünürdüm ki. Baktığım bütün dünya ben olurdum. O zaman anlardım artık. Beni değil, dünyayı istediğini.

0: Ne görüyorsun? Söyle.
1: Sabahları getireceğin resimler kadar seni de beklerdim. Meraklı, zeki bakışlarını severdim. Ama getireceğin resimlerden bir gün aradığım yüzü bulacağımı da bilirdim.

Yanılmıyorum ben canım. Değilim ben o aradığın yüz. Bazen getirdiğin fotoğraflara bakarken bakışını yüzümde hisseder. Bir başkası, bambaşka biri olabilir miydim acaba diye düşünürdüm. O zaman birbirimize baktığımızda dünyayı değil, birbirimizi görürdük. Kendimizi. Dünyayı aramazdık. Hala geceye gündüz demek istiyoruz, gündüzde de gece. Oysa öyle basit ki her şey. Gece karanlık, gündüz de aydınlık. Birazdan daha da aydınlanacak. Ben bütün ömrümü saatlerle, yüzlerle geçireceğim. Sen şehirler şehrine döneceksin. Birbirimizi hiç mi hiç görmeyeceğiz. İnan bana, aradığın o hayal değilim. Ağlama ne olur.

Ağlama benim güzel kızım, ağlama. Sus artık, yorma kendini. Alırım sana bir tükenmez kalem. Hem de çıt çıtlı değil, yaylı alırım sana. Ağlama artık, oldu mu? Sus hadi, ağlama.

0: Anası yok, babasına da güvenmez. Söylesene cancağızım, hayatta insan her istediğini elde edebilir mi hiç?
1: Edemez.
0: Gördün mü bak? Sevdim seni cancağız. Al benden sana bir hikaye. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir hırsız yaşarmış. Hayal hırsızı. Geceleri mışıl mışıl uyuyanların rüyalarına girer, hoşuna gidenleri torbasına doldurur çalarmış. Sabah uyananlar da içlerinde bir huzursuzluk hissederlermiş. Bir eziklik. Bunlar kalkıp bir ermişe gitmişler. Dertlerini anlatmışlar. Ermiş de akıllı ermişmiş ha. Onlara demiş ki, madem ki siz rüyalarınızı kaybettiniz, o zaman bana umutlarınızı anlatın. Ama dertli kişiler rüyalarında çalınan şeyleri hatırlayamazlarmış bir türlü. Hatırlayamadıkları için de umutlarını kuramazlarmış. Ha? Neden? Çünkü rüyaları benim torbada da ondan. İşte bir ayna, bir ütü, ne? Bir lamba.

0: ben Şefrafi Tince, haftanın finalindeyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkürler.
0: Bugün günlerden cuma. 10 bin liranın sahibi acaba kim, kim olacak? Gülizar. Gülizar. 27, Mehmet 32, Serap 34 ve Lider 35. Aranızda 2 puan var, 3 puan var. Günlerden yine dediğim gibi final günü 10 bin liranın sahibi bugün belli olacak. Aralarında 2 puan, 3 puan, 4 puan fark var. Bugün önemli bir gün.
2: Evet şefim.
3: Çok önemli.
0: Sıfırla 10 arası puan veriyorsunuz, biliyorsunuz değil mi Mehmet Bey?
2: Çok iyi biliyorum.
0: Sıfırla 5 değil, sıfırla 10.
2: Sıfırla 10 arası kullanacağız. Benim
0: yemeğim. Süre 35 dakika.
3: Anıl'a takılmıyorum artık çünkü Anıl çok şımardı.
2: Şefim ben müsaade verdim, çocuklar eğlensinler.
3: Biraz daha erken evlensen senin kadar çocuğum olurdu be.
4: Sen de büyüyünce şef olacaksın.
0: Kettle'dan sıcak su mu konulur ona ya? Yandı yandı, kaldır. Kaldır!
4: Ay, ne yapıyorsun?
2: Ben bugün artık buna yardım edeceğim.
0: Analı kızlı köfteye benzedi o.
4: Hayır, bu daha çok karnabahara benziyor.
2: Anıl, şerefim üzerine yemin ediyorum bu 10 bin lirayı alırsan onu sana bağışlayacağım.
3: Yani bana niye bağışlamıyor da Anıl'a bağışlıyor?
2: Bugüne kadar gerçek yüzlerini gördük.
4: Biz senin gerçek yüzünü bile göremedik ya.
3: Sen var ya, az değilmişsin be. Sim duran cim yakan. 5-5 bölüşsün sen be.
0: Haftanın son gününde lokmalar hazır.
2: Gerçekten çok çatır ve çok güzeldi. Mehmet abinin asla böyle yanlış ayıklayacağını sanmıyorum.
0: Nasıl bulduk lokmayı?
3: Yıldızlı. Gerçekten. Bakın gerginim. Harika. Ellerime sağlık.
4: Güzel olmuş.
2: Efsane bir tatlıydı.
3: Bayıldım.
2: Bence benimdir.
0: Puanın gelsin.
4: Puanım 10.
3: 10, 10.
2: 0.
0: Haftanın birincisi.
3: Ay vallahi inanmıyorum. Yemin ediyorum.
0: Sakin. Benim yemeğim. Muhteşem bir tatlı hazırladık. Tam finale yakışacak. Yine saray mutfağının inanılmaz lezzetli tatlılarından bir tanesi olacak. Bakalım ne hazırlamışız. Kaldıralım torşonları.
2: Sokak lezzetlerinin olmazsa olmazı, Osmanlı mutfağının da olmazsa olmazı, Türk mutfağının olmazsa olmazı bence lokma tatlısı.
0: Osmanlı mutfağı diye bir mutfak yok, saray mutfağı.
2: Saray mutfağı işte.
0: Osmanlı hani... saray mutfağı.
2: Ya Osmanlı
0: bir şef
2: saray
0: olarak öğren bunu.
2: Evet, kesinlikle bak, bak ne kadar öğrensen de bak ne diyorum, öğrenmek gerekiyor bak. Gerçekten öğrenmek gerekiyor.
5: Öğrenmeye çalışıyoruz.
2: Bunu da öğrenmiş oldum.
0: Osmanlı bir hanedanlık.
2: Da, kesinlikle. Hani onların mutfağını demek
0: saray.
2: Istiyorum. Hani ben öyle diyorum, siz öyle anlayın.
0: Tamam.
2: Yani öyle anlayın.
0: Serap çok düşündün ya böyle. Lokma yani, olabilir, güllaç olabilir
3: hayır,
0: mi?
3: Hayır, güllaç. Asla değil. Bana bu
0: sütlü baklava olabilir mi? Sütlü Nuriye olabilir mi? Gülizar?
4: Yani sütlü bir şey olduğu kesin de bana da yani lokma gibi geldi.
0: Anıl?
5: Şefim lokma tatlısı diye düşünüyorum. Yine 5'te 0 olacak büyük
0: ihtimalle. Bayağı bir tüy almışsınız. Bakalım Rafet Şef ne hazırlamış, görelim izleyelim. Notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Lokma tatlısı için... Hamur malzemesi. 3 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, 3 damla limon suyu. Kreması için 2,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 yumurta sarısı, sunum için 1 yemek kaşığı toz antep fıstığı. Kreması için 2 yemek kaşığı antep fıstığı ilave ediniz. Lokma tatlısı için hamurunun yapılışı. Kuru maya ile şekeri suyla güzelce eritiniz. Sonrasında unu ilave ediniz. Güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediniz. Hamurun mayalanması için bir 5 dakika mayaya koyunuz. Şimdi şerbete geçiyorum. Tencereme şekerimi ilave ettim. Suyumu ilave ettim ve karıştırmaya başladım. Yarım limonun yarısını şerbetime ilave ettim ve şerbetimi kaynamaya bıraktım. Şimdi kreması için sütümü ocağa koydum. Üzerine nişastamı ilave ettim. Unumu ilave ettim. Şekerimi ilave ettim. Ve karıştırmaya başlıyorum. İçerisine vanilyamı ilave ettim. Ve kaynaması için karıştırmaya başladım. Kremam kıvamı aldıktan sonra ocağımın altını kapattım. Toz antep fıstığını ilave ettim. Hafif soğuduktan sonra yumurtanın sarısını kremamın içerisine güzel bir şekilde yedirdim. Şimdi lokmamın kızarması için ocağıma yağımı koydum. Bir kaşık yardımıyla lokmalarımı kızgın yağın içerisine atmaya başladım. Kızgın yağda güzel bir şekilde pişen lokmalarımı daha önceden yapmış olduğum ve soğutmuş olduğum şerbetimin içerisine ilave ediyorum. Şerbetimi de güzelce alt üst bir şekilde karıştırdım. Kremamı bir sıkma torbasına alıyorum ve tabağımın ortasına kremaları güzel bir şekilde sıkacağım. Daha önceden pişirmiş olduğum ve şerbetlemiş olduğum lokmaları kremamın üzerine yerleştireceğim ve son olarak da üzerine bir yemek kaşığı Antep fıstığıyla servise sunuyorum. Elinize sağlık, şimdiden kolay gelsin. Benim yemeğim. Süre 35 dakika.
4: Kolay bir yemek. Ama daha önce hiç yapmadım, umarım başarabilirim.
3: Gülizar, hiç heveslenmesin. Bugünkü yemek bende.
5: Şefim, finale yakışır bir tatlı yapacağım.
0: İnşallah, sonda kendine hep gol atıyorsun.
5: Dün biraz öyle
0: sonra
5: oldu ama...
0: Sonra sıfırı yiyorsun.
5: Bugün kurtaracağız kendimizi.
0: Sonra sıfırı yedikten sonra da diyorsun ki... Şef benim hakkımı yedi.
5: Şeften sıfırı aldım. Aslında çok bu haksız bir puanlama oldu. Kusura bakma Rafet şefim. Hoca bana tatlı...
0: Bunlar geliyor.
4: Anıl bugün çok hırslı gelmiş. Daha önce çok mıymıydı.
5: Arkadaşım, siz de 4 gün üst üste lider olun. Siz de enerjik başlayın.
3: Şefim bir şey getirdim.
0: Söyle, söyleyeceğim. Yine yani ne getirdin yine? Kaktüs mü getirdin?
3: Yok, kaktüs değil bugün. Dünya...
0: dünya.
3: Dillerinde nazar boncuğu.
0: Sen güzel yemek yaptığın sürece 10 puan alırsın.
3: Ben bunu buraya takmak
0: Bunlar
3: istiyorum.
0: Bunlar kesmez beni.
3: Benim hayırsız alakası yok.
0: He, ne bu?
3: Kötü gözler var üzerimde. Burada negatif enerji.
0: Dur ya. Ne var burada? Düğmeler burada... var. Hayır.
3: Bunlar...
4: Serap sürekli nazardan bahsediyor ama Serap'ın neyine nazar değecek ki?
3: Aa, aklıma, güzelliğime, evliliğime, her şeyime. Anıl'a takılmıyorum artık. Anıl'a muhatap olmak istemiyorum.
5: O nasıl cümle, o çünkü, nasıl ifade, o nasıl kelimeler?
3: Nedenini söylemek istiyorum. Çünkü Anıl çok şımardı.
5: Şefim nasıl şımardı?
0: Adam dün çöktü ya. Dün benden sıfırı da yedi.
5: Dün gözüm doldu, onu fark ettiniz mi?
0: Benim yerime sen söyle.
5: Sıfır.
0: Sıfır. Kendin biliyorsun sen nasıl.
5: Evet, kabul.
3: Timsah gözyaşları.
0: Puanları alınca 4 günden beri lider, iyi. Sıfırı alınca niye gözlerin doluyor? Duygusallık var değil mi sende?
5: Duygusallık yok da yani biraz karakter olarak kaybetmek istemiyorum.
0: Kaybetme canım.
5: Ama
0: sen dün kötü yemek yaptın.
5: Benim için tabii
0: kötü
5: ama...
0: yemek yaptın. Sıfırı aldın. Şef hakkımı yedi. Ben bu yemeği hak etmiyordum. Sıfır verilir mi şefim? İşte. Ben burada ne sıfırlar verdim biliyor musun?
5: Canın sağ olsun.
0: Ama iyi yemek yapana da son günde 10 puan verdim. Ümidini kaybetme.
5: Kaybetmiyorum. Sizden gelen
0: evet.
5: Her şeye razıyım. Şefim.
0: Gözünü seveyim. Son dakika gol atma. Sosunu, tatlısını, tabakta her şey olsun puan alırsın.
5: Tamam şef.
0: Tamam.
4: Anıl 4 gündür birinciliği elinde tuttuğu için çok şımarmıştı. Ama bugün sonuncu olduğunda umarım bu şımarıklığını da yansıtabilir.
5: Ben asla sonuncu olmayacağım. Çünkü kendisi de karıştırıyor beni.

0: Oğlum kettle'dan sıcak su mu konulur ona ya?
1: Böyle sıcak su çabuk mayalatır şef.
0: Öyle mi? Ama kaynar su, sıcak su değil.
1: Biraz sıcak
0: oldu. Sen kaynar su koydun.
1: Bir şey olmaz.
0: Mayanın bir keresinde dengesini bozdun.
2: Mehmet'in hamuruna sıcak su koyması büyük bir hataydı. Bu hatanın bedelini gerçekten ağır ödeyecek.
0: Liderle aranda bir puan var, haberin olsun.
3: Ben yetiştiririm.
0: 10 bin lirayı kaptırırsın.
3: Bu iş benim işim. Ben bugün çok farklı bir Serap göreceksiniz. Gerçekten.
0: E hadi
3: ben
0: bakalım.
3: Bugün hırslı, yaşam koçu kimliğimi konuşturan bir Serap.
0: Yaşam koçu Serap gibi olur mu?

0: Ben bugün yaşam koçu Serap gibi olacağım.
1: Ya böyle naif.
0: Hırslı, hırslı, naif, kibar.
1: Tane tane.
0: Tane tane.
1: Gülizar'la bir konuşur musun?
0: Tamam.
1: Yaşam koçu kimliğinle ama.
0: Gülizar.
2: Canım ses son olmadı ama.
0: Gülizar'cığım.
3: Gülizar.
0: Gülizar'cığım.
2: Efendim?
0: Kendini bana teslim et.
2: No.
0: Sana çok güzel günler göstereceğim Gülizar. Merak etme Gülizar. Her şey güzel olacak. Gülizar.
2: Efendim.
1: Sen kaybedersen ve Serap kazanırsa ne olur? Teselli ettiğini düşünsene seni. Bir teselli et bakayım hadi, ben de yardımcı olayım teselli.
2: Tam tersi olsa ben onu teselli.
0: Ben var
1: tamam,
0: ya.
1: Sen teselli et onu.
2: Serapçım, bu işler ince işler. Bu işler koçluğa benzemez. Bu işler şefliğe benzer. Sen de büyüyünce şef olacaksın. Sen küçük bir çocuktun ya hani, içinde küçük bir çocuk var ya. O küçük çocuk büyüdüğünde sen gerçekten iyi bir şef olacaksın.
0: Gülizar, burayı tuz tarlası sandım geldiğin yarışmaya. Canım benim, burası tuz gölü değil. Burası tuz gölü değil, burası yarışma, yarışma Gülizar'cığım.
2: Serapcığım, öncelikle ağlama, tuz Gülizar, tarlada olmuyor. Ağlama. Bunu ben
0: kaybettin,
2: sana söyleyeyim.
0: Şampiyon belli, birinci kim? Gülizar.
2: Yine söylüyorum.
0: Ağlama Gülizar,
2: yok,
0: ağlama.
2: Yok, ağlamıyorum.
0: Üç
2: ağlayacak olan
0: kaldı,
2: sensin.
0: Bayrama.
2: Sen şov yapmayı da sevdiğin için
0: gülü,
2: finalde
0: gülü,
2: çok gülü, güzel gülü ağlayacaksın. Serap'la sürekli atışıyorum. Çünkü inanıyorum ki beni çok kıskanıyor. Tek hedefi benim şu anda Serap Hanım'ın. Ama hedefler güzeldir. Umarım onun bu hırsı beni birinciliğe taşır.
0: Gülizar ilk günden beri beni taklit ediyor. Benim laflarımı bana satıyor. Benim hareketlerimi yapıyor. Yani ben, o benim kalemim değil ki ben ona kıskanayım.
1: Oğlum senin puanlar gitti. Kendilerini şampiyon falan ilan ettiler.
3: Şefim ben müsaade verdim. Çocuklar eğlensinler. Sıkıntı
0: çocuk
3: yok.
0: Çocuk mu? Biraz ama daha erken evlensem senin kadar çocuğum olurdu.
3: Son gülen iyi güler demişler. Bakacağız, göreceğiz.
0: Sen var ya, az değilmişsin be.
3: Ah be,
0: sim
3: ben
0: duran,
3: neymişim
0: cim
3: be.
0: Yakan.
3: Ben neymişim be. Millete
0: sim duran,
3: dert olmuşum
0: cim yakan
3: be.
1: Ne bu ya?
4: Hamur.
1: Oğlum bu poğaça hamur oğlum.
4: Valla azıcık yorabildim. Bir daha yorayım şefim. Ama iyidir, iyidir hamur. Dengesi iyi yani.
1: Dengesi iyi.
4: Ben daha önce lokma yapmışım.
1: Sen de daha önce her şeyi yapmıştın. Lokma hamuruna benzememiş. Ekmek hamuruna benzemiş.
4: Yok, iyi değil. Yumuşacık.
2: Mehmet Bey'in hamuru gerçekten çok kötü oldu. İçerisine bir kere sıcak su koyarak benden zaten sıfırı alacak. Benden bugün puan almaları imkansız.
5: Gülizar, bir lokma tatlısı hemen yapıldığı zaman sıcak su koyacaksın. Dinlendirmek istediğin zaman, çünkü bizde vakit yok. 45 dakikadır sıcak suyla yoğurman gerekiyor. Bilmiyorsan gel öğren.
0: Mehmet be, şu eşinle nasıl tanıştınız? Bir anlatsana onu, bunu boş ver de.
5: Önce bir aşkını ya anlat bakalım kocanın sesine.
0: Anlatayım mı? Metin'im, kurban olduğumun, geleceğim. Az kaldı, kurban olayım, bu parayı tamam alıp geleceğim. Şey yapacağım sana. İçli köfte öğretti bana Rafet Usta.
5: Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben eşime çağırabilir miyim?
0: Karın neler öğrendi?
5: Bir dakika burada. Bir bana bak. Bir bana bak. Bir bana bak.
0: Bakıyorum.
5: Sabahta beri biz seni dinliyoruz.
0: Özür dilerim.
5: Bir beni dinle. Heyecanlı. Şöyle bir bakalım. Bak şu anda bir kameraya bakıyorum.
0: Tamam bak.
5: İşte aşk neyi anlatır biliyor musun? Aşkı göz anlatır. Tadı ne anlatır biliyor musun? Yemeği. O da damak anlatır. Çünkü gerçek seven insan şöyle bakar ve sessiz kalır.
0: Tamam,
5: çünkü ben aşk onun ruhunu alır ondan. Sen çan çan çan çan. Sevgiyle anlatılmaz, bakışlarla anlatılır. Eşimle ilk tanıştığımızda Adana'ya gittim. Ben normalde bir kebapçıyım yani. Dedim ki gel yemek yemeye gidelim. Bak şırdanın bana getirdiği faydalarını anlatacağım. Dedim ki gel yemek yemeye gidelim. O yok dedi, şırdan yiyeceğim. Beni götürdü seyyar satıcı küçük bir arabanın önüne. Ya dedim burası mıdır? Dedi, bu senin başından fazla dedi. Orada bir Adanalı ya sert.
1: Adana öyle sert mi? Yani. Canım Adana.
5: Hanım Adanalıdır. Sevgilerimi gönderiyorum. Dedi ki biz şırdan yiyeceğiz. Şırdanı ben ona yedirdim, o bana yedirdi. Bir çift, o günden sonra bir çift şırdan yedi, mutlu oldu diyoruz.
1: O yüzden mi hep böyle şırdan
5: yedi? İşte o bana yedirdi, ben ona yedirdim. Gerçekten o günden beri diyorum ki bir çift şırdan yemiş, mutlu olmuş. O da benimle eşimiz. Çünkü biz yedik, mutlu olduk. Güzel bir yuvamız oldu. Ve ondan sonra şırdan ticaretine başladım ve eskide şırdan sadece bir Adana'ndı. Ben bir dünya markası oldum şırdan olarak. Evet. Onun için diyorum ya şırdan her zaman uğur getirir. ve her zaman ondan dolayı biz de aşkımızı şırdanla yaşıyoruz yani. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz Serap Hanım'a.
1: Evet. Ben de bugün şırdanı yedim. Muhteşemdi.
5: Çok teşekkür ederim.
1: Eline emeğine sağlık.
5: Çok teşekkür ederim. İşte ben bunu anlatayım. Hani bizim ilk yemeğimiz de orada başladığı için benim için özel bir yemektir. Peki sen eşinle ilk tanıştığında ne yedin? Bana anlatır mısın?
0: Bisküvi. Büfeci ya.
5: O zaman bisküvi işini yapman lazım.
0: Evde bisküvi.

0: aşk olmaz ama şırdanla sevgi olur. Sevgi, sevginin ne olduğunu önce bir öğren benden.
1: 10 bin lira alırsan ne yapacaksın?
0: Şefim, ben samimi söylüyorum. 10 bin lira alırsam, evet, aslında ben daha önce yarışmalarda kazandığım parayı bir aileye bağış yaptım. Evet, ama bu sefer 10 bin lirayı alırsam Anıl'a bağış yapacağım.
1: Nasıl? Anıl!
0: Aa,
1: oğlum bak bak.
2: Evet abi.
1: Bir daha söyle.
0: Anıl, şerefim üzerine yemin ediyorum bu 10 bin lirayı alırsam onu sana bağışlayacağım. Yalnız ben bunu söylüyorum diye senden de bir şey beklemiyorum. Sana,
2: yok, estağfurullah.
0: Sana şey yapacağım senin için. Ben çünkü ben para ihtiyacım yok, çok şükür.
2: Çok
0: kendim yiyebileceğim ekmek olduğu için.
1: Evet.
0: Hiçbir şekilde bu
1: şırdandan parayı buldun tabii.
0: Parayı değil, şerefli bir adam oldum ya, o yeter bana.
1: Niye Anıl'a böyle bir jest yaptın?
2: Yolun
1: niye
2: olsun.
1: Çünkü Serap ya da Gülizar değil de?
0: Tabii onlar da kardeş. Tabii ki onlar da zor durumda ama kendisi dün anlattı ya, dedi ki ben bu pandemide çok etkilendim.
3: Biliyorsunuz pandemi her sektörü etkilediği gibi beni de biraz etkiledi. Bu yüzden biraz borçlanma, biraz vesaire, bu paraya ihtiyacım var.
4: Pandemide etkilenmeyen var mı acaba?
0: Etkilenmeyen yok ama kendisi biraz bayağı etkilenmiş. Onun için ben onu uygun gördüm.
4: Çoluğu yok, çocuğu yok. Bekar adam.
1: İlla çoluğu çocuğu mu olması lazım?
4: Evet,
1: annesiyle kalıyor canım.
4: Olsun. Çocuk ne kadar masraflı.
1: Sana mı verecekti?
4: Yani ben çocuk okutuyorum. Siz biliyor musunuz?
1: Ama senin ihtiyacın var mı ya?
4: Paraya kimin ihtiyacı olmaz
1: ya? Niye bozuluyorsun?
4: Paraya herkesin ihtiyacı var ama. Olmaz mı? Ben mesela çocuk okutuyorum.
1: He.
4: Tabii ki var paraya ihtiyacım.
1: Belki sen 10 bin liraya alacaksın canım.
4: Yani bana niye bağışlamıyor da Anıl'a bağışlıyor? Ben Mehmet'le Anıl'ın kulis yaptığını düşünüyorum. Gitti Anıl, ona ağladı dışarıda. Yok, annemi geçindiriyorum. Yani ben, bunlar şey değil, olabilir. Herkes bir yaşam mücadelesi veriyor.
3: Ne münasebet arkadaşım ya. Ben nerede ağlamışım? Bir de dışarıda ağlayacağım ha. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Bence para hırsı Serap'ın gözünü bürüdü.
1: Yardım etmesini, 10 bin lirayı kazanırsa hediye etmesini doğru buluyor musun?
5: Doğru bulmuyorum.
1: Aa.
5: Evet.
0: Hep saygı duyuyorum.
5: Ha, çünkü burada, hayır, bunun kıskançlıkla alakası yok. Sonuçta burada bir yarışma var ve ben hani bir
1: niye,
5: emek...
1: Sana mı verecekti?
5: Hayır, bir emek sarf ediyor. Ha. Emek sarf ettiği için de iyi ya da kötü, bunun bir ödülü var ve
1: evet,
5: o ödülü kendisi kullanabilir. Ya başka bir şey yapabilir.
1: Adam paraya ihtiyacım yok diyor
5: tamam,
1: ya.
5: Tamam, hayvanlara bağışlayabilir. Ne bileyim ben, bir işte erzak
4: çok
5: paketi oluşturabilir.
4: Çok... Yani Gülizar'a şu an ilk defa katıldım.
5: Böyle bir destekte bulunabilir. Mehmet Bey'in aslında o kadar yardımsever olduğunu düşünmüyorum. Tamamıyla kameralara oynamak için, yani takipçilerine ne kadar iyi bir insan olduğunu göstermek için böyle bir adım attı. Ama gerek yoktu, bu bir yarışma sonuçta.
4: Vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi Gülizar'a katılacağım ama Gülizar burada doğru söyledi.
0: Daha önce ben kazanmışım böyle ödüller, engelli çocuklara bağışlamışım. Ama bugün ne diyorum, arkadaşımız kendisini izah etti durumu. O açıdan dolayı diyorum ona
5: ya bunu
0: bağış yapacağım.
5: O zaman biz de izah ettik.
4: Tam o izah etti, biz etmedik.
3: Şefim,
4: bir şey söyleyeceğim. O izah etti, biz etmedik diye suçlu muyuz şimdi?
1: Demagoji yaptığını mı düşünüyorsun?
5: Bence demagoji birazcık ya. Gerek yok ki yani sonuçta. Sonuçta şöyle bir şey var. Şefim, bu yarışmaya şu anda herkes ihtiyacı olduğu için geldi.
1: Evet.
4: Aynen.
5: 10 bin lira da sonuçta az bir para değil.
1: Evet.
5: Hani o yüzden yani dediğim gibi hani başka bir şey yapabilirdi. Başka bir yerde değerlendirebilirdin.
0: Dedi ki ben bu pandemide çok zor durumdayım. Kazanırsan bu yarışmada kazandı 10 bin lirayı ne yapacaksın? Ben dedim içimde gelerek Anıl'a vermek istiyorum. Bu kadar.
5: Tamam, ben sadece doğru bulmadığımı söyledim zaten.
0: Ya, olabilir yani, hani o da senin fikrin. Ya siz niye hazmedemiyorsunuz? Parayı ister yerim, ister bağış yaparım, ister sana veririm, ister ona veririm. O benim sorunum.
3: Şefim, Mehmet abiyi bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Onun gönlünün ne kadar bol olduğunu bir kez daha gösterdi. Allah razı olsun ondan. İşi gücü rast gitsin.
4: Şu an Anıl susarak strateji uyguluyor.
3: Hayır, hiçbir şekilde
0: strateji
3: yapmıyorum.
0: Valla bence siz strateji, ortalığı karıştırmak istiyorsunuz. İkiniz de yani gerçekten yani ayıp ediyorsunuz
5: gayet
0: şu anda.
5: Güzel,
0: şu anda sizle ilgili biz herhangi bir şey söylememişiz. Bu benim fikrimdir. Benim içimde öyle geldi. Ben dedim ki şu anda öyle bir ihtiyacım yok. Aslında ben farklı bir yere yapacaktım ama Anıl kendi durumunu anlattığı için ben bunu ona bağış yapmak
3: kalbine
0: istiyorum.
3: Kalbine sağ.
0: Bu ne yasaktır ne de günahtır.
3: Ben
0: o benim sorunumdur.
4: Benim şeyim bölüşürsen be.
5: Bence şöyle yapabilirsin. Oylamada kendi yemeğine hep sıfır ver. Hep Anıl'a 5 puan, 10 puan ver.
0: Şu an ben elimde olsa öyle
5: daha mantıklı.
0: Gözüm kapalıdır, ben veririm yani. Bu saatten sonra veririm. İnşallah o birinci olur. Şu anda onu

0: Söylüyorum ben.
1: Evet Anıl.
2: Efendim şefim.
1: Ne diyorsun bu duruma? Gülizar'la Serap doğru bulmadılar.
3: Ben hiç doğru bulmadım.
2: Çünkü hoş değil. Çıkarlarına ters düştü şefim.
3: Çıkarlarına mı?
2: Bugüne kadar gerçek yüzlerini gördük, tanıdık.
3: Gerçek yüzlerini
4: derken... Sen de gerçek sinsirellalını gördük.
3: Evet,
4: yani.
3: Biz senin gerçek yüzünü gerçekten bile göremedik ya. En azından bizim hepimizin rengi
2: arkadaşlar,
3: belli.
2: Arkadaşlar ben senin pazartesi nasıl başladıysam...
0: Anıl konuşunca...
2: ...bu şekilde devam ediyorum.
3: Hiç zannetmiyorum.
0: Bakın Gülizar Hanım, Anıl konuşunca gözleri parlıyor. Ben o adamın içini okuyabiliyorum.
4: Bizim neyimiz parlıyor?
0: Saf tertemiz.
2: Ellerinden öpüyorum.
0: Şu an sen benim iki gözümsün çünkü kalbin çok temiz. Çok. Rabbim seni çok güzel yere getirsin. Aa, hiç biz... mutfak yüzü görmeyen, öğrenci evinde büyüyen, dışarıda okul okuyan bir insan, başarılı insanın yanında yarışıyorsa ve kendisi birinciyse bu adam gerçekten aslan gibidir. Ben her zaman ne diyorum? Kalp yemeğe de yansır. Kalbi güzel olduğu için yemeğe de yansıyor.
4: Anıl'ın kalbi çok temizmiş. 5 gün oldu. Yeni mi anladı Anıl'ın kalbinin temiz olduğunu?
3: Bugün Mehmet Bey'in içerisine sanırım bir iyilik perisi girdi. Yani Anıl'la ilk zamanlar ciddi problemler yaşarken neden son gün, final günü Anıl'a karşı bu kadar duygusallaştı? Gerçekten anlamış değilim.
1: Öncelikle adil olmak lazım, evet. Puanlamada.
2: Kesinlikle.
1: Herkes istediği puanı zaten veriyor, gözü kapalı. Ödül, hediye kısmına gelirsek, dileyen ister o parayı harcar, ister bağış yapar. Bunu bir demagoji olarak veya bunu bir ajitasyon olarak zaten Mehmet söylemiyor.
2: Kesinlikle ben de söylüyorum.
1: Düne kadar Mehmet, biz Mehmet'i de biliyoruz, yardım yapmayı sever. Ama dün Anıl'ın hikayesini dinlediği için etkilenmiş, hediye vermek istiyor canım. Bu da normal bir şey. Gelelim diğer bir konuya. Efendim yumurtalardan omlet yapın demedim. Muhallebinin içerisine yumurtanın sarısını koyun dedim. Beyazıyla birlikte kırdınız.
2: Ben kırmadım.
1: Şimdi yumurtaların sarıları duruyor. Bol fıstıklı bir omlet yemek istemiyorum ben. Yumurtanın beyazlarını senin yerinde olsam hemen bir blenderdan geçirdim. Bak tüyo veriyorum.
3: Geçireceğim. Serap Hanım yemeğine yumurtayı bütün bir şekilde koydu. Zaten Serap Hanım sürekli yemeklere kendi fikrini yansıtıyor. Şefin dediklerini asla yapmıyor. Yine büyük bir hata yaptı. Başına çok büyük iş açacak.
1: Bu ne işe yarıyor burada?
2: Vanilya.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Sonra atacağım şefim.
1: He, iyi.
2: Tadını
1: güzel
2: kaybetmesin diye.
1: Hızlı! Efendim lokma yapıyoruz. Hamurların biraz cıvık olması lazım. Analı kızlı köfteye benzedi o. Cıvık olması lazım.
3: Peki nasıl atacağız?
1: Çay kaşığıyla atacaksın. Bak bu hamur...
3: Cıvık.
1: Bu hamur cıvık değil. Sert, daha cıvık olması lazım.

0: Tek lokmaya benzemiyor bu.
1: Şefim.
2: Neden böyle
1: son yılların.
0: Ama şefim şekerim be. Yani bakar mısın?
2: Şefim be.
0: Tamam. Nasıl istiyorsun?
1: Son 10 yılın en
2: lezzetli. Vallahi. İlk kez yapıyorum. Ama.
0: Sen de her şeyi ilk kez yapın. Evde hiç mutfağa girmiyor musun Mehmet? Öğretsene biraz.
1: Şefim ben diyorum beni dinlemiyor.
2: Ay, ne yapıyorsun?
0: Oğlum bir de kaşın gözün.
3: Ya of. Şeye döndü Kemal Sunal'la Adile Nasir.
0: Sadece sana da kaşına gözünü
3: bak. Tarhana yapar ya ona döndü ya.
2: Her yerini yaptı ya her yerini. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anıl son günün heyecanıyla stres yaptı, eli ayağına dolaştı. Kesinlikle sonuncu olacak.
3: Kesinlikle stres yapmadım. Bildiğim bir yerdendi. Hamurumu çok güzel mayaladım ve çok güzel yapıyorum.
2: Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet, söyle.
2: Ya birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün gerçekten ama gerçekten hiçbir şey yoktu. Ama ben bugün inanılmaz heyecanlandım ya. Niye böyle oldu?
1: Ben söyleyebilirim.
0: Söyle.
1: Çünkü gerçek Mehmet artık yüreğini ortaya koymuş.
2: Yok, ondan seninle dolayı alakası olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok, alakası var, var. Şimdi niye söylüyorsun yani?
4: Kardeşim ne yürekmiş be. Yürek mi yedin yavrum?
0: Bak bak Mehmet'e bak, şov yapıyor, lokma şov. Evet.

0: Gerçek lokma.
1: Bak bak. Islatıyor bak. Koydum. Bak ıslatıyor bak.
0: Bak lokmayı bak. Böyle alacaksınız. Şöyle kaşığı vurduğun zaman bir misket gibi bu tüyoyu da vereyim size.
1: Mehmet biraz kafam kadar olduğunlar biraz küçük.
0: Yok yok iki tane deneme olarak attım. Onu hani saymıyorum şef. Hani yağ kontrol etmek için.
1: Tamam sıksene devam etsene. Dört tane lokma değil. Dolu dolu bir lokma tabağı istiyorum. Evet Gülizar. Küçük küçük küçük.
2: Şefim.
1: Bu olmamış.
3: Tamam bir tane daha yaparız. Oo olmadı gerçekten.
1: Küçük.
3: Tamam şefim.
1: Yemek kaşığıyla değil tatlı kaşığıyla. Şerbeti soğutmayı düşünmüyor musunuz?
2: Şefim soğuttum ben buza koydum.
1: Altını oğlum bunu kapağını niye açık bırakıyorsun? Kapalı tutuyorsun. Açsene. Soğudun mu bu? He?
2: Soğuk. Arkada buzu seyrediyorum. Soğuk ama.
1: Oğlum sen beni kanser mi edeceksin? Ne diyorsam onu yapsene.
2: Tamam estağfurullah.
1: Daha küçük.
3: Tamam şefim.
1: Evet. Bak. Serap'ın hamurlarına bildiğin kadın budu köfte oldu mesela.
0: Serap sen onu niye öyle yapıyorsun?
1: Serap abla.
0: Serap nasıl?
1: Ben uyarıyorum sen beni niye dinlemiyorsun ya?
3: İşte elimle başladım ya böyle de rahat ol. Elime yapışsın olsun. Ben o sulan...
1: Hayır ben diyorum ki ıslak yap.
3: Ama yağın bana sıçramasından
1: çok korkuyorum. Yandı kaldır yandı yandı. Yağın kaldır. Bana...
4: Serap Hanım bugün lokmalarını öyle bir yaktı ki kendi tezgahımdan kokusu burnuma kadar geldi.
3: Gülizar'ın 5 duyu organında bir sorun var. Gözünde, burnunda. Benim lokmalarım çünkü yanmadı. Gayet de güzel oldu bence. İlk kez yapmama rağmen bence harika bir lokma yaptım.

0: Kaşığı suya bir batır. Ben sana lokma atmayı öğreteceğim.
1: Lütfen şefim, ben hayatımda ilk defa şu an...
0: Şunları da çıkar içerisinden.
1: Lokma yapıyorum.
0: Lokmaya bak, maşallah be lokmaya.
1: Ama o ilk denememdi ya.
0: Tezgahın üstüne koyma, buraya at. Dikkat et, tavayla yakma kendini. Allah!
2: Gel lokma gör, lokma. Geleyim, yardım edeyim mi?
0: Bak, al.
2: Anıl, geleyim canım kardeşim.
0: Al, sık.
2: Geleyim, geleyim.
0: Sık, küçük. Onun yarısını al şimdi.
1: Anladım.
2: Anıl, bak.
1: Anladım.
2: Ben seni sevdim.
0: Şimdi yavaşça bırak, yavaşça. İşte bu.
1: Anladım, tamam şefim.
2: Bak şöyle var ya, şöyle küçük.
0: Oğlum sen para bağışlıyorsun, yardım ediyorsun. Hayırdır ya?
2: Ben bugün artık buna yardım edeceğim. Şöyle, yan kızgın mı? Kızgın.
0: Bırak abi, geç yerine, kem, geç yerine. Hadi abi, hadi abi, hadi.
3: Mehmet, hem bağış yapıyor parayı, hem de gitti yardıma. Oldu olacak, nüfusunu al Mehmet.
0: Daha küçük, daha küçük, daha minnak. Daha minnak, he? Yuvarlak. Vallahi Gülizan'ınki yuvarlak olmaya başladı.

0: Bu lokmaları diyorum şerbetin içine atmayı düşünmüyor musun?
1: Düşünüyorum şefim.
0: Ne zaman?
1: Şimdi.
0: Son ama... 4 dakika. Vallahi lokma oralı böyle bir eziyet görmemiştir.
1: Tadı belki güzeldir be şefim.
0: Mehmet, haydi.
2: Tamam şefim.
0: Kadın budu köftelerine ne diyorsun?
3: Göremiyorum, nerede?
0: Burada. Git de bir bak bir. Kadın budu köfte.
3: Hayır, bu daha çok karnabahara benziyor.
0: Ya bu ne? Pasta mı sıvıyorsun Allah aşkına?
1: Şefim mali bir ziyan...
0: İnşaat mı yapıyorsun?
1: Hani ziyanlığa kızıyorsunuz diye böyle az koymayayım dedim şefim be.
0: Bahane bu mu?
1: Valla.
0: Ziyanları çöpe atarken sormuyorsun.
1: Ama bugün son gün çok şey öğrendim ya sizden. Eski Serap olsa
0: ben tam... öyle bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben tabakta böyle bir şey yapmadım.
3: Serap bugün sunumuyla gerçekten bence programa adını altın harflerle yazdırdı. Şeften asla bu sunum için puan alamayacak.
1: Benim sunumum kötü olmadı. Sadece şefin istediği gibi bir sunum ortaya çıkaramadım. Bence harika.
0: Gülizar'a bir bak, bir Gülizar'a. Aman Allah'ım. Son bir dakika.

5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri ve dokunma.

0: Bugün Mehmet Şef'e layık ve efsane bir lokma yaptım. Bu lokma sayesinde 10 puanı alacağım. Şef'ten de alacağım. Bütün puanlar benim olacağım. Ve bu haftanın birincisi de ben olacağım.
1: Bugün 10 bin lirayı ben alacağım. Ben hariç kim alırsa alsın çok üzüleceğim.
2: Bu hijyenler ne olacak? Puan kırdığım zaman kimse kusura bakmasın. Ben böyle pis çalışan bir yarışmacı istemiyorum. Final gününde bunların olmaması lazımdı. Artık lokmaları mideye indirme zamanı. Sıfırdan ona kadar puan veriyorlar. 10 bin liranın sahibini az sonra bulacağız. Hadi tadıma geçelim. Benim yemeğim. Haftanın son gününde lokmalar hazır.
0: Gerçekten çok çıtır ve çok güzeldi.
3: Mehmet abinin asla böyle yanlış sayacağını sanmıyorum.
2: Nasıl bulduk lokmayı?
1: Yıldızlı. Gerçekten. Bakın gerginim. Harika. Ellerime sağlık.
4: Güzel olmuş.
0: Efsane bir tatlıydı.
1: Bayıldım.
0: Bence benimdir.
2: Puanın gelsin.
4: Puanım 10.
1: 10, 10.
0: 0.
2: Haftanın birincisi.
1: Ay vallahi inanmıyorum. Yemin ediyorum.
2: Sakin. Benim yemeğim. Haftanın son gününde 10 bin liranın sahibini belirleyecek lokmalar hazır. Artık başlasak diyorum arkadaşlar.
3: Başlayalım şefim.
1: Başlayalım.
2: Bakalım 10 bin liranın sahibi Gülizar mı olacak, Anıl mı olacak, Serap mı olacak yoksa bağış yapacak Mehmet mi olacak? Gülizar ilk senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur gel.
5: Allah'ım sen yardım et. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Takalım gözlüğümüzü.
5: Şefim çok heyecanlıyım. Sen yardım et.
2: Hatim indin maşallah.
5: Şefim o kadar heyecanlıyım ki gerçekten. Yani anlatılacak gibi değil ya. Hem heyecanlıyım hem biraz da buruğum.
2: Niye buruksun?
5: Çünkü son gün. Gerçekten çok keyif aldım, çok eğlendim. Sizinle tanışmış olmak çok gerçekten iyi geldi.
2: Çok
5: güzel şeyler öğrendim sizden. O yüzden öncelikle hakkınızı helal edin.
2: Helal,
5: hoş olsun.
2: Teşekkür
5: ederim, çok sağ olun.
2: Başlayalım mı?
5: Başlayalım şimdi.
2: Hadi bakalım.

0: Açalım. Evet. Nasıl bulduk lokmayı?
1: Şefim, lokma güzel olmuş. Çok fazla ipucu vermek istemiyorum bugün.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Sanki Mehmet Bey'in olabilir gibi geldi bana. Biraz çıtır geldi çünkü. Mehmet Bey'in olduğunu düşünüyorum açıkçası bunun.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 0.

0: Açalım.
1: Şefim, bunu biraz çiğnerken zorlandım. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Bu biraz hamur gibi olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Bu ya Anıl'ın ya da Serap Hanım'ın. Ama benim değil.
0: Muhallebisi nasıldı?
1: Muhallebisinden çok fazla tat alamadım açıkçası. Yani böyle şeker oranı olsun, yeşil...
0: Fıstık.
1: Fıstık olsun.
0: Antep fıstığı.
1: İle ilgili bir tat alamadım. O yüzden ya Anıl'ın ya da Serap Hanım'ın diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 0.
0: Unutmadın değil mi? 0'dan 10'a kadar puan veriyorsun.
1: Hı hı.

0: Buyurun.
1: Şefim bu yemek, bu tatlı benim tatlım.
0: Nereden anladın?
1: Muhallebisinden anladım. Biraz katı kıvamdaydı. Ayrıca dışını gerçekten çok güzel kızartmıştım. Mehmet Bey de çok güzel kızartmıştı. Burada tamamıyla hissiyatıma güveneceğim. Odunki de çok güzel kızarmıştı. Benimki de çok güzel kızarmıştı. Rabbim yardımcı olsun. Eğer yanılmıyorsam bu tatlı benim tatlım açıkçası.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tatlıya puanım 10.

0: İlk olduğum için çok stres yapmıştım. Ama şimdi stresimi attım şefim. Çünkü en azından oyladım, bitti gitti.
1: Kaç alalım?
2: Bunun tadı da benimkine çok benziyor.
0: Şefim...
1: Son tadımım biliyorsun,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, son tadımım. Bunun da sosuyla ilgili kafamda bir şekil oluştu. Yani bu da benim olabilir diye şu an düşünüyorum. Puanlamada çok büyük bir risk var. O riske girsem mi, girmesem mi? Onda çok kararsızım şu anda. Yani 10 puanı birine verdim. Artık o helali hoş olsun. Kimse kim, yapacak bir şey yok. Ama bu riske gireceğim. Bu yemeğe puanım... sıfır.
1: Sıfır?
0: Evet.
1: Riske gireceğim dedin.
0: İşte yani... kendime verdiğim bir puandan kaynaklı olarak buna sıfır diyorum. Çünkü şey, hani benim olmazsa başka birine yine puan ver, 10 puan vermiş olacağım. O yüzden hiç o riske girmeyip direkt artık Allah affetsin.
1: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü.
0: Kime 10 puan verdim?
1: Bir yerine bir geçelim. Bakalım kime vermişsin 10 puanı?
0: Mehmet'e verdim. Evet.

0: Nereden anladın?
1: Çünkü direkt yemiştim. Ama gerçekten çok güzel olmuş.
2: Hakkını verdin. Evet.
1: Hakkını verdim
0: riske
1: yani.
0: Riske girmiş olduğun tabak kendi tabağında.
2: Keşke kendine olmayacak.
1: Evet, keşke riske girseydim yani. Yani
0: ben öyle deyince herhalde dedim bu tabağa da 10 verecek. Riske giriyorum.
1: Tam evet, güzeldi. Biraz daha böyle...
0: Şok oldum yani.
1: Ben de şok oldum şu anda. Biraz daha bütün bekledim. Yarım gelmez falan diye düşündüm.
0: Mehmet abi.
2: Evet şefim.
0: Uykun mu geldi?
2: Yok, gayet iyiyim şefim.
0: Böyle bayılacakmış gibi halim var.
2: Bayılacak değil de hani böyle...
0: Gel bir ayıltayım seni, gel.
2: Gel beni.
0: Gel, damağımız senlensin şöyle. Bak, bak, bak. İşte böyle gül.
2: Gülüyorum ya.
0: Baktım vallahi orada uyuyorsun. Neşeli, yok, yok. Tadımı şefim sana yaptırayım dedim.
2: Hadi yaptırmanın şefim.
0: Evet. Ve sahnelerin şırdancısı. Mehmet Bey, hazırsanız.
2: Ben hazırım şefim.
0: Başlayalım.

0: Açalım.
1: Gerçekten çok çıtır ve çok güzeldi. Efsane bir tatlıydı. Benim olabilir ama bence benimdir. 0. Şefim ters köşe. Benim değil şefim, ekmek. Yani bu tatlı Serap...
0: Sen burada çiğnerken de ben şöyle geriye çekildim. Çatır çutur ne oldu diye, çıtır değil mi?
1: Çıtırdı, gerçekten çok çıtırdı. Ama şimdi sır vermek istemiyorum, biraz oynamak istiyorum arkadaşlar.
0: Son ne oynaması kaldı? Dans edeydin.
1: Yani arkadaşlarla şey yapmak istedim. Yani şimdi tatlı gerçekten güzel bir tatlıydı.
0: Kimin olabilir?
1: Serap'ındır. Ancak bunu Serap becerebilir.
0: Neye göre? Nereden bildin Serap'ın olduğunu?
1: Valla Serap'ındır.
0: Tamam, neye göre Serap?
1: Hani şimdi sır vermeyeyim ki, daha arkadaşlar var.
0: 0.
1: 0 diyorum.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk lokmayı?
1: Az önceki bence Gülizar'ındı, bu da Serap'ındır. Asıl bu Serap'ındır. Ben ona inanıyorum.
0: Senin yorum falan yok mu? Sen hani gurmeydin, hani şeftin.
1: Gülizar.
0: Hamuru çiğ kaldı, şerbeti
1: hamurunu,
0: pişmemiş.
1: Hamurunu.
0: Dur. Muhallebisi şöyle oldu, bu böyle oldu. Bunun.
1: Hepsini anlatayım mı?
0: Zahmet oldu, anlat. Son gün artık, ne kaldı geriye?
1: Muhallebin çok güzeldir. Hamurun dinlenmedi. Çok yani şey yoğurmuşsun. Sen söyle, böyle sulu değil.
0: Kime söylüyorsun bunu?
1: Bunu Serap'a söylüyorum. Aslında bu Serap'ındır.
0: He.
1: Serap'la Gülizar'ın ikisini aslında oynuyorum şu anda. İkisinden biridir yani, ikisinden oynuyorum şu anda. Yani oynuyorum demek istedim, ikisi iki tatlı ikisinin de yani. Kesinlikle ikisinin, biz erkeklerin değildi. Muhallebin güzeldi ama hamurunu yoğuramamışsın, hamurunu dinlendirmemişsin. Şerbetin de sıcak olduğu için tatlın olmamış.
0: Peki, puanın nedir? Kaç puan vereceksin?
1: Maalesef.
0: Sıfırdan ona kadar.
1: Sıfırdan ona kadar. Hı. 9 diyorum, 0, 0, 0.
0: 0. Sizin köyde yok mu 1, 9, 10?
1: Yani 0 diyorum.
0: Ben de şaşırdım.
1: Şefim, şimdi...
0: Ya seninse?
1: Benim değil. Ben öyle yaparsam kendimi hak etmiş olurum. Şimdi emek var ama bunu almasa bir dahaki sefere güzel yapamaz. Baktım başka yarışmalara girdi, bir şey oldu. Bari o zaman iyi çalışsın dersin.
0: Aa, bu söylediğin cümle...
1: Evet, dersini iyi çalışsın diye iyilik ediyorum
0: bana aslında. 10 sene önceki olimpiyatta diskalifiye olduğumu hatırlatıyor. Sana dedi...

0: altın madalya verirsem...
1: İşte şefim bak ben de...
0: Aynı hatayı bir daha yaparsın kulağına küpe olsun demişti.
1: Ben de işte onu demek istiyorum şef. Ben de bir tecrübem var yani hani yıllardır.
0: Ne tecrübesi var?
1: Restoran, işletme tecrübem var.
0: Ondan aç adam.

0: Ah Gülizar. Bence bu tatlı senin. Çünkü benim tatlım yuvarlak, bu yamuk geldi bana. Ben gerçekten çok yuvarlak yapmıştım. Ah Gülizar, bu senin olsa var ya çok üzülürdüm. Gerçi sen de bana verdin 10 puan. Anıl, bu senin de olabilir. Benim de olabilir. Ama inan ki ben şu anda çok kararsızım. Gerçekten çok kararsızım. Hamuru çok güzel olmuştu. Biraz içi pişmemişti. Çıtırlığı iyiydi. Gerçekten çok beğendim.
1: Kimin olabilir?
0: Vallahi bu kiminse de ben ona helal hoş olsun diyorum. Yani gerçekten tatlı çok beğendim. Şimdi ben buna 0 verirsem gerçekten vicdan azabı çekerim. Söyleyin puanımı şefim.
1: Buyurun puanın gelsin.
0: Tabii ki 10.
1: 10.
0: Hatta yıldızlı 10 verebilir miyim?
1: Verebilirsin.
0: Yıldızlı 10 veriyorum. Anıl'ın da olabilir, benim de olabilir ama bu yıldızlı 10'dur.
1: Gülizar dedin. Gülizar dedin.
0: Ah Gülizar.
1: Karar veremedin.
0: Yetişir ha. Kendini dedim yani. Daha iyi şeyler yapmaya çalış. Ama gerçekten başarılı yani.
1: Açabilir miyiz ağzımızı?

0: Evet. Senin bu tatlı da fena değil.
1: Son tadım.
0: Son tadım. Allah ne çabuk ediyor. Bu yani aslında Anıl'ın da olabilir. Benim de olabilir.
1: Ne oldu? Beğenmedin mi tatlıyı?
0: Yok. Az önce şeyin Gülizar'ın değil de şeyin Serap'ın tatlısını yemeye içim şişiyor yavaş yavaş. Şimdi hamur yeni yeni mayalanmaya başladı içimde. Serap ölürsen var ya bak sebebi sensin.
1: Mehmet tatlıyı nasıl buldun?
0: Bu tatlı yani tadı güzel olduğu için bu tatlı benim değil tabii ki. Buna da 2 puan veriyorum.
1: 2 puan veriyorum.
0: Evet. Hani eline sağlık, emek var sonuçta. Kesinlikle hepsi emek vermişler. Elinize sağlık. Nimettir başımızdan fazla. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Ama bir yarışmadır. Burası merhamet yeri değil. Yani yarışmada puanlarımızı hakkıyla kullanacağız.
1: Peki. Çıkartalım gözlüğü. Üstten. Yani bugün 5. gün öğretemedim sana.
0: Teşekkür ederim abi.
2: Serap kadar kafana taş düşsün inşallah.
0: Vallahi hepsini çıkardım.
3: Gerçekten mi? Serap ne olduğunu kadar.
0: Vallahi gösterdi. Ama ben gurmeyim. Serap yemin ederim gurmeyim. Bak ben daha önce de çok yemek tadına ben bakmışım. 12'de vurmuşum.
2: Sinir krizi 12'de yok. Vurmuşum. Şişirdi.
0: Ama karnım sesi duydunuz.
4: Ama kendi yemeğine net değildin.
0: He?
4: Kendi yemeğine net değildin. Bala şansa gitti.
2: Şov yaptı be.
0: Ben net bayağı değildi aslında.
2: Yok
0: aslında
2: yok şov yaptı.
0: Benim ve Anıl'ın ortada şey yapabilir ama.
2: Ya neden bu kadar Anıl'ın anlamadım ben yani.
0: O kadar bir şey vardı ki.
2: Sen var ya Anıl'ın nüfusunda.
0: O şerbeti bak.
2: Gerçekten.
0: Soğuk şerbete koydun zaman o tatlının tadını ben anlarım.
1: Evet Serap. Hazırsan Mehmet'in gazını almak için seni bekliyorum. Buyur.
2: Geliyorum.
4: Evet al lütfen gazını. Gazını al.
2: Çok gerginim. İnanılmaz gerginim.
1: Masanın artık, içine girdin ya.
2: Artık final.
1: He. Farkına vardın yani.
2: Farkına vardım.
1: Takalım gözlüğü.
2: Takalım.
1: Serapcığım hazır mısın?
2: Hazırım. Asillerim gerçekten. Bakın gerginim. Çok gerginim. Çok hırslıyım.
1: Gergin gibi gözükmüyorsun ya.
2: Elim ayağım titriyor. Gerçekten. Yani zor bir süreç be.
1: Açalım.
2: Sofrasına
1: açalım.

0: Ne yapıyordum ben ya?
1: Ne oldu?
0: Dağıldım.
1: Evet, nasıl bulduk tatlıyı?
0: Bence çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Ama yani tatlı olduğu için bilmek gerçekten çok zor. Benim yemeğim de olabilir bu. Olabilir yani. Olmaya da bilir.
1: Kimin olabilir?
0: Sanki Gülizar'ın gibi geldi bana.
1: Puanın gelsin.
0: Ama ya çok korkuyorum ya.
1: Neden?
0: Yanlış bir şey yapmaktan.
1: Evet, son kez soruyorum.
0: Tamam, ben...
1: Puanın gelsin.
0: Ben buna bugün sıfır vermeyeceğim. 5 puan veriyorum.
1: 5.

0: Yabanın eline sağlık. Güzel olmuş. Ama bu tatlı benim tatlım değil. Benimki de çok güzel.
1: Kimin olabilir?
0: Bence bu tatlı Mehmet'in. Ve ben buna 0 veriyorum, 0. Final günü sinirim bozuldu ya.
1: Finalin sonu da olsa ne olursa olsun.
0: Ama yaşam koçu...
1: Sinirli olmaz ki. Yaşam koçu uhlevi olur
0: şefim,
1: efendim.
0: Sizden bir şey rica edebilir miyim?
1: Tabii ki ederim.
0: Koçum olur musunuz benim?
1: Tabii ki ben sizin...
0: Çünkü yaşam zaman... koçların da koçlara ihtiyacı var.
1: Öyle mi?
0: Çok çaresizim. Darda kaldım.
1: Kıyamam sana. Hemen. Sadece iyi konsantre olalım. Hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: Yavaş yavaş açalım ağzımızı.
0: Yıldızlı. Harika. Ellerime sağlık. Bayıldım. Bayıldım. Bu benim mi yemeğim? Tabii ki puanım 10. Ay çok eğleniyorum. Hakikaten çok... Ay bu şu an çok eğleniyorum ya. 10, 10.
1: Mehmet de orada eğleniyor.

0: Ay, 10. Dokuz, sekiz, 10.
1: Karşıya.
0: Nereye?
1: Yani hani 10 diye duvara bağırdın da.
0: He.
1: Hani 10 diye nereye bağırmak istiyorsan.
0: Ha, tamam. Bu benim yemeğim. 10 puan veriyorum. Neredeyiz ya? Vallahi ben çok... Gözlerim kapalı ya.
1: İyi misiniz? Ha? İyi misiniz?
0: Çok iyiyim.
1: Bak ben sizin yerinizde olsam... sakin... bir yudum su almak ister misiniz?
0: Koçum.
1: Gecenin son tadımını yaptıracağım size. Son tadımda... yavaş bir şekilde... hissederek... tadımızı yapalım. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Bağırmak yok, sakin. Şimdi yavaş yavaş ağzımızı açalım. Buyurun, çiğnemeye devam edelim.
0: Çiğnemeden yutarım. Çiğnemeden de yutarım.
1: Nasıl buldunuz?
0: Ben bu yemeği hiç güzel bulmadım. Çünkü bu ya Mehmet'in ya Anıl'ın yemeği. Sıfır.

0: Arkadaşlar burada mı? Sen duvara konuşuyorsun. Şöyle.
1: Nerede bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
0: Bak, şöyle çevireyim
1: tamam.
0: Ben sizi.
1: Tamam çevirin.
0: Şöyle hanımefendi.
1: Tamam.
0: Dilediğini söyleyebilirsin duvara.
1: Haykırsam dünyaya falan. Yani şefim siz sorun ben söyleyeceğim. Şefim? Şef? Şefim? Koçum?
0: Nasıl buldunuz?
1: Ben yemeği hiç güzel bulmadım.
0: Tadım bitti ama.
1: Nasıl bitti?
0: Ne bekliyordunuz?
1: Bitti.
0: Gözlüğü yavaş yavaş çıkarttınız. Bak Gülizar'a verdin 10 puanı. Nasıl gülüyorsan oradan. Yıkılma, at kendini yerlere.
1: Ay vallahi inanmıyorum. Yemin ediyorum.
2: Yavaş sakin.
0: Sakin.
2: Miden bozulmasın, dikkat et.
1: Ay çok sevindim ya. Helal olsun kız. Güle güle kullan. Kendi yemeğimi buldum ya. Gerçekten. Bak dedim ama adaletle davrandım. Ben dayanışma falan yapmıyorum.
0: Sana ne oldu böyle bir
2: ben
0: çıldırdım?
2: Ben ne zaman sana dayanışma yapmış?
0: Ben bile tırstım yerimden.
1: Allah'ım. Şu adalet yerini bulsun. Ben vicdanlı bir insanım. Ben öyle merhametli bir insan değilim. Dayanışma da yapmıyorum kimseyle. Anıl'la Mehmet'im ben...
0: Adalet yerini bulsun derken bir de laf mı?
1: Ha ben buradakileri. Siz de öyle hiç şefim kurban oldum. Adalet mümkün temeli. Siz zaten yarışmanın en başından beri adaletten bahsediyorsunuz. Buraya çok teşekkür ediyorum yönetmenlere, burada kanala. Burası çok adaletli bir yer. Bize valla prensesler gibi baktılar. Valla ekmek elden su gölden.
0: Anıl! Şefim. Oğlum bir ses ver. Kadın hepimizi bastırdı burada, çıldırdı. Bir yorum falan yok mu sende?
3: Şefim ne yapılabilir ki? Gerçekten artık tepkisiz ve duygusuz kaldım bugün.
0: Niye duygusuz tepkisiz kaldın? Aranızda bir puan var sayın lider.
1: Ellerime sağlık be.
0: Gel lider gel. Şampiyonu sen belirleyeceksin gel. Hazırsak artık başlayabiliriz.
3: Hazırız.

0: açalım. Evet, nasıl buldunuz lokmayı?
1: Şefim, bu lokma olmamış bir kere.
0: Ne olmuş?
1: Biz kadın budu yaparız, bu kreması, yani bu unla bir şey yaparız ya üstüne. Hı. Şu an ismini unuttum. Hani artar sonra yağda onu kızartırız ya, bu olmuş. Bu kesinlikle lokma değil. Ne şerbetini çekmiş, ne tadı var, tuzu var. Kreması da bildiğiniz şey olmuş. Krema değil, yani muhallebiyle gitmiş gelmişler.
0: Ne yapmışlar?
1: Böyle. Karar verememiş, ortada kalmış.
0: Kimin olabilir?
1: Aslında Serap'ın olduğuna eminim şefim. Fakat Gülizar da olabilir. İkisinin arasındayım. Ama tercihim Serap'tan yana.
0: Puanın gelsin.
1: Doğal olarak 0 veriyorum.

0: Nasıl buldun?
1: Şefim, kreması çok güzel olmuş. Ben vanilyasını sonradan eklemiştim. Vanilya tadını aldım. Lokması da güzel. Belki bir tık daha güzel olabilirdi. Ama güzel yani. Beğendim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak ya benim... ya benim.
0: Puanın gelsin.
1: 10 veriyorum.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, aslında hamuru güzel mayalanmış. Fakat bunu yapan arkadaşım soğuk şerbete atmamış, sıcak şerbete atmış. Bu yüzden de lokmamız hamur olmuş. Kremasına geldiğimizde ise... unu çiğ, yani un tadı geliyor şefim. Güzel yapamamış kremasını.
0: Evet, kimin olabilir?
1: Şefim, bu Gülizar'ın.
0: Gülizar'ın.
1: Gülizar'ın.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: Açalım. Evet, son tadım ve gelsin son yorumlar.
1: Şefim, benim yorumum bu tabağa lokması maalesef gerçekten hamurdu. Yani direkt kızartmamış, önümüze koymuş. Ne şerbetini çekmiş, ne tadı var, ne tuzu var. Muhallebisinden de pek bir şey anlayamadım.
0: Kimin olabilir?
1: Çok dengesiz bir tabaktı. Bu tabak aslında Mehmet abinin aslında böyle yanlış yapacağını sanmıyorum. Ya Gülizar'dır ya Mehmet abidir. Ama aflarını dileyerek bu tabak Mehmet abinin.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım maalesef arkadaşlar, kusura bakmayın, 0.
0: Mehmet abinin 0.

0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Bakalım kime kaç puan vermişsin.
1: Evet, yüzler gülmüyor. Demek ki doğru işler yapmışım.
2: Demek ki çok güzel taktik yapmışsın Vanilya'yla.
3: Valla adam güzelmiş.
2: Taktik yapmış, çok güzel taktik.
1: Şefim konuşabilir miyim, izniniz olur mu?
0: Tabii ki, memnuniyetle, özgür.
1: Tamam doğru yapmışım. Arkadaşlar Vanilya'yla taktik yapmışsın demişler ama şunu bilmeli gerekiyor. Belki yani yanlışım varsa lütfen düzeltin.
0: Hayır, istediğini söyleyebiliriz.
1: Kremaya vanilyasını ocaktan altından sonra koymak gerekiyor diye biliyorum. Bilmem beni doğrular mısınız ya da yalanlar mısınız, size kalmış. O yüzden vanilya sonradan eklemek gerekiyor diye biliyorum. Doğru mudur şefim?
0: Benden aldığını bana mı söylüyorsun?
1: Hayır, ben teyidin...
0: Burada sormuştun ya.
1: Sormuş muydum? Büyük ihtimalle teyidini almak için sormuşumdur. Ki yumurtasını da ben sonradan koydum. Çünkü eğer ocaktayken koyarsanız arkadaşlar
0: herkes,
1: yumurta pişer.
0: Herkes yumurtasını en son koydu.
2: Evet.
1: Onu bilmiyorum. Ben sadece...
0: Mehmet vanilyasını...
2: Ben de en son koydum.
0: Mehmet vanilyasını ocaktan indirdikten sonra koydu. Gülizar da ocaktan indirdikten sonra koydu.
1: Doğrudur şefim.
0: Serap'ı görmedim. Allah var şimdi.
4: Ben... Vallahi vanilyayı falan...
0: Ne bulduysan doldurdum.
4: Ben ne bulduysam... Yok, vanilyayı koydum ben ama... ben sütün... Pardon, aklıma geldi şimdi. Ben bütün malzemeleri çiğden koyduk ya... O esnada koymuştum vanilyayı. Benim
0: yemeğim... Dördünüz için de... Test ettim burada. Sıcak çıkar çıkmaz yedim. Farklı bir yorum katılmış. Muhallebi üzerinde karnabahar. İnşaat ustası gibi sıvama dedim bunu.
4: Peki neden hiç kimse limon kabuğu var demedi?
0: Ben evde bunu böyle yapıyorum.
2: Yemin ediyorum en saf trik benmişim.
0: Bu benim tabağım.

0: Bu limonları ne yapacaksınız?
1: Gel gel gel yanıma gel gel. Çok güzel cam gibi parlayan lokmayı neden çiğ bıraktın? Gelir misin? Kabukları birazcık da sen ye. Vallahi yer misin daha kabuk? Vereyim mi? Yerimize geçelim. Nasıl lezzetli ama değil mi?
2: Çok güzel.
1: Muhteşem.
3: Benim yemeğim.
1: Evet. Hazırsanız benim tadımım başlasın. Gülizar.
2: Efendim.
1: İlk seninle başlamak istiyorum.
2: Tamam şefim.
1: Kamera yakından görebiliyor mu bunu acaba?
2: Şefim ben bir şey söyleyeyim ama diğer daha güzel ortadaki.
1: Tamam. Şu mu?
2: Sanki o daha iyi gibi geldi. Ya da bir yanındaki falan diye ben böyle hepsini. Ama soğudu şefim ya.
1: Ya ben ne dedim? Ben bunu zaten dördünüz gün de test ettim burada. Sıcak çıkar çıkmaz yedim. Hı hı. Çiğ olmaz. Çünkü...
2: Dışı çok kızardı.
1: Kızgın yağ. Direkt attın, yağ beklettin. Dışı altın şeklinde hızlı bir şekilde pişti. İçi...
2: Çiğ kaldı.
1: Buradaki gibi. Şöyle göstereyim. Hamur.
2: O da işte ilk defa yapınca...
1: İlk defa...
2: Tecrübesizliğe defa, denk geldi.
1: Bilemem. Lokma çiğ, muhallebisi ve vanilyası muhteşem. Güzel. Emeğinden dolayı sana vermiş olduğum puan. Dört.
2: Sağ olun şef.
1: Gelelim Serap. Muhallebi üzerinde karnabahar şeklinde yapılmış, farklı bir yorum katılmış, lokma görünümlü. Hangisini yiyeyim bunu?
2: İstediğinizi yiyin.
1: Bu da tamamen pişmemiş çiğ bir hamur, kızgın yağ. İstersen şöyle göstereyim. Evet. Hamur. Ve bu bir lokma hamuru değil, bu bir çiğ börek hamuru, mayalı. Bunu incecik açtığın zaman çıtır çıtır muhteşem bir eski börek, muhteşem bir Eskişehir çiğ börek derler aslında, çiğ de değil. Çiğ börek hamuru bu. Bu lokma değil. Yani. Bunları ben tadına baktım, biliyorsunuz dördünüze değil mi? Pişer pişmez. Bu limonları ne yapacağız düşünüyor?
2: Limon mu rendeledin?
1: Muhallebinin içerisinden çıkan... Gel gel gel yanıma gel gel. Gelir misin? Muhteşem bir aroma ya, ben bayılıyorum limona. Aç aç. Kabukları birazcık da sen ye. Vallahi yer misin daha kabuk, vereyim mi? Gel gel gitme gel.
2: Aa.
1: Limonu... Ne dedim az önce? Şerbete atacaktınız. Üç kişi attık, bir kişi atmadı. Muhallebinin içerisinde ince ince doğradın. Gördüm. Uyardım.
2: Öyle işte.
1: Yerimize geçebiliriz. Nasıl lezzetli ama değil mi?
2: Çok güzel.
1: Muhteşem.
2: Muhteşem.
4: Ben mesela.
1: Dedim ki, benim yapmış olduğum tarzda, beş günden beri söylüyorum. O illa ben evde bunu böyle yapıyorum. Bu benim tabağım. Ben bunu böyle yaptım sürekli. İnşaat ustası gibi sıvama dedim buna. Sana puanım. İki. Pişmemiş, farklı bir aroma ve içerisinde limon kabuğu.
2: Sen yemeğini bilirken kabuktan mı yola çıktın?
1: Ya işte taktikler, taktikler, taktikler.
2: Yemin ediyorum en saf dirik benmişim hocam.

0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Gerçekten.
2: Hiçbir şey söyleme.
0: Şefim,
2: bu anlamayı
0: siz çok dikkatlisiniz ve nasıl? Şefsiniz.
2: Evet, buyurun.
0: Bunu biliyorsunuz. Peki neden hiç kimse limon kabuğu var demedi? Demek evet. Ne kadar... Lezzetten limon kabuğunu unuttular. Mesela.
1: Hayır, vermedi şefim.
2: Ben yerim. İyi yiyeceğim. Herkese bu zulmü çektirmemek için kabuğundan ayırdık. Size de kabuksuz verdim aslında. Evet, sırada Anıl var. Anılcığım.
3: Şefim.
2: Bu çok güzel cam gibi parlayan lokmayı neden çiğ bıraktın? Sorabilir miyim?
3: Şefim, sürem çok az kalmıştı.
2: Bu hamuru... Bu da bazlama hamuru olmuş. Bol, mayalı. İnanılmaz güzel mayalandırdın.
3: Çok güzel mayalandı.
2: Ama sıkıp atamadın buraya. Sıkmayı, bak, sıkmayı bir, hızlı yaptın. İki, kızgın yağ attın.
3: Evet.
2: Hafif, iyi bir lokma hamuru... 160 derecelik bir ısıtılmış yağda... kendiliğinden altın sarısı gibi hem içi hem dışı kızarasıya kadar kızartılır. Sonra şerbete atılır. En doğru olanı sen yaptın, şerbeti soğuttun, attın ama bu dışı çiğ kaldı. İçi çiğ kaldı, dışı sarıydı. Şerbet içine çekmedi hamuru. İyi pişseydi içinden böyle şırıl şırıl şerbet akardı. Hamur olduğu için şerbet çekmedi. Ben yedim zaten bunları. İlk pişer pişmez. Evet, çok güzel bir vanilya tadı. Sana puanım. Dört. Gelelim Şırdancı Mehmet'e. Seninkini yedim zaten, seninkini de yedik. Çıtır çıtır.
4: Şerbeti soğuttum.
2: Yok, onda derdimiz yok.

0: Normalde ilk tattığımda şurada. Serap'ınkini tattım. Arkasından Mehmet'inkini tattım. Sonra Gülizar ve Anıl. Normalde burada iki tane favorim vardı. Bir tanesi Mehmet'inkindi. Bir tanesi Anıl'ınkiydi. Ancak aranızda çok büyük fark yok. Bana göre lokma buydu. Çıtır çıtır. Onun da vanilyası ve dışının rengi çok güzeldi. Evet, sana puanım.
1: Ne like verirsen.
0: 6. Bir onluk değil yani. Daha iyi yediklerimi biliyorum ben. Lokma dediğin zaman çıtır çıtır içerisinden şerbet akar. Şerbet akacak bir lokma değil. Evet, kıvam olarak lezzetli, güzel, pişmiş. Anıl'ınkinde en güzel görüntü de Anıl'ınkiydi. Ama onun içi de hamuru çiğ. Şimdi toplamda 5 günün sonunda almış olduğumuz puanlar gelecek. Ve ardından haftanın finalinde 10 bin liranın sahibini açıklayacağım. Evet, hazır mıyız? 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağım. İlk önce haftanın dördüncüsünü açıklayacağım. Sonra üçüncüsünü, sonra şampiyonu açıklayacağım. Haftanın dördüncüsü 36 puanla Gülizar, eline, emeğine, yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Bize renk kattın.
2: Çok teşekkür ederim. Siz de bana çok güzel bilgiler kattınız.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Hayatımda hiç yapmadığım yemekleri yaptım. En önemlisi. Şey beni benden aldı zaten açıkçası. Vişneli yaprak sarması.
0: Artık iyi yaparsın onu.
2: Evet, kesinlikle ve mutlaka deneyeceğim.

0: 46 puanla Serap.
1: Üçüncüsü.
0: 46 puan. Serap, haftanın üçüncüsü oldun. Ne düşünüyorsun?
1: Tebrik ederim. Yani.
0: Özellikle ben çok teşekkür ederim. Benim yemeğimde bu kadar pozitif, bu kadar enerji dolu ilk defa bir yarışmacı gördüm.
1: Ben de vallahi.
0: Sana kim ne derse desin, sen gerçekten kalbin, yüreğin, o içindeki çocuğu hiçbir zaman öldürme, olur mu?
1: Çok teşekkür ederim. Burada yarışmak gerçekten benim için çok büyük keyifti.
0: Enişteme bir selam söyle.
1: Aşkım, seni çok seviyorum. Ben senin gönlünün şampiyonuyum, biliyorum. I love you.
0: Evet, gelelim şimdi 10 bin liranın sahibine. Benim yemeğimde bu haftanın kazananı ve 10 bin liranın sahibi haftanın birincisi.
2: Biraz çabuk söyleseniz. Vallahi tansiyon mansiyon gidiyor.
0: Şırdancı Mehmet.
2: Hayır. Haftanın birincisi bunlardır. Bence bu melekler. Gel buraya, gel buraya.
3: Hiç bu melekler Mehmet.
2: Bunlardır, bunlardır benim için kesinlikle.
0: Mehmet.
2: O kadar aslan yürekli yemek yaptılar ki.
0: 58 puanla.
2: Teşekkür ederim.
0: Benim yemeğimin bu haftaki birincisin.
3: Bravo.
0: Anıl.
3: Bravo.
2: Neşe verdiniz.
3: Bravo.
0: 51 puanla haftanın, benim yemeğimde haftanın ikincisi seçildin. Mehmet, gel sen de şu çeki elimden alsan.
2: Şefim, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle size de çok teşekkür ederim.
0: Ben
2: bütün ekibe teşekkür ederim. Emek verdiniz bu kadar gün. Sizin evet. De elinize, yüreğinize sağlık.
0: Ben de yanımıza gel.
2: Evet.
1: Mehmet, para parayı çeker be.
3: Aynen öyle. Para parayı çekti.
2: Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Gerçekten yani gönlümle, kalbimle geldim. İlk iki gün yapamadım. Yani bazen çok iyi bir şef olabilirsin. Çok iyi bir usta olabilirsin. Ben yalan konuşmayayım. Gerçekten iki yemeği canı gönülden yaptım ama beceremedim. İşte ne diyorum, en büyük şefler ev hanımlarıdır. İki hanım vardı, gerçekten güzel yaprak dolması yaptılar. Anıl da güzel yaptı, çok başarılıydı. İlk iki gün yemeği yapmadım, aslında çok da uğraşmadım. Ama son günler, son üç günde kesinlikle yüreğimi ortaya koydum ve elimin lezzetiyle yaptım. Ama hak ettiğime de inanıyorum. Güzel bir yemek yaptım. İki yemeği de güzel yaptım. İçli köfteyle dolmayı iyi yaptım. Ve ödülü aldığım için de çok mutluyum.
0: Eline, emeğine sağlık.
2: Çok teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Müsaadeniz varsa şu ödülü aslan yürekli kardeşime. Ama
0: gel.
2: Burada özür dileyerek, sen benim kardeşimsin. Hiçbir şekilde kendini şey etme. Önemli olan bir
1: Mehmet
2: insan yüreğin var olması.
1: Üçe bölsen.
0: Gel tabii.
2: Üçe bölsem bir şey değil.
0: Anıl, dik dur ya, gözlerin dolmasın.
2: Ben bu sevgili kardeşime ya hediye ediyorum. Bu bir abi hediye.
1: Helal olsun.
0: Anıl.
1: Allah helal olsun.
2: Anasın, bir helal olsun.
1: Helal olsun.
2: Çünkü ihtiyacım yok,
0: çok
2: her zaman
0: kazanırım. Ama çok duygulandım.
2: Ben iki gözümsün, kesinlikle. O da benim kardeşimdir. Bu 10 milyarı her zaman kazanırım. Çünkü işletmem var. Ben kendim kazanabiliyorum. Çok şükür.
0: Evet.
2: Herkesin tabii bu pandemide ihtiyaçları var, şeyleri
0: evet
2: var. Ama ben şu an 10 bin lira ihtiyacım yok.
0: Tamam. Anıl, ne hissediyorsun?
4: Ya şefim, şu an çok çok karışığım aslında. Yani teşekkür ederim gerçekten.
0: Kaldır kafanı.
4: Evet, yani gönlün yüce olduğunu bir kez daha gösterdin.
2: Çok teşekkür
4: evet
2: ederim.
4: Abi.
2: Yo, senin elin lezzetin de çok iyiydi yani. Başarılıydın.
4: Teşekkür
2: ya
4: ederim abi. Sağ olsun.
2: Bir gözümsün.
4: Allah daha fazlasını sana versin.
2: Yo, helal hoş olsun. İnan ki 3 ödül alsaydım bölüştürdüm ikinize de. Ama yani kendi içimde
0: Anıl,
2: ki Anıl daha uygun.
0: Ne yapacaksın 10 bin lirayı?
4: Şefim, biraz borçlarım var pandemiden ötürü. Onları ödeyeceğim.
0: Annenle birlikte.
4: Evet.
0: Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Bol bereketli bir şekilde harcarsınız. Efendim, sizleri yerinize alalım.
2: Helal hoş olsun.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda duyasıya duyabilmeniz için Aizonay'dayız.
1: Hocam Aizonay.
2: Evet.
1: Önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya, güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya, evet. Bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin, yani bugünkü anlamda Kocaçay'ın...
2: Kocaçay'ın iki yanında
1: iki bir yanına konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet, ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato'yla işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Azan'ın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş, bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: ait. Evet. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte,
1: çok görkemli yapıları var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus Tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba değil mi? Benim için o, yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
3: İlk yıl aslında Aizonay'ı, ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizonay'ı anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent ve üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizonay gerçekten Frigya mı yoksa Aizonay'ın biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus Tapınağı Aizonay kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık, çünkü Aizonay denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metelch Taunane ana tanrıçasının bulunduğu yer.
2: Kibele'ye adanmış.
1: Bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellum'u var, Stünlü Caddesi var.
2: Tabii tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor, evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik, değil mi?
1: Evet, yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel, böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
2: Evet, girsek mi acaba birazcık?
1: Girelim hocam ya. Aizonay Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman arkeoloji.
0: Alman var, Posementir, evet. Ve Wörli. Richard Posementir ve Michael Wörli. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Ve işte bu yazıtları incelemişler, resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtları.
0: Duvardaki. Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki,
1: evet.
0: Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince
0: icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla
1: tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları toplayın.
1: Paraları toplayın ki
0: tapınağı.
1: Kutsal alanı tamamlayalım. Değil
0: aslında
1: mi?
0: Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Nereden nereye kadar uzanıyor ve ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz, her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet, ama işte Bizans yani.
1: Evet.
0: Bugüne kadar uzanan bir adet.
1: Evet.
0: Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya.
0: Evet.
1: Onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllarda. Şurada.
0: Evet. Bakın, öyle bir
1: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
0: Böyle bir şey
1: buraya.
0: Kazılmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii. O
0: tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacısı daha yeni.
1: Değil,
0: bu
1: değil,
0: daha
1: değil.
0: Eski
1: evet,
0: olmalı.
1: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet, Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi
1: cennetin
0: duygularını
1: anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet. yani. Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Doğru biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça
0: olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene tapınaktan alınan parçalarla yapılmış bir
0: tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da denilir.
0: Bizans aslında. Ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt Tonozlu, galeri var. Alt yalnız duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş figürleri görüyoruz. Savaş onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Yani. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa burada
1: kendi adı? Kendi adı mı? Ama ne olursa olsun şimdi bu bence buraya yapılan

0: ya da işte böyle acemice yapılan, o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
1: Evet.
0: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun benim neydi? Çok ilgimi çekti.
1: Neydi o?
0: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet, o yazıtlardan, resimlerden.
1: Ya vandallık diyoruz.
0: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler,
1: evet,
0: bundan.
1: Mutlaka, şüphesiz.
0: Yani şüphesiz. Evet, burada bir vandallık olmuş ama tarihte geçti, ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
1: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz var.
0: Bir şey var.
1: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı,
0: evet,
1: taşları
0: enteresan
1: var.
0: Enteresan, bana iyi geldi o.
1: Dönüş, L biçiminde dönüyor.
0: Köşe taşları.
1: Evet, köşe taşları.
0: Yekpare döndürmüş onu.
1: Bir tane daha, üstüne bir tane, evet, daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
0: Evet.
1: Bir hareketlilik kazandırmış.
0: Hem
1: yapıyor
0: de yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin, tamam, altında da başka bir bölüm var.
1: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
0: Evet,
1: oraya da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi? Şu,
0: tabii, tabii.
1: Günümüz yapısı.
0: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya biraz kaz, evet ya, ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet, çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama evet. Bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini evet. anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru, yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok, çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan getirilmiş
0: evet.
1: Burası.
0: Güzel bir müze dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt

0: Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge, sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin Enes'i.
1: Kibele ile ilgili.
0: Kibele ile ilgili de olabilir,
1: evet. Evet, tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Anılıyor.
0: Evet.
1: O tapınağa da zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış burada. Bazı yazıtlar, şeyde yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Mesela deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet, evet, evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Görmedik değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamış.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim. Böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanı biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker
0: fotoğraf. Bütün gelen turistler de aynı şekilde burada evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani.
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden bir parça burada düşmüş
0: ve
1: buraya yerleştirilmiş.
0: Çok da güzel yerine oturtmuşlar bunu. Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay Kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden
1: yani
0: de olabilir.
1: Yani iki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion küçük için küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şeyi yok. Mahsur yok.
1: Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.

0: Sonra da uydum.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Broterian olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var ama küçük evet. bir yer tabii.
0: Bir yani. De Broterian için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora. Evet. Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Broterian da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Çok güzel böyle
1: çok bir çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet çok mantıklı.
1: Yani çok, çok yönlü mantıklı.
0: Evet daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Böyle... köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam ediyor.
1: Kibele fırın.
2: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi?
0: Buranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
0: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış.
1: Ortak bir mülk yani burası.
0: Ortak bir imece usulü geliniyor burada. Kimin işi varsa. Çok da kolay hocam. Böyle kapısını açıyorsunuz.
1: Tabii isteyen girebilir.
0: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
3: İşte hep bu taşlara bakıyordum. Diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı. Dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
4: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık. Açma ne demek? İşte neden Nivo kuruyoruz? Neden biz Aizanoğlu'da çalışıyoruz? Burada Yunanlılar yoktu. Hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı. Bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarhisar ama geçmişte Aizanoğlu'ydu. Ama aslında sizler gibi insanlardı. Onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştı.
3: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisine ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
1: Burada 13. yüzyılda...
0: Beylikler döneminde.
1: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
0: Tatar galiba.
1: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ve ismini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
0: Burada yaşamışlar galiba.
1: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Ve bunlarla çatışıyor aslında. Ve bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i, yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse, bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar.
0: Evet.
1: Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
0: ilk kurulduğu dönemde
1: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
0: Evet.
1: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi
0: o
1: var.
0: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha

0: mantıklı.
1: Daha mantıklı. Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
0: sanıyorum.
1: Benim
0: annem Eskişehirli ve Tatar.
1: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş olduk.
0: Evet, evet. Yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
1: Evet.

0: ve bir Roma Köprüsü'nün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizden.
1: Ha evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum onun için.
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz değil mi? Evet. Penkalas yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epileus Euryclus. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri. Herhalde.
1: Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Euryclus bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
0: gibi
1: yaptırıyor.
0: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca
1: evet,
0: hayrat oluyor.
1: Kurtuldum sevinciyle. Ve korkulukları tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
0: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
1: Evet.
0: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
1: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Euryclus denize düştüğü zaman...
0: Yılana mı sarılıyor?
1: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
0: Poseidon'dan izin almış mı bunun
1: tuhaf
0: için?
1: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların duvarın üzerine
0: kabartma
1: onları mi? Sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
0: Depoda.
1: Depoda, kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas ve içinden su geçen her kent gibi Aizonoy bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
0: 4 köprü olduğunu söylemiştik. 2 tanesi hayatta, hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
1: Neredeyse görünecek.
0: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
1: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
0: Sütunlu
1: oraya ilerleyelim.
0: Makelluma ve Borsa'ya.
1: Borsa. Evet.
0: Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
0: Evet, çarşı.
1: Böyle bir yuvarlak bir şeyimiz var. Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
0: et pazarı deniyor.
1: Talos diyorlar.
0: Evet.
1: Evet, et, balık pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şeyler evet. Olmalı. Onu bak, onun hakkında pek bir bilgimiz yok
0: et
1: aslında.
0: Et zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
1: evet,
0: çok müsait
1: bir yer. Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı, bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet.

0: Dükkanlar herhalde yine bunun zemininde hı-hı. yükseliyor. Hı-hı. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var evet. böyle. Tahta barakalardan oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
1: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor. Efendim şu elimde görmüş hoş. Olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira açık arttırmada kimde satılır satılıyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
0: Diokletianus.
2: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler, 10 puan.
0: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
1: Evet.
0: Diokletianus bir emir gönderiyor Frikya valisine. Ve Frikya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
1: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
0: Tavan fiyat.
1: Tavan fiyat.
0: En yüksek bu kadar satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçtik. Burası köprüye çok yakın.
1: Evet.
0: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış aynen. orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in şeyi köprüsü işte. Bunlar birbirine çok yakın.
1: Evet.
0: Ve tarihleri de çok yakın. Hı hı. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
1: hareketliymiş o zaman.
0: Yani birdenbire demek ki bu şehir
1: Roma döneminde şey almış.
0: Aniden ayağa evet. kalkan bir şehir evet. yani bu.
1: Sınırlarını genişletmiş
0: çok,
1: yani.
0: Çok kısa bir sürede
1: imar almış.
0: Evet.
1: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O evet, mimari doğru. yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
0: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce falan gibi duruyor. Ama
1: devşirme taşlarla yapılmış bir...
0: Çok yeni bir cami evet. olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
1: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam.
0: Ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
1: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeyi de bulunuyor. Orada evet, sütunlar evet. bulunuyor. Yani bir
0: şeyin
1: açılıyor.
0: Yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii bu. İstersen yazılara şöyle bir göz atalım.
1: Göz atalım
0: borsa
1: hocam.
0: Borsa dediğin duruma
1: evet, bir göz
0: bir yakından
1: atalım.
0: Bakalım.
1: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
0: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
1: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
0: Evet ya. Tavan fiyat demiştik.
1: Evet.
0: Buna, değil mi?
1: Mesela bir köle iki eşek.
0: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim.
1: Ekmeğe, buğdaya kadar.
0: Ekmeğe, buğdaya kadar.
1: Hepsi var.
0: Hepsinin burada fiyatları yazılı.
1: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
0: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar evet. demek ki. Yani evet. bir işte
1: ekonomik bir durum söz konusu. Ekonomik
0: yani enflasyonu önlemek falan evet. gibi bir takım tabirler geçiyor.
1: Evet.
0: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemleri
1: böyle. Bu çok önemli bir şey. Evet. Devam. Peki.

0: Bütünlü Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Hı. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet. 450 metre olduğu söyleniyor tamamen.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı yani geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir.
0: Bir takım böyle

0: kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyoruz.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz tek için evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok naif ama ince. İyon üslubunda yapılmış. Yine böyle üstlerdeki kabartmalar da çok güzel.

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet, bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: onların
0: edebiliyor.
1: Onların da bir dengesinin de olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman onun üstündeki...
0: Tahribat oluyor diyorsunuz.
1: Evet, orada da değerli şeyler var.
0: Evet.
1: İşte onun bir dengesi.
0: Gerçi bu gerekir. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
1: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek... Bu bir köprü varmış demek ki. Kocaçayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
0: Dinsel ritüeller yapılıyormuş burada. Metelştanöne, kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
1: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde.
0: Artemis Tapınağı doğru. Yıkılarak bu caddenin sütunları
1: yapıldı. Milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis Tapınağı'nı yıkmışlar. Hı hı. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
0: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6'da büyük bir deprem oluyor.
1: Deprem olmuş, doğru.
0: Evet.
1: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Hı hı. Fakat 1970'teki depremden sonra buradaki işte temizleme çalışmaları sırasında
0: müze araştırmalarında
1: bu cadde ortaya çıkartılıyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Şimdi tabii bir takım şeyler yani tapınaktaki malzemeler burada kullanıldığı için orası bozulup buraya getirildiği için burada taşların yerleştirilmesinde de gene ilginçlikler ortaya çıkıyor.
0: Devşirme taşlar kullanılmış.
1: Devşirme ama mesela bir tane duvar rölyefi zeminde
0: değil mi? Geyikli ya, motif miydi o?
1: Evet, geyikli bir motif.
0: Taban zeminine kullanmışlar.
1: Tabana kullanmışlar onu. Mesela bir alınlık var. İşte Eisenhower'daki Eisenhower'lara bir tapınak. Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
0: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
1: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
0: Evet. Ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
1: İşte 450 diyorlar ama evet. Nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Burası, bu ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatronun oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih
0: tarihlendiriliyor,
1: var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.

0: Yer mozaiği
1: çok güzel.
0: Çok güzel. Bu satirle menat arasındaki bir diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos kültüne ait bir şey.
1: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar tahribat da olsa burayı çok güzel ayağa kaldırmışlar ve çok güzel bir çatı yapmışlar koruma sistemiyle ki burayı yağmurdan, çamurdan, dondan, kardan kurtarmak için eğer o olsaydı mozaik taban bugüne kadar gelemeyecekti. O yüzden ekibi burada kutluyoruz.
0: Fakat sonra bu binanın işlevi değişiyor. Yani hamamı bozuyorlar ve işte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
1: Dini adamların olduğu bir yerim buraya.
0: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olmuşsa böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
1: Sadece
0: burada tabii bölgeye. O dine ait bir temsilci oluyor. Evet. İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genellikle. Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri ya patrikhaneyle mi artık yoksa o merkez neresidir onunla mı ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
1: Evet, evet.
0: Bu binada öyle olmuş.
1: Baksana Roma hamamının içine bir girdik nerelere gittik
0: hocam. Nerelere gittik ama bina öyle olmuş evet. Yani mecburen gittik.
1: Evet, evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir tuhaflık var, doğru.
0: Evet, değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun o sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
2: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu an.
2: Bu tarafa doğru gidiyoruz. Stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.
2: Birdenbire tiyatro başlıyor.
0: Ve sahnede buluyorsunuz.
2: Evet, sahnede yani. Buluyorsun. Çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait. Diğer tarafıyla da
0: sahne duvarı.
2: Sahne duvarı tiyatroya ait.
3: Vay be, gerçekten, çok acayip gerçekten ya.
2: Bir tuhaflık var.
0: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Görüyor musunuz hocam şeyi?
1: Evet.
0: Stadyumun giriş kapısı burası. Aa, buradan giriyorlarmış böyle.
1: Evet. Roma ihtişamı
0: diye.
1: Değil mi? Roma'nın evet, evet, o evet. Şeyi ne derler? Hem ihtişamı hem kargaşası.
0: Hepsi.
1: Hepsi birden.
2: Tiyatroda restorasyon gerekli mi? Eisenhower Tiyatrosu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü UNESCO girme kriterlerinden birisi de stadyum tiyatro kompleksiydi. Dünyada bilinen tek örnek olmasıydı. Hani ilk, tek, en gibi cümleler kurmayı sevmemekle birlikte Eisenhower'un bunu hak eden bir takım tanımları gerçekten barındırıyor.
1: Aslında mesela Eisenhower bir Roma kenti tabii. Yani aksi iddia edilemez. Ne olmuşsa, ne yapılmışsa hep Roma döneminde.
3: Helenistik çağdan da bir şeyler var ama onlar ufak ufak şeyler.
1: Ufak ufak. Onu söyleyeceğim. Mesela aslında bu kentin daha önce de konuştuğumuz

0: Konuştuğumuz gibi hani tarihi milattan önce 3000'e hatta bazı kayıtlara göre 4000'e kadar gidiyor. Tamam böyle bir yer var. Hı hı. Ama işte Roma diyoruz aslında. Fakat bir parça da şöyle düşünürsek bir Frigya kenti burası aslında. Frigya bölgesinde. Evet, bölge Frigler mesela milattan önce 12. yüzyılda Balkanlardan gelen bir kavim ve Sakarya Vadisi'ne yerleşiyorlar aslında. Bu kent de orada yer alıyor. Şimdi bunun tarihi Roma'ya doğru geldikçe işlerken şöyle bir şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela Bitinya var.
1: Kuzeyde.
0: Daha kuzeyde, evet. Marmara Denizi'nin
1: güneyinde.
0: Evet, kenarında diyelim. Şimdi Bitinya güneye doğru inmek istiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kenti de alarak ilerlemek istiyor.
1: Topraklarına katmak istiyor.
0: Fakat Bergama ile bir çatışmaya giriyor. Pergamon'la ya. Bugünkü Bergama, o zamanki Pergamon'la bir çatışmaya giriyor.
1: Attalos bu.
0: Evet. Ve o mücadele sırasında Attalos savaşı kazanınca milattan önce işte 126-123 arası kent Pergamon'a dahil
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, himayesi
0: altında. Ömenes devri de tabii hemen Attalos'tan sonra yine Pergamon'a dahil. Ta ki Roma'ya kadar giden bir süreç var. Ondan sonrasını biliyoruz zaten.
1: Ondan sonra,
0: Roma'da
1: zaten, evet.
0: Her şey birdenbire tam bugünkü tabiriyle patlıyor.
1: Patlıyor.
0: Mimari, işte zenginlik.
1: Zirve yapıyor.
0: O kadar da değil ama yani çok farklı oluyor hakikaten her şey.

0: gerçekten çok enteresan. Yani örneğine hiç rastlanmayan bir mimari yapının, bir mimari güzelliğin, dehanın önündeyiz.
1: Artık deha mı değil mi bilmiyorum ama ilginç yani.
0: Evet, bu taraf tiyatro, hemen bu tarafı stadyum.
1: Bir tuhaflık daha var. Mesela bu stadyumla tiyatro zorunluluk olarak birleşmemiş.
0: Evet.
1: Yani bir ne bileyim yer yokluğu ya da işte sonradan bir şeye dönüşmüştür falan. Öyle bir şey değil. Böyle tasarlanmış.
0: Evet, böyle tasarlanmış.
1: Bir kompleks olarak tasarlanmış.
0: Ve çok da güzel tasarlanmış. Hemen sahne duvarının bitiminde tık diye bunun altı kuliste herhalde. Kulisten tık diye şeyin içerisine geçiyorsunuz.
1: Stadyumun bu tarafı. Stadyumun bu tarafı yani tiyatroyla bitişen tarafı iki katlı ilk önce.
0: Evet.
1: Sonra üçüncü kat çıkıyor. Ve bunun ikinci katı işte tiyatronun sahnesiyle
0: birleşiyor.
1: Sahnesiyle
0: birleşiyor. Yarım daire biçiminde bir sahnesi var. Böyle bütün izleklerinin de böyle tam anlamıyla özellikle gece oyunlarında böyle şeyle karanlıkla böyle ayla yıldızlarla şey oluştursun diye, doğal dekor oluştursun diye çok da güzel bir yere konumlandırmışlar.
1: Şimdi gelirken konuştuk ya mesela Roma döneminde birdenbire şehirde bir
0: mimari patlama
1: her konuda. Domitianus dönemi mesela milattan sonra 1. yüzyıl. Hı hı. O sırada Zeus tapınağı yükselmiş. Hı hı. Ve onunla birlikte de bu kompleks ortaya çıkmış. Aynı anda yani. Evet. Tabii Hadrianus döneminde de milattan sonra 2'de biliyoruz ki o tapınak yeniden büyütülüyor.
0: Evet, evet.
1: Burası da genişletiliyor.
0: Genişletiliyor. Doğru. O nüfusa da orantılı bir şey. Nüfus çoğaldıkça böyle hani mimari yapılara da eklemeler yapılıyor.
1: Hem nüfusla hem de biraz daha hani
0: zenginlikle, ekonomiyle ilgili bir şey.
1: Evet, o iktidarın görüntüleridir ya böyle o mimari.
0: Biz Batı Anadolu kıyılarına hakimiz diyor Roma ve bunları yapıyor. İki de yapıyor ta günümüze kadar gelmiş hocam.
1: Evet.
0: Tiyatronun içine doğru gidelim
1: bakalım
0: mi?

0: Hocam, şimdi Kavea dediği izlek yerleri 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Görmüş olduğunuz bakın bir sütunun alt kaidesi var. Orası
1: şu karşıda gördüğüm.
0: Evet, evet.
1: Sütunu diyorsun.
0: Orası evet. Tabii özel kişilere ait. Özellikle Roma'da ihtişam Helenistik çağdaki gibi daha böyle hani estetik kaygılar güdülmeden yapılıyor. Daha şaşalı, daha büyük yapılar yapılıyor. O Roma'daki gösteriş belki bak mesela şöyle de olabilir. Bunu şu anda şey zeka geliştirdim.

0: eleştiriyorum ama burada ödül kazananlar tiyatroda ödüllerini alıyor da olabilirler.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz yani. Öyle yani. Ben böyle hani
1: yazılmıyor işte, ama.
0: Evet, öyle yazılı kaynaklar da yok. Bu tamamen benim Özgür Özgürgün olarak söylediğim bir şey.
1: Biz şey şu anda sahnede değil. Duruyoruz.
0: Evet, biz şu anda sahnede duruyoruz. Sahnenin hemen arkasındaki sahne binasında. Görmüş olduğunuz izleklerin bittiği yerde de sahne, prosenyum yani orkestra çukuru dediğimiz çukuru.
1: Alanı böyle bir yuvarlak olması lazım bunun ama tam görülmüyor.
0: Evet.
1: Çünkü bütün o sıralar,
0: depremler işte aşağıya zamanda
1: gelmiş.
0: Gelmiş ama hala akustiğini koruyor. Ah! Ah!
1: Gidelim mi?
0: Vay be, gidelim hocam ya.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Haman Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Haman Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet, İlker.
0: İlker hangi üniversitedensin?
1: Pamukkale Üniversitesi.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümü.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldun, hayırlı olsun. Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik, kazı başlangıcında.
0: Daha yenisin yani.
1: Yeni, ilk kazım bu.
0: Evet.
1: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
0: Tam görevin nedir?
1: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Haman Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar süreniz var?
1: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
0: Bölüm bölüm kazacaksınız.
1: Evet, bölüm bölüm. Açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: 4 yıldır Aizonay kasasında çalışıyorum.
0: Aizonay deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Aizonay öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Bunu hissederek çalışıyor musunuz?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Aizonay kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum, yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Aizonay'da çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çizim konusunda, kazıda karşılaşacakları koşullar konusunda da bilgi sahibi oluyorlar. Yani geldiklerinde çok zorlanmıyorlardır diye düşünüyorum aslında.
0: Ama siz de yardımcı oluyorsunuz
2: tabii
0: herhalde.
2: Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz. Burada onları uygulamaya geçiyorlar yani.
0: Aizonay'da sizin yeriniz neresi?
2: Ben depoda çalışıyorum, kazı deposunda. Gelen buluntular depoda teslim alınıyor ve depoda bunların çizimleri, tanımları, katalogları, envanteri yapılıyor. Benim asıl işim depoda.
0: Sonra oradan müzeye mi gidiyor?
2: Evet. Ondan sonra kazı bakanlık temsilcisi, kazı başkanı kararıyla envanterli keserler müzeye teslim ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize.
1: Biz teşekkür ederiz.

0: sizi tanıyabilir miyim peki ben?
1: Evet, tanıyabilirsin.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
2: Benim adım Demeter Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
2: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
3: Selena. Ay Tanrıçası'yım.
0: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
4: Benim adım Sefiyos. Ünlü bir atletçiyim, koşucu.
0: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
4: Sefiyos.
0: Sefiyos. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
5: Evet.
0: Aizona'yı seviyor musunuz?
5: Evet, seviyoruz.
0: Peki ben Aizona'yı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
5: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
0: Söyleyin bakalım.
5: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıça olarak Kibele vardır.
0: Evet.
5: Bizler yaşadık.
0: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
5: Evet.
0: Başka?
5: Aizona'yı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
0: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
5: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
0: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
5: Evet.
0: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
5: Bir şey değil.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
5: Evet.
0: Kolay gelsin, ben de şehre doğru iniyorum. Hoşçakalın, kolay gelsin.
5: Hoşçakalın.

0: Meter Staunone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça, dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Eisenhower'dan bir 4 kilometre falan geldik köy evet. yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz ve burada böyle bir...
0: Kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara, evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtüğü lavlarla.
1: Külleriyle evet. örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor olabilir bir, mi? Meter Staunone.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya
1: nasıl
0: gelip?
1: Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler? Artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
0: Bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
0: Şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu, değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor.

0: bulunuyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
1: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
0: Evet, evet.
1: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
0: İşte yani...
1: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
0: Evet, toprağa karışıyor ya da.
1: Toprağa karışıyor.
0: Böyle
1: ya da
0: bir durum var.
1: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
0: Ritüeller, o ritüeller var. Tamamlandıktan işte kibele sonra ritüeliyle
1: halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre burası doğru.
0: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir, evet, tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
1: Ne zaman yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
0: Yok yok, daha eski galiba 1920'ler arası falan bir şey. O zaman yapılmış, o zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
1: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların,
0: evet,
1: yapmış olduğu
0: onlar bulmuşlar.
1: Elif Hoca da Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Romalı asker, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
1: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi.
0: Ya,
1: ben onu bir de canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel
0: yani.
1: Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
0: Evet, çok yakın buraya.
1: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
0: Evet.
1: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
0: Zamanında yakalanabilirlerse tabii, evet, bir faydalı tarafları oluyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Evet.
1: Çok güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de
0: güneşin
1: batırıyoruz.
0: Güneşin batışına doğru.
1: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız, kiminle çalışacağız? Fatih'te çok güzel bir lokmacı açıldı. Ben de hemen atladım buraya geldim. Biliyorsunuz son zamanlarda lokmalara bir şey oldu. Böyle çikolatalar içinde, karameller içinde çok şık sunumlarla önümüze gelmeye başladı. Ben de merak ettim nasıl yapılıyor diye. Her şeyin profesörü var efendim, tanıyorsunuz kendisini. İçeride beni bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Mehmet Sur. Her şeyin profesörü, her şeyi bilen adam. Yemek yarışmalarının göz bebeği. Abi nasıl yapıyorsun bütün bunları?
1: Dedik ya, her şey profesörüyüz çünkü. Yani bu işin de profesörüyüz. Çünkü
0: bir de lokma işine girmiş.
1: Lokma yapıyorum. Lokmanın içine sevgimi koyuyorum. Dışına imzamı atıyorum. Üstüne ne yapıyorum? Mutluluk dağıtıyorum.
0: Hoş geldin.
1: Şimdi hepsi böyle, Allah razı olsun. Saygılar. Çok teşekkür
0: Hayırlı
1: ederim.
0: Hayırlı olsun. Çok dedim teşekkür ederim. Seni burada ziyaret edeyim.
1: İyi ettin. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığın için, geldiğin için çok sağ ol. Ama ben de bu işi sana öğreteceğim. Sakın İnşallah. Kimseye söyleme.
0: Sır mı?
1: Sır ama kendin açabilirsin yani bu işi. Çünkü bu mesleği herkese göstermem
0: lazım. Seyircilerimiz de bilmesin.
1: İlk çıran da sensin, ona göre.
0: Süper.
1: Hadi bakalım.
0: Harika. Şimdi bu lokma son zamanlarda bir popüler oldu abi. Ne oldu bu lokmaya?
1: Bu lokma şeydir, eskiden mesela şerbetli lokma oluyordu. Şimdi insanlar yemiyordu, ağır oluyor, şey oluyordu. Bu lokmaya biz şey yaptık, sütlü çikolata koyduk, bitter çikolata koyduk, beyaz çikolata koyduk, üstüne meyve koyduk. Ondan sonra yani sevgimizi koyduk. Sevgimiz nedir? Çilektir, muzdur, fıstıktır, Hindistan cevizidir, bitterdir. Yani her şey var üstünde.
0: Coşuyor.
1: Çünkü o kadar güzel oluyor ki değil ben mi? Diyorum ya, anlatamam, yaşamaları gerekir.
0: O zaman ya lokmayla ilgili bir şarkı yok mu abi?
1: Ne diyoruz? İstanbul'un eteğinde bir lokmacı bulsam. İstanbul'un eteğinde bir lokmacı bulsam. İnsem vefaya orada bir lokma yesem. İnsem vefaya orada bir lokma yesem. Yedikten sonra da sahillere insem. Yedikten sonra da sahillere insem. Eşofmanları giyip spor yapıp dolaşsam.
0: Çok düşük bütçeli klip oldu yani, bu ya.
1: Bu klibi güzel yaptım çünkü nedir? Ne diyorum? İstanbul'da bir lokma yediğim zaman, sahillere indiğim zaman sahilde yürüyüş yapmak, koşmak güzel bir şeydir. Çünkü nedir? Sevgi hem yemektir hem eritmektir. Sporunu yap, yemeğini ye ve mutlu yaşa. Kendini seven güzel yemek yer. Güzel yemek yemeyi bildiğin zaman, kendini sevdiğin zaman hem hiç seversin. Evet. Sağlıklı olduğun zaman da insanları sevmeyi bileceksin. Çünkü her şey sağlıktan gelme. Yemek ve sporu benim olmazsa olmazım.
0: Evet, programımızı burada noktalıyoruz. O zaman ne yapalım? Başlayalım mı sevgili seyirciler?
1: Biz başlayalım sevgili.
0: Hadi buyurun.
1: Buyurun lokmaya. Ve Tuğba'ya öğretiyorum.
0: Şimdi bunun bir makinesi var.
1: Evet.
0: İçine hamur karışımı oluşturuldu. Neler var içinde?
1: Hamurunu benim bir şeyim var. Bu var. Kendi özel yağım var.
0: Yani. Yağ mı ürettin
1: de? Kendi bir sosum var yani içinde. Bir o sosum
0: i̇mzan var.
1: İmzan var. Evet, imzan var. Soslu imzan var. Ondan sonra içinde şey var. Su var.
0: Tamam.
1: Hafif şeker, tuz, maya ve hamur. Yani ondan yapılıyor.
0: Süper.
1: Bir de sevgim var içinde. Yani onu da söylemeyeyim.
0: Her şeyin en önemlisi değil mi?
1: Kesinlikle evet.
0: Şimdi bakalım yapabilecek miyim ben?
1: Şimdi Tuğba, ben sana bunu söyleyeyim. Önce şurayı tutuyorsun bir elinle. Bu hamuru önce bir karıştırıyoruz. Şunu tuttuktan sonra.
0: Oradan?
1: Şunu bir kere çevirdin mi geliyor.
0: Pıt pıt atacak.
1: Kapatacaksın. Bir kere çevirdiğinizde kapatacaksın.
0: Kapatacağım. Ha. Tamam. Şöyle.
1: Şöyle. Çevir bir kere. Çevir. Kapat. Kapat. Doğru, biraz yağmur yumuk çıktı ama.
0: Böyle bir lokma olamaz ya.
1: Olur. Başlangıçta zaten öyle gelir. Kapat.
0: Oldu, bir dakika.
1: Bir kere dağıt. Çok güzel.
0: Bu kadar şimdilik yeter mi?
1: Yetmez, sen bas.
0: Ay çok zevkli.
1: Evet, bir daha. Çok güzel. Yemin ederim sen bayağı başarılısın. Ama nedir biliyor musun? Sen bu işi seviyorsun.
0: Vallahi çok iyi.
1: Bir şeyi sevmediğin zaman başaramazsın. İşte olayımız budur. Çocuklarınıza her zaman gastronomi de öğretin yani.
0: Değil mi?
1: Evde bile iş yaptığınız zaman, mutfağa geçtiğiniz zaman çocuklarınız tabii ki okulda geldikten sonra 10 dakikasını da mutfağa koyun ya. Yemek yapmak güzel bir şeydir yani.
0: Çok güzel. Şimdi bir önce bir pişsin mi abi?
1: Burayı pişecek tabii şu şekilde pişecek evet. Bir kere ben de yap, bir kere de yap. Bence çok güzel oldu.
0: Çok zevkli.
1: Evet. Olay budur. Şimdi şunu gezdireceksin.
0: İlk defa yaptığım için biraz i̇lk, böyle bir
1: hayır,
0: şekil
1: şerefsiz. Bütün lokmacılarda, tatlıcılarda ilk olan makinenin hakkıdır. Güne göz hakkı var ya. Şu göz hakkını biz bunu pişiriyoruz. Kendi sonra mutfağımızda yiyoruz. Kendimiz yiyoruz yani.
0: Ama müşterilerimize
1: şöyle tane tane bak görüyorsun mis gibi olmuş.
0: Bakayım.
1: Şöyle çevireceksin yani. Hani kısa bir tanesini yapayım şöyle çevirmeye çalışacaksın. Yağın içinde çevirmeye başlayacaksın. Yani bunu sen yapıyorsun şu anda.

0: Sipariş geldi.
1: Sipariş gelmiş, tamam hemen bakalım abi.
2: Bir bak, ne yazıyor? Var? Ne yazıyor?
1: 5 tane çikolatalı, bir de bitter çikolata sos değil mi?
2: Çikolata nasıl yapacaksın şimdi?
1: Böyle pırt diye içine takacağım. Öyle yapacağım.
2: Tamam. Şöyle çikolata eline al, şunu eline al, batır. Tam orta bölümde.
1: Şöyle.
2: Buradan çek, tam bir bastır. Bastır, bastır.
1: Aa!
2: Aksın.
1: Oldu mu böyle?
2: Oldu, oldu. İçine tam yerleştir. Tam yerleştir, tamam. Evet, tamam, bastır. Tamam.
1: Çok güzel.
2: Tamam, olsun, kenardan atsın, atsın tabii. Şöyle set tarafında mesela şuradan batırdığın zaman tabii tıkta atsın. Dök.
3: Tamam.
2: Beşten hızlı ama pratik. Bravo Tuba, vallahi bu işi kavradın.
1: Ya bundan çok sonra lokmacı Tuba. Karşıda dükkan var mı boş?
2: Boş. Aa, rakip mi olacaksın? Aa, olmaz ki.
1: Senin rakibin olamam ben ya.
2: Ya Allah, olursun ya.
1: Sonra bir tane çikolata.
2: Tamam. Bir de şöyle yapsan aslında çok güzel olur.
1: Ne yapayım? İmza mı
2: atayım? Şöyle imza var ya.
1: Bak. Sunumun kralı bu adam.
2: Dans edeceksin. Şimdi ne oluyorsun? Halkı üzerine koyuyorsun. Kafana göre.
1: Doğaçlama.
2: Neyi seviyorsan doğaçlama yap yani. Neyi seviyorsan at üstüne. Böyle karışık şey yap.
1: Şundan.
2: Sen neyi seviyorsan at.
1: Müşteri.
2: Müşteri.
1: Bugünlük...
2: Abi her şeyi yesin değil mi? Tuğla'ya bırakıyorsun.
1: Bana artık, emanet abi.
2: Artık tadını Tuğla'ya bırakın. Masayı da götür abimin önüne ver bakalım.
1: Geliyor.
2: Evet geliyor.
1: Valla bol malzeme oldu ben sana
2: şu
1: söyleyeyim.
2: Şu tadının güzeline bak ya.
1: Bu işin iyisi biziz abi.
2: Evet. Çikolata da bırak.
1: Bu işin kralı benim. Hangisinden?
2: Şuradan. Şundan bir çubuk bırak.
1: Ha şundan.
2: O da nedir?
1: Şöyle süsleyelim.
2: Aksesuarı. Bir tane yeter ondan.
1: Hadi bir. Neyse. Bugün iki tane olsun.
2: Onu da batır.
1: Dıt dıt dıt dıt.
0: Şöyle getir.
1: Böyle mi
2: şöyle,
1: getiriyor?
2: Şöyle götürüyorsunuz. Masaya götürüyorsunuz.
1: Ne varsa koy abi. Şöyle.
2: Evet.
1: Diyor.
2: Hoş geldiniz. Abi eyvallah.
1: Efendim,
2: teşekkür ederim.
1: Efendim afiyet olsun.
4: Teşekkürler, sağ olun.
1: İlk lokma yapışım bu benim.
2: Evet, sipariş. Çocuklar siparişini de ver. Tuba, bir sipariş daha geldi. Biraz hızlı
1: geldi
2: olman
1: mi?
2: Lazım.
1: Geldi mi? Geldi mi abi?
2: Biraz hızlı olman lazım.
4: Buna gelsene, siz uğraşacak.
2: Abi eyvallah. 8 adet.
1: Çikolatalı. 8 adet çikolatalı. Bir tane çikolata bal tarçın.
2: Bal tarçın, evet. Tamam, şimdi buna ne koyuyorsunuz? Çikolata.
1: Sütlü çikolata istemiş.
2: Sütlü çikolata. Sütlü çikolata budur.
1: Aa, bir dakika.
2: Süte benziyor yani. Sütlü çikolata.
1: Kafam karıştı.
2: Şiir yapalım. Şiir. Vallahi sen bizi iflas ettireceksin. Ama o şekil. Hocam.
1: Ben bilmem.
2: Tamam. Biraz daha dökebilirsin. Tamam, yeter. İşte bu. Bu işi kavradım
1: olayım. Bu işin profesörü benim. Vallahi bu ne güzel bir şey oldu böyle ya.
2: Lokmamızı yaptık. Şimdi bir babaanne tatlımız var ya, sen her zaman da seversin. Ondan evet. Da ben bir sunumunu lokma şeklinde yapayım.
1: Aa.
2: Tabii beraber yap. Sen yapacaksın. Buyurun. Şöyle kapağımızı kaldırıyoruz.
1: Aa.
2: Şurada babaanne tatlısı şöyle.
1: Babaanne tatlısı. Evet. Senin meşhur tatlın.
2: Benim meşhur. Kendi biliyorsun Mehmet Sur olduğum için kendi soy ismini koymuşum. Bak şöyle. Şunu şöyle altına koyuyoruz. Dondurmayı keselim. Beyaz dondurma gidiyor şu tatlıya özellikle.
1: Oo. Dondurmalı falan şovlar. Ben yedim sevgili seyirciler. Yiyorum da bilmiyormuş gibi davranıyorum
2: şu anda. Hem kış hem yaz aylarında olmazsa olmazdı bu tatlı.
1: Bu kadar da dürüsttüm yani. 20 kere yedim ben bu tatlıyı zaten.
2: Bunu da bir bihterle notalayacağız.
1: Oho! Neler yapıyorsun ya? Niye geldik, ne umduk, ne bulduk oldu bu?
2: Yani bu da şeydir.
1: Sevdalar
2: başlıyor. Hepsi taştı.
1: Mehmet abi, ben seni görünce niye türkü söylemeye başlıyorum?
2: Ha? Çünkü nedir biliyor musun? Türkü gibi bir suratım var. Yani şiir gibi yani. Güzel, insanın yüzü güzel olur mu? Türkü söylesi geliyor. Hani bazen adamların yanına gidersen bağırasın gelir. Çünkü adam sana o elektriği veriyor.
1: Diye.
2: Ama beni seviyorsun yani. Bir türkü gibi oluyorum. Sen
1: evet,
2: o türküyü söylemiş oluyorsun
1: yani. Evet, ben seni çok seviyorum.
2: Çok teşekkür ederim kardeşim.
1: Çok da destekliyorum. Sen de benim kardeşim. Katıldığım yarışmalarda. Takipçinim yani.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Mehmet abim bana lokma hazırlıyor şu anda.
2: Ben sana ellerimle hazırlıyorum. Ne yapalım? Biraz da çilek koyalım. Ele alayım. Şöyle. Şöyle bırakayım.
1: 10 numara.
2: Şunu bırakacağım.
1: Bayağı süsledin, bırakacağım. Süsledin.
2: Şöyle bırakacağım.
1: Daha var mı başka bir şey?
2: Başka ne vardı? Şunun ortasına.
1: Dondurma mı koyacağız bize? Evet. Oo.
2: Bir tane dondurma koyacağız.
1: Hiçbir masraftan kaçınmıyor.
2: Hiçbir masrafta kaçınmıyorum. Bizim burada şeydir. Yani servisimiz müşterinin müşteriye göre biz hizmet ediyoruz. Çünkü müşteri bizden ne isterse biz onu yaparız. Üstüne dondurma koyarız, sadece lokma yaparız, sadece muzlu yaparız, sadece meyveli yaparız.
1: Aynen.
2: Her şeyimiz o şekilde.
1: Vallahi süper oldu.
2: Sunum da bu.
1: O zaman biz masada
2: afiyet olsun.
1: Tadına bir bakalım.
2: Tabii.
1: Hadi buyurun sevgili
2: Hadi
1: seyirciler.
2: Saygı. Tuva, hoş geldin, geldin. Tezgaha geçtin. Çok güler yüzlüsün. Orada seni beğendim. Tezgahta misafirleri güzel karşılıyorsun, güler yüzle karşılıyorsun. Dilin çok tatlı, orası okey. Ama Tuğba, senin elin çok ağır. İş yapamıyorsun, hızlı olman gerekiyor. Hızlı olmazsan bu işi başaramıyorsun. Çünkü bu işte çok hızlı olman gerekiyor. Ben burada senin lokma ustası yapacağım. Sen Mehmet Sur'un yanına gelmişsin. Mehmet Sur'un çırağı dedi mi, omuzlara oynayacak. Yere bastın mı, ışıklar sönecek. Fayansa bastın mı, fayans titriyecek. Kolay mı sandın sen bu işi? Alışmışsın, kolay mı sandın? Burada zor sanacaksın. Çünkü bizim işimiz zordur. Ama kolay mı sandın olarak geldinse bu işin en zorunu başaracaksın. Ondan sonra kolay mı sandın olacaksın Tuğba.
1: Evet, Mehmet şefim bana çok güzel iki tane sunum hazırladı. Bir tanesi kendine has tatlısı, sur tatlısı. Diğeri de bildiğimiz lokma ama süslenmiş evet. Bambaşka lezzetler katılmış bir lokma.
2: Sevgimi kattın.
1: Bir sürü. Saymakla bitmez.
2: Cennetin bütün meyvelerini kattım içine. Ellerimle yaptım. Yani bilmiyorum, çikolatayı da yaparız, kebabı da yaparız,
1: her şey
2: yaparız, lokmayı da yaparız. Şu lokmaları mutlaka hafta sonu çocuklarınız ayı mutlu olur. Çikolata mutluluk veriyor biliyorsun. Güzel mi o kadar?
1: Gerçekten abartmıyorum. Daha soğumamış.
2: Yani tadı enfestir benim zaten.
1: Böyle çıtır çıtır, ılık. Ne yapıyorsun Mehmet abi?
2: Biraz da acı atıyorum. Ben bir de bu şekilde yiyorum vallahi.
1: Yok artık ya. Yani, gerçekten yok yani böyle bir şey. İnanmıyorum sana ya. Peçete vereyim abi. Kameraman arkadaşım Recep diyor ki sen de dene. Ben biberden korkmam canım.
2: Çok Allah'ım seviyorum. Ben sana geliyorum.
1: Acıyı da.
2: Valla o kadar güzel oldu ki.
1: Ben de dökeceğim. Hadi bakalım nasıl oluyor.
2: Az bir şey. Tamam.
1: Lokmayı...
2: Bak şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Acı biberle yiyoruz.
2: Şu lokmayı yediğin zaman şöyle. Biberle de bir dener misin?
1: Tamam.
2: Adı neydi? Mesela tatlı yedin. Şimdi al bir şey acıyla ye.
1: Böyle de güzel.
2: Ha? Daha güzel değil mi? Çünkü çikolata tatları acı, yani tatlının etkisini düşürüyor.
1: Bir şey soracağım, böyle de güzel oldu
2: daha
1: biberle.
2: Daha güzel. Yani bazen ben acılı tatlıya atıyorum, insanlar yanlış şey görüyor. Buyurun, Tuğla. Yani tadını sen söyle.
1: Bir de sur tatlından yiyeceğim.
0: 10 liradan başka 3 mürekli
2: morata
0: isterseniz.
2: Şşşt. Sur tatlılar şöyle dondurması, dondurması keçi sütü, salya, irmik, bir de benim özel sosum var içinde.
1: Onu söylemiyorsun ama. Ben öğrenirim, size söylerim sevgili seyirciler. Tamam. O zaman Mehmet abicim, kapılarını bize açtığın için çok teşekkür
2: ben
1: ediyoruz.
2: Teşekkür
1: İnşallah bol bereketli işlerin olur
2: size
1: her zamanki gibi.
2: Size bizi onurlandırdınız, geldiniz. Aa, çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür
2: ayağınıza
1: ederim.
2: Sağlık. Çok sağ olun. Her zaman gülün, sevgiyle olun. Çünkü güldüğünüz zaman, mutlu olduğunuz zaman hem ömrünüz uzun olur, hem herkesi seversiniz. Hayatımız gülmek ve mutlulukla geçsin. Herkesin, cümlemizin, bütün insanlığın.
1: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Sevgiyle kalın.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından merhaba. Ben deniz doçent doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir psikoloji sorusunu ele alıyoruz ve ona cevaplar arıyoruz. Cevapları ararken tabii ki psikoloji biliminin bulgularından yararlanıyoruz. Sevimli tahtamızı kullanıyoruz. Sokak röportajlarımız var ve tabii ki sizden gelen soruları da cevaplamaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz vesveseler, takıntılar. Hatta bizim psikolojide kullandığımız ismiyle obsesyonlar, ruminasyonlar. Nasıl kurtulabiliriz bu takıntılardan? Nereden geliyor? Nasıl baş edilir? İşte bugün bu sorulara cevaplar arayacağız. Ruminasyonlar dedik psikolojide kullanımıyla. Bazen insanlar geçmişinde yaşadığı bir takım olayları kafasına çok takabilir. Keşke burada şunu söyleseydim, keşke öyle davranmasaydım, keşke o gün şunu şöyle yapsaydım gibi düşünceler zihnimizden ne kadar çok geçerse günlük yaşam kalitemizde ne yazık ki o kadar düşürebilirler. O yüzden bugün izninizle gelin bunları hem tanıyalım hem de çözüm önerilerini bulmaya çalışalım. Hemen tahtama dönüyorum. Kategori kategori size takıntılardan bahsedeceğim önce. Birinci kategoriyi hemen yazayım, üzerine biraz konuşalım. Bu kategorinin içinde ki bir takım takıntılar hafif bende de olduğu için önemli. Ayrıca önemli benim için kontrol takıntıları. Yani böyle hani evden çıktınız, aklınıza bir anda takılıyor. Ya acaba ütüyü fişte bırakmış olabilir miyim? Ya tam belli bir miktar gitmişsiniz, 5-6 dakika yolculuk. Geri dönüp bir kontrol ediyorsunuz. Ütü fişte mi? Tabii ki fişte. Sonra bir daha çekiyorsunuz. Yine aklınızda bir düşünce beliriyor. Acaba ütüyü fişten çektim mi? Acaba ütüyü fişten çektim mi? Bu o kadar yoğun oluyor ki artık zihninizde bir daha dönüp bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da şöyle olabilir bazen. Okula gittiniz. Bir öğretmensiniz, orada çalışıyorsunuz. Eyvah, ya kapıyı açık unuttuysam? Geri dönüşler. Bazı kişiler bunu o kadar yoğun yaşar ki gündelik aktivitelerini sürdüremeyecek kadar yoğunlaşabilir bu düşünceler. Mesela o gün derse gitmek istemiyorum. Bir öğretmen olduğumu düşünelim. O gün derse gitmek istemiyorum. Saat 1:30'da dersim başlayacak. Çıktım evden, bindim arabama. Böyle minik minik yolculuk yapıyorum. O sırada aklıma geldi. Ütü acaba fişte kaldı mı diye. Saate bir bakıyorum. Dersim 1:30'da. Saat 1:05 geçiyor. Bu düşünceden kesin kurtulmam lazım. Kendimi rahatlatmam lazım. Kendimi rahatlatmak için geriye dönüyorum. Bu arada o gün okula gitmek ve ders vermek hiç istemiyorum. Bu küçük detay önemli. Kontrol ettim, çıktım, bindim arabaya, gidiyorum. Bu sefer aklıma başka bir soru takıldı. Eyvah, ütüyü kontrol ettim ama ya kapıyı açık unuttuysam? Bu sırada 1:30'da dersim, saat 1:20 geçti. Bir daha kontrol edersem yetişebilir miyim, yetişemez miyim tam bilmiyorum. Hızlıca geri dönüyorum, biraz trafikte sıkışıyorum. Bu umarım açık değildir ama bu düşünceyle okula gitme şansım yok. Gidiyorum, bir kontrol edeyim, rahat edeyim. Kapıyı kontrol ediyorum, bir bakıyorum saat 1:30. Eyvah. Geç kaldım derse. Hemen yazıyorum. Bugün şöyle bir problemden dolayı derse gelemeyeceğim. Oturuyorum evde, çayımı demliyorum. Televizyonun karşısına geçiyorum. Bir baktım. Ben hiç istemediğim o gün okula gitmek ve o dersi vermek yükünden kendimi kurtarmışım. Şimdi unutmayın. Obsesyonların ve takıntıların bazen hayatımızı zorlaştıran tarafı vardır. Ama bazen de hiç fark etmediğimiz açılardan hayatımızı kolaylaştırabilirler. Ben ütüyü fişte mi bıraktım diye düşündüm. Kapıyı açık mı bıraktım diye düşünürken aslında gidip de öğrencilerin karşısına çıkıp o dersi verme stresinden kurtulmuş olabilirim. Her takıntının, her psikolojik problemin ardında bir de onun işlevi vardır. Psikolojik problem olarak gördüğüm şeyin işlevini tespit edemezsem ve o işlevi yerine getirecek başka bir etken bulamazsam o psikolojik problemden kurtulmam pek kolay değil. Hadi bakalım ikinci maddemize geçelim. Birincisi kontrol dedik. İkincisi birçok insanda vardır yine. Özellikle pandemi döneminde arttığını düşünüyorum. Şimdi temizlik obsesyonları çok artmış olabilir pandemi döneminde. Çünkü pandemi ilk başladığı zaman ne dediler bize? Bol bol elinizi yıkayın. El hijyeni çok önemli, çok kritik. Elimizi yıkamalıyız sürekli. Şimdi pandemi artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor ama el yıkama alışkanlıkları kalmış olabilir. Nedir buradaki takıntı? Ya elime virüs bulaşırsa? Bu düşünce bende kalıcı olarak oluştuğunda, şunu tutmak normalde hiç rahatsız etmeyecekken, şu elimdeki kartı bıraktığımda o karttan acaba virüsler, bakteriler elime bulaşmış olabilir mi? Düşünce

hissi zihnimde acayip büyük bir yer kaplamaya başlıyor. Şimdi bunun adı obsesyon. Acaba bana virüs bulaştı mı? Bunu bu düşüncenin yarattığı stresten kurtulmak için yaptığım davranışa ise kompulsif davranış diyoruz. Nedir elim virüs bulaştı korkusuyla karşı karşıya kaldığımda yapacağım davranış? Gidip elimi yıkamak. İşte bir süre sonra ben her dokunduğum şeyden sonra acaba virüs bulaştı mı korkusu o kadar çok sarıyor ki zihnimi, sürekli olarak elimi yıkamaya başlıyorum. Önce günde 10 kere, sonra günde 20 kere, 30 kere derken normal bir yıkamaktan tatmin olmuyorum. İşte 2 kere sabunla yıkıyorum, kuruluyorum ellerimi, sonra şampuanla yıkıyorum, kuruluyorum derken acayip el yıkama ritüelleri giriyor hayatıma. Sürekli değiştiriyorum bu ritüelleri. Elim yıkadıkça yavaş yavaş elimde minik minik yaralar oluşmaya başlıyor. Yani derim buna bir takım cevaplar vermeye başlıyor. İşte o noktada benim obsesif düşüncelerim ve kompulsif davranışlarım benim yaşam kalitemi maksimum düzeyde düşürmeye başlıyor. En çok karşılaştığımız temizlik takıntıları özellikle pandemi döneminde bu el yıkama davranışları olabiliyor. Bunun dışında özellikle kadınlar gündelik hayatın bir sıkıntısıyla karşılaştığında sürekli evi temizlemeye başlıyorlarsa, o camlar defalarca siliniyorsa, evde en ufak bir toz zerresi bile yokken bütün ev baştan sona siliniyorsa, bunun altında da bir temizlik takıntısı ve temizlik davranışı, yani kompulsif davranış olabilir. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde herkeste kısmen vardır. Sakın bu bende var diye fazla endişelenmeyin. Sizin gündelik hayatınızı zorlaştırmıyorsa problem yok. Ama ben bu takıntılardan dolayı işlerimi yapamaz hale geldim, evden çıkamaz hale geldim, gündelik işlevselliğim düştü diyorsanız o zaman yardım almanızda fayda var. Üçüncü takıntılar ya yaparsam takıntıları. Ya yaparsam takıntıları şöyle geçiyor. Mesela normalde kimsenin aklına gelmez tabii ama ya bir anda çocuğuma zarar verirsem, ya arabayla giderken bir anda direksiyonu sağa doğru kırarsam, ya da çok önem verdiğim insanlara bir anda ağzımdan kötü cümleler, kelimeler çıkarsa gibi korkular, bu takıntılar, ya yaparsam takıntıları da bizi evin içine doğru hapseder, gündelik hayattan uzaklaştırır ve sosyal işlevselliğimizi düşürebilir. İşte bu noktada ya yaparsam takıntılarımız çok artarsa bunlar için bir yardım almamızda fayda var, ama herkesin zaman zaman aklına bunlar gelebilir. Mesela düzen takıntıları yine başka bir model. Şurada yerde çizgiler var. Bazı insanlar çizgilere basmadan yürümek için elinden geleni yapar. Mesela yeni bir misafirliğe gittiniz. Misafirliğe gittiğiniz evde bir tane resim tablosu var ve biraz yamuk duruyor. Sen dayanamıyorsun. Odada yalnız kaldığın anda koltuğa tırmanıp onu düzeltmeye çalışıyorsun. İşte bu bir düzen takıntısı. Sen tam koltuğa çıkardın, onu düzeltirken ev sahibi geliyor, seni koltuğun üzerinde onunla uğraşırken görüyor. Çok fena bir durum. Ne oldu? Yine sosyal işlevselliğimiz düştü. Bir süre sonra artık komşulara ziyarete giderken ya evde yamuk bir şey var ve ben rahatsız olursam diye gitmemeye başlıyoruz. Bakın temelde bu tür şeylerin sorun olduğunu, gerçekten büyük bir sorun olduğunu anlamak için şu soruyu sormamız lazım. Bu sorun beni eve kapatıyor mu? Bu sorun benim dışarı çıkmama engel oluyor mu gibi düşünün. Üç tane temel kategoriden bahsettik. Kontrol etme, check etme, ütüler, kapılar, bir yandan temizlik, sürekli el yıkamalar, evi temizleme ve ya yaparsam gibi normalde yapmayacağımız şeyleri ya yaparsam düşüncesiyle zihnimizi meşgul etmek. Var mı bunlar sizde? Bir düşünün. Çünkü hemen çözüm önerilerine geçiyorum. Çözüm önerilerine geçerken tahtamı bir sileyim tabii ki. Şimdi ben tahtayı silerken siz bir yandan kendinizi gözden geçiriyorsunuz sevgili izleyenler. Diyorsunuz ki acaba bu tür dertlerden ben muzdarip miyim? Bu arada bir yandan da geçmişle ilgili hesaplaşmalarınız çoksa, keşke yapmasaydımlar çoksa bunlardan da kurtulmamız lazım. Çünkü keşke yapmasaydımlar bugünü düzeltmiyor. Sadece zihnimizde kapladığı yerle benim güne adapte olmamı zorlaştırıyor. Bir, ne yapmamız lazım vesveselerden, takıntılardan kurtulmak için? Bütün bunlar stresli durumlarda daha çok yaşanır. Stresi azaltmamız lazım. Dikkat edin. Sen ütü fişte kaldı mı diye düşündüğün zamanlar daha çok stresli olduğumuz zamanlar. Kapıyı açık bırakmış mıyım zamanları daha çok stresli olduğumuz zamanlar. Ya yaparsam düşüncelerinin geldiği zamanlar daha çok stresli yaşamlar. Hayatın şurasındaki stresi benim zihnimde takıntılar oluşturuyor. Takıntılar bir belirti olarak ele alınırsa işte burada oluşan stresi azaltmam lazım. O yüzden kendinize şu soruyu sorun. Hayatta beni üzen,

sıkan, hayata adapte olmamı zorlaştıran bir takım yaşantılarım var mı? Bunları minik minik azaltmanız ve hayatınızdan çıkarmanız çok önem arz etmekte. İkincisi, ne zaman obsesyonlar gelir biliyor musunuz? En çok karşılaştığımız obsesyonlardan biri aslında şu. Ya hata yaparsam, ya beğenilmezsem. Hani şu ya yaparsam nereden bahsetmiş o kategoride. Orada hata yapmaktan korkmak ya da beğenilmemekten, kabul edilmemekten korkmak çok karşılaştığımız problemlerden biri. O yüzden size şunu öneriyorum. Hata yapabilirim. İşte bu düşünceye sahip olun. Kim hata yapmamış ki bugüne kadar? Hata yapmamalıyım, hata yapmamalıyım düşüncesi bizi korkunç bir mükemmeliyetçiliğin kollarına atar. Mükemmeliyetçilik eninde sonunda bize şunu söyleyecektir. Bir şey mükemmel olmayacaksa hiç yapma. Bir şeyin mükemmel olmasının pek mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyorsak hiç yapma bizi nereye götürür? Hiçbir şey yapmamaya götürür. Böylece eve kapatır kendimizi, başarısız olma korkusuyla kendimizi başarısızlığa mahkum ederiz. O yüzden şunu hiç unutmayın. Bizim problemimiz başarısız olmak değil, denememek. Denemek için de hata yapma korkusunu zihnimizden atmamız lazım. Bakınız o zihinsel virüsler, ya yaparsamlar, temizlik takıntıları, düzen takıntıları, bunların tamamı özellikle hata yapmaktan korkan insanların zihninde daha çok kendine yer bulur. O yüzden size önerim, hata yapabilirim deyin ve şöyle derin bir nefes alın ondan sonra. Ya ben de hata yapabilirim ama denedikçe hata yapma ihtimalimi azaltırım. Şu anda bu programı çekerken söylediğim her kelimede, her cümlede bir hata olabilir. Ama ne olur hata yaparsam sizler bunu çok da ayıplamazsınız. Bunun rahatlığıyla hareket ediyorum. Hata yapmak hayatın içinde var. Tamamen hatadan arınmış bir hayat zaten çok da gerçekçi olmaz. Üçüncüsü, az önce bahsettik ya, bir takım obsesif düşüncelerimiz var. Yani işte ütüyü fişte bırakmış olabilir miyim, kapıyı açık bırakmış olabilir miyim diye. Gidip onları kontrol ettiğimizde de bunlara kompulsif davranış diyoruz. Elim kirlendi mi acaba, virüs bulaştı mı diye düşünürken elimi yıkadığımda buna kompulsif davranış diyoruz. Yani zihnimdeki o virüsü, bende yarattığı, o virüsün bende yarattığı stresi azaltan davranışlar kompulsif davranışlar. O zaman ben takıntılarla ve vesveselerle baş ederken biraz da bunların stresini azaltmak için yaptığım davranışları fark etmem ve bunları da azaltmam lazım. O zaman buraya yazıyorum. Kompulsif davranışları azalt. Yani ben günde 50 kere elimi yıkayıp da artık ellerimi yara haline getirdiysem, bu el yıkama davranışını azaltırsam belki zihnimdeki bu obsesyonla da baş etme kabiliyetimi biraz daha arttırabilirim diye düşünüyorum. Ama asla şunu unutmayın. Ne olursa olsun bütün bu vesveseler, obsesyonlar, keşke şöyle yapmasaydım, o gün şunu söyleyebilseydimlerin tamamı bir düşünce. Ve sevgili dostlarım, sizler düşüncelerinizden ibaret değilsiniz. Siz kendi başına bir zat-ı muhterem olarak kendinizi düşüncelerinizden ibaret zannederseniz düşüncelerinizin size verdiği zarardan kurtulamazsınız. Düşünceleriniz sadece bir düşüncedir. Onları durdurabiliriz. O zaman gelin dördüncü madde olarak, son bir öneri olarak size düşüncelerle baş etme kabiliyetimizi arttırmayı önereceğim. Nasıl mı yaparız? Mesela benim İstemediğim bir düşünce var zihnimde. Ya elim kirlendiyse düşüncesi, ya virüs bulaştıysa düşüncesi, ya pandemi içerisinde bu Covid virüsü beni yakalarsa düşüncesi. O yüzden sürekli elimi yıkıyorum. Hata yaptığımı biliyorum. Bu arada sevgili dostlar, asla unutmayın. Bu vesveselerin, obsesyonların hatalı, yanlış, gereksiz olduğunu zaten biliriz. Birincisi şunu kullanabiliriz. Bir tane basit, bir tane şöyle bir bileklik alın. Takın ya, buraya takın, bileğinize takın. Bileklik hep görülebilir yerde olsun, aynı saat gibi. Sonra aklınıza bu düşünce gelip de elinizi yıkamaya tam gideceğiniz sırada o bilekliği görün ve hatırlayın. Şunu hatırlayın. Şu anda gerçekten elimi yıkamaya ihtiyacım yok. Bu sadece bir düşünce ve bu düşünceyle başlayabilirim. Geçmişte ne yaptıysam hatalı ya da ne yaptığım, hangi davranış beğenilmediyse beğenilmesin. Bütün bunlar geçti. Artık onu değiştiremem. Bakın bir bileklik size bunu hatırlatabilir. Ya da bir takım hatırlatıcı kartlar hazırlayıp telefonunuzun içine yerleştirebilirsiniz. Akıllı telefonlar zaten sürekli elimizde. Keşke olmasa ama sürekli elimizde. O akıllı telefonun arkasına bir küçük kart yazabilirsiniz. Şu anda ütüyü fişte unutmadığımı biliyorum. Bir tane kart bile aslında onu okuduğumuz anda bu saçma sapan obsesyonu yerine getirmemize

0: ya da o kompulsif davranış uygulamamıza engel olabilir. Bu manada iki tane öneri. Bir, bileklikleri kullanabilirsiniz. Bunların amacı düşünceyi durdurmaktır. Biliyorsunuz ki artık obsesyonlar, vesveseler, bütün bu takıntılar sadece bir düşünce. Ve bunları durdurmak için hatırlatıcılara ihtiyacımız var. Bu hatırlatıcılar bir bileklik olabilir ya da bir hatırlatıcı kart olabilir. Şimdi isterseniz tabii ki bu programımızın en keyifli taraflarından bir tanesi sokak röportajları. Şimdi ben takıntıları kategori kategori anlattım. Takıntılardan kurtulmak için ne yapabiliriz diye 4 maddeyle anlattım. Ama bir de şunu soralım bakalım sokağa indiğimizde. Sizlerin ne tür takıntılarınız var? Nelere kafanızda fazlaca meşgul ediyor böyle zihninizi meşgul eden bu virüsler nelerdir? Size bir sorduk. Bakalım sokakta ne cevaplar gelmiş. Sizlerleyiz.
1: Evet, takıntım var. En yakın arkadaşıma bile mesaj atarken mesela kesme işaretini atladım diyelim ki gönderemem o mesajı çok acil olsa bile. Hemen oraya dönerim tekrar o noktalama işaretini koyarım öyle gönderirim.
2: Yapmak üzere olduğum bir şeyi hatırlattığı zaman birisi bana çok laf sokuyorum, iğneliyorum.
3: Mesela benim hakkımda ne konuşuyorlar diye sadece o başka yok yani ne.
4: Temizlik takıntım var. Vallahi öyle takıntım yok.
5: Vallahi her insanın mutlaka takıntıları vardır.
4: Düzen takıntım var.
6: Hiçbir sıkıntım yok.
7: Kapıdan çıkarken, evden çıkarken kilitledim mi kilitlemedim diye bakarım 2-3 kere.
8: Takıntılarım genelde güvensizlik üzerine takıntılar.
9: Simetri hastasıyım.
10: Müzik takıntım var. Daha ağırlıklı olarak rock müzik dinliyorum. Diğer müzik tarzları olduğu zaman zaman zaman rahatsız olup kendi özüme dönmek isteyebiliyorum.
11: Takıntılarım çok var. Özellikle para konusunda çok takıntım var veya başarı konusunda. Kafaya takıyorum, başaracağım diyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Başaramıyorum genelde. Ya da para işinde de öyle. Kazanacağım diyorum, kazanamıyorum.
12: Takıntılarım bayağı var. Böyle arkadaşlarım mesela bir kusurumu söyleyince hemen onu bir takıntı yapıyorum. Geceleri çok düşünüyorum onu.
0: Gördünüz mü? Takıntılar o bahsettiğimiz kategorilere ne kadar da uygun çıktı. Kimisi simetri takıntısından bahsetti. Kimisi sık sık kafama bu acaba kapıyı açık unuttum mu gibi bir endişeyle dolduruyorum dedi. Aslında az önce bahsettiğimiz kategorilerin içerisinde birçok takıntılar var. Ama orada bir de şunu duyduk yani mesela... bazı işte müzik dinlemek, özellikle rock müzik dinlemeyi çok severim dedi birisi. Bazı takıntılar, bu tür bazı şeyler de işte bunu dinlemeliyim, bazen keyifli de olabilir. Aslında bütün obsesyonlarla baş etmeye, mücadele etmeye çalışmıyoruz. Bütün ruminasyonlar, keşke yapsalardım, keşke böyle olmasalardı sözlerimizin bazıları işlevsel de olabiliyor. Ruminasyonlar dediğimiz şey bazen olumlu bazen olumsuz olabiliyor. Olumlu ruminasyonlar bizim bir olayı çözmemizde yardımcı olan düşünceler olabiliyor. Yıllarca deprem alanında, deprem olaylarından sonra deprem yaşayan insanların psikolojik müdahalesini yaparak mesleğimi sürdürdüm. Orada da bazen depremle ilgili düşünceler iyileştirici olabilirken, bazen depremle ilgili düşünceler depremin yarattığı psikolojik sıkıntıları arttırıcı özellikte olabiliyordu. O yüzden önce şuna karar verelim. Bu obsesyon bana zarar mı veriyor, fayda mı sağlıyor? Acaba bu düşünce sayesinde ben hayatımı daha mı kolaylaştırıyorum, daha mı zorlaştırıyorum? Hepsine topyekünde tabii ki saldırmaya, değiştirmek zorunda olduğumuzu düşünmemize gerek yok. Peki şimdi bu noktaya geldiğimizde biz dedik ki işte obsesyonlarla mücadele edin, bir şekilde kompulsif davranışlarınızı azaltın ama bir de size soralım bakalım. Gerçekten bu obsesyonlarla karşı karşıya gelen sizler neler yapıyorsunuz? Obsesyonlarınızla baş etmek için neler yapıyorsunuz ama bir yandan da en ilginç takıntı olarak neler duydunuz? Nelerle karşılaştınız? Böyle sorduk, ilginç takıntılar vardır. Benim de meslek hayatımda çok karşıma çıktı ama şimdi hadi sokağa doğru yine bir gidelim ve size soralım. Karşılaştığınız en ilginç takıntılar nelerdi?
1: Belgeselde izlemiştim. İnsanlar böyle çok fazla biriktiriyorlardı. Ev böyle çöplüğe dönüşmüştü. İnsanlar hala eşyaları böyle takıntı haline getirdikleri için evlerine doldurmaya çalışıyorlardı. Yer olmadığı halde böyle sıkıştırıp tıkıştırıyorlardı.
7: Sürekli ellerini yıkayan insanlar var. Temizlik takıntısı olan insanlar var.
13: Pipet takıntısı vardı bir arkadaşımın. Onları gördüğü zaman kaşıntı başlıyordu ve gidip doktora sorduğumuzda bunun psikolojik yani takıntı olduğunu söylemişti.
11: Yılan dediğim an böyle deliriyordu. Böyle saçma takıntıları vardı ya da kurbağa dediğimizde oluyor midesi bulanıyordu böyle.
0: Şimdi cevaplar arasında iki tanesi çok ilginç ama bunlar gerçekten takıntı mı? Bir gözden geçelim şimdi. Birincisi pipet. Pipet dendiğinde kaşınmak, diğeri de sürüngen. Bir sürüngenin adını duyduğumuzda ona böyle bir iğrenme tepkisi vermek. O sürüngenin adını söylemiyorum şimdi çünkü bu takıntısı olanları rahatsız etmeyelim diye. Çünkü duyduklarında gerçekten duramayabilirler. Ama bunlara genelde fobi diyoruz. Fobilerle takıntılar birbirinden farklı. Yani fobi karşılaşmamız durumunda asla baş edemeyeceğimiz...

şeyimiz, büyük bir endişeye sahip olduğumuz bir şeyle karşılaşmakla ilgili bir şey. Fobi bir korku. Yani mesela bir sürüngenle fobiniz varsa onunla karşılaşmaktan korkuyorsunuz. Bu fobiyle o yüzden takıntıları birbirinden ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Gelen cevaplar yine çok güçlü. Çok ilginç takıntılar vardır hakikaten. Ve bazen insanlar takıntılarını söyleyemezler, utanırlar. O kadar onlara garip ve karmaşık gelmektedir ki bu utanırlar. Oysa ki bu obsesyonlarla baş etmenin yöntemlerinden biri de birilerine söylemek. Çünkü biz psikoterapilerde de bunu hep sorarız. Acaba böyle bir takıntısı olduğunu bir arkadaşınız size söyleseydi ne yapardınız? Ona ne söylerdiniz? Obsesif insanlar, böyle obsesif kompulsif bozukluğu olan insanlara dediğimizde, ya işte böyle bir takıntısı bir arkadaşınızın olsa ve size sorsa ne söylerdiniz dediğimizde, esasında tam da bizim işimizi yapıyorlar. Bir terapist gibi o arkadaşlarına bunun ne kadar saçma, gereksiz, zaman alan, boş yere zihni dolduran bir şey olduğunu söyleriz diyorlar. Fakat kendi hayatlarında bunu pratik etmekte biraz zorlanabiliyorlar. O yüzden bütün psikolojik problemlerde, özellikle düşünce temelli psikolojik problemlerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Ya şu anda yaşadığım şeyi, şu anda aklımda geçen bu düşünceleri bir arkadaşım bana söyleseydi acaba ona ne cevap verirdim? Muhtemelen vereceğiniz cevap iyileştirici olan cevap olacaktır. Hatta bazen çok basit şu soruyu da sorabilirsiniz kendinize. Bence birçok şeyin tedavisi çok işe yarıyor. Böyle düşünmek acaba şu anda işime yarıyor mu? Keşkelerin çok yoğun olduğu bir gün düşünün. Sürekli aklınızda geçmişle ilgili bir keşkeler var. Keşkeler. Bir dakika durun ve şu soruyu sorun kendinize. Ya şu anda bunları düşünmek ne işime yarıyor benim? Buna biz esasında düşüncenin fonksiyonunu araştırmak deriz. Fonksiyon yoksa bir düşüncenin hayatınızda da olmasın. Şimdi tabii ki sizden gelen sorular çok değerli. Bugün de sorulardan bir tanesini seçtik. Bunları zarf sorusu olarak programımıza dahil ediyoruz. İsterseniz yavaş yavaş geriye doğru atılan adımlarla zarfımıza doğru gidelim. Bakalım sizden nasıl bir soru gelmiş. Evet. Soru şöyle söylüyor. Takıntılarımdan kurtuldum ama bu sefer de mide bulantılarım başladı. Ne yapmalıyım? İşte psikolojik problemlerde ne yazık ki böyle geçişler zaman zaman olabiliyor. Biz takıntıları çalışmaya başlıyoruz. Bu zihnimizi meşgul eden bir takım düşünceleri çalışıyoruz. Düşünce burada duruyor. Bu bir sorun gibi. Ama bu düşünceyi ortaya çıkaran hastalık bunun altında duruyor. Şunu ben semptom olarak görüyorum, tedavi etmeye çalışıyorum ama asıl sorun burada. Burada kocaman bir altyapısı var. İşte psikolojik müdahaleler bu altyapıya tam olarak müdahale etmezse, bunu temizlemezse ya da buradaki temel akışla ilgili bir çözüm üretmezse bu sorunu tam olarak hayatımızdan çıkaramıyoruz. O yüzden şimdi bu soruda demiş ki takıntılarından kurtuldum ama mide bulantıları geldi. İşte bunlara biz psikosomatik yakınmalar diyoruz. Yani çözemediğiniz, baş edemediğiniz bir takım psikolojik problemlerin fizyolojik belirtiler olarak ortaya çıkması. Sürekli başı ağrıyanlar, sürekli midesinin bulantısından şikayet edenler, bir türlü uyku tutmuyor, uyuyamıyorum diyenler. Bakınız, aslında temel problem psikolojik bir sorun olabilir. Fizyolojik belirtilerle ortaya çıkan psikolojik bir sorun olabilir. Şimdi sizin bir takıntınız vardı, işte bir takım rüminasyonlarınız vardı, keşkeleriniz vardı, vesveseleriniz vardı. Bunları ortadan kaldırdık ama başka belirtiler ortaya çıktıysa demek ki bu alttaki sendromu çözmemiş olabiliriz. Şimdi Türkiye ne yazık ki, özellikle kadınlar, bizi izleyen kadınlar, size seslenmek istiyorum. Türkiye ne yazık ki dünyada Türk kadınlar psikosomatik problemleri ortaya çıkarma konusunda Hindistan'la beraber dünya lideri. Bununla baş etmek için bu takıntılar, vesveseler ve onların neden olduğu bir takım fizyolojik belirtilerden kurtulmak için yapmamız gereken şey de duygularımız aklımıza geldiği anda onları ifade etmek. Çok fazla duygularımızı bastırıyoruz. İnsanın eşi, dostu, arkadaşı, yani sosyal destek kaynakları, söylemekte zorlandığımız şeyleri paylaşabilirim diye var. Siz arkadaşlarınızla, dostlarınızla sorunlarınızı paylaşırsanız ve onlara bir takım sosyal destek kaynakları olarak hayatınıza sokabilirseniz problem ortadan kalkacaktır. Evet, velhasıl şunu söyleyelim. Takıntılarınız geçti ve mide bulantılarınız devam ediyorsa o zaman o derindeki problemi çözmediğiniz anlamına geliyor. Biraz daha detaylı analiz edip böylece sorununuzdan kurtulabilirsiniz. Efendim, bir Ne Yapmalı programının daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
8: ama ne otel?
9: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları

0: iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Yaşanacaksa.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
10: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
11: Kemal'e kim söyledi?
12: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
9: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
13: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
14: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
15: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
9: Ya istediğimiz ölü ya da senin ailenin ölüleri.
16: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
13: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
17: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
18: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
17: Ben bir dost Bay Kemal.
13: Kemal!
18: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
19: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
6: Hedef bugün 18'de TV4'te.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size kuşkonmazlı, kabaklı böyle fırında çok güzel bir miğfey hazırlayacağız. Kuşkonmaz kullanacağız. Miğfey hamurumuz var, kabağımız var, sarımsağımız var ve Kars'ın böyle eski kaşarı olur ya, mis gibi kokar, böyle çok güzeldir. Kars'ın o mis gibi eski kaşarını kullanacağız. Hemen kuşkonmazların zaten ben saplarını soymuştum. Şurada kuşkonmazların dış kısımlarındaki kabukları alarak işlemleri başlayalım. Kuşkonmaz çok yararlı bir bitki. Mısır'da çok eskilerde kuşkonmazları tedavi amaçlı kullanırlarmış. O yüzden çok önemli bir noktası var. Günümüzde de çok fazla tüketiyoruz. Bence tüketmeye de devam edelim. Böyle çok iyi bir garnitür aslında kuşkonmaz. Baktığımız zaman et yemeklerin yanında, balık yemeklerin yanında, kahvaltıda her yerde kullanılabilecek lezzetli, güzel bir besin. Hem fırında çok kolay pişiyor, hem isterseniz böyle haşladığınız zaman çok kısa bir sürede pişirebiliyorsunuz. Bir içerisinde bulunduğu vitaminler fazla. Gerçekten çok enteresan, mucizevi bir bitki. Bir kısmını kuşkonmazla yapacağız, bir kısmını da kabakla yapacağız. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Miğfey hamurlarımızı alacağız. Miğfey hamurlarımızın sadece kenarlarına küçük birer çizik atacağız. Sonra üzerine kuşkonmazla, Kars'ın eski kaşarıyla sarımsaklı bir böyle bir sos hazırlayacağız eski kaşarla. Sonra da bunları üzerine koyup afiyetle yiyeceğiz. Hemen şurada kabağımızın da baş kısımlarını alalım. Baş kısımlarını aldıktan sonra kabağı soyalım. Kabağımızı da ince ince uzun uzun yapacağız. Yuvarlak yuvarlak doğramayacağız. Sonrasındaki işimiz tamamıyla süslemeyle ilgili. Çok lezzetli, çok güzel, farklı bir tarif. Bunu hem akşam 5 çaylarınızda yapabilirsiniz, günlerde yapabilirsiniz. Hem kahvaltılarınızda yapabilirsiniz. Kahvaltıda sürekli aynı şeylerden, yemekten sıkıldım diyorsanız bu sizin için gerçekten muhteşem bir tarif olabilir. Hemen burada malzemelerimizi temizleyelim. Kabaklarımızı alalım. Daha doğrusu kabağımızı şöyle ortadan ikiye bölelim. Kabağı uzun uzun yapacağız. Çünkü güzel, aynı eşdeğer bir görüntü olsun istiyorum. Çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Besleyici özelliği çok fazla. Eğer mesela çocuğunuz var, çocuğunuza kabak yediremiyorsunuz. Ya kabak yemesini çok istiyorum. Ama nasıl yiyecek, ne yapacağız diye bir şey düşünüyorsanız aklınızda, bu tam sizlik bir tarif. Gerçekten hem görüntüsü bakımından hem lezzeti bakımından çok güzel, çok böyle keyifli sonuçlar ortaya çıkarabilecek bir tarif. Kabak zaten çok faydalı. Kuşkonmaz biraz önce belirttik, dedik ki geçmişte tedavi amaçlı kullanılıyormuş. Yani gerçekten bu sizi çok mutlu edecek bir tarif. Bu arada eski kaşarımızı güzelce rendeliyoruz. Burada herhangi farklı bir peyniri de kullanabilirsiniz ama aromatik bir peynir olduğundan dolayı ben eski kaşar kullanmayı tercih ediyorum. Eski kaşarım böyle, bakın şimdi burnuma gelmeye başladı o koku. O böyle hani keskin bir tadı var ya, böyle bir aromatik bir tadı var ya, o gerçekten şimdi kuşkonmazla ve kabakla birleşince ortaya muhteşem bir sonuç çıkacak. Şimdi birazcık içerisine zeytinyağı ekleyeceğiz. Birazcık sarımsak ekleyeceğiz. Ve bir miktar da karabiber ekleyeceğiz. Hemen karabiberimizi aldık, karabiberimizi koyduk. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz ama bu tarife ben pul biber eklemek istemiyorum. Hemen sarımsağımızı alıyoruz. İnce ince sarımsağımızı doğruyoruz. Sarımsağı küçük parçalar haline getirdik. Çok güzel, çok keyifli bir tarif olacak. Şimdi içerisine sarımsağı da koyduk. Güzelce karıştırıyoruz. Eğer zeytinyağı ve karabiber miktarının az olduğunu düşünüyorsanız, ki ben şu an az olduğunu düşünüyorum, birazcık karabiberi ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı miktarını da birazcık arttırabilirsiniz. Bol malzemeli, güzel, keyifli bir tarif olsun istiyorum çünkü ben. Hemen, evet şu an böyle daha güzel oldu. Hem böyle daha parlak oldu. Hem sarımsak iyice birbirine karışabilecek bir vaziyet aldı. Of, şimdi karışımımız burada dursun. Hemen fırın tepsimizi alalım. Fırın tepsimizi bu şekilde koyalım. Miğfey hamurlarımızı alalım. Fark ettiyseniz miğfey hamurları normalde bu şekilde ortadan ikiye bölünür. Orada bir çizgi vardır. O çizgiyle birlikte ortadan ikiye bölebilirsiniz. Ama ben bunları bütün halde kullanmak istiyorum. Bütün halde şöyle sadece elimle birazcık açacağım. Kenarlarına birer çizik koyacağız. Ama

kesmemeye dikkat edin. Yani sadece küçük çizikler koyacağız. Küçük çizikler koyduktan sonra da böyle güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlarından birer hafif çizik atıyoruz. Böyle bıçağın ağırlığıyla çekerseniz zaten o çizikler atılacak. Şimdi çizgimizi attık. Şöyle koyalım. Şimdi miföy hamurlarını güzelce yan yana koyacağız, dizeceğiz ve bütün hepsini birleştireceğiz. İnanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Orta kısmına peynirleri yerleştireceğiz ve sebzelerle birlikte renklendireceğiz. Sonra fırınımızda, 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Sanırım bu işin en güzel kısmı afiyetle yeme kısmı. Ben de en güzel o kısmı yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki yaptığım şeyler de lezzetli. Bu konuda herhangi bir şüphemiz yok. Ben burada yaptığım şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu görüyorum. Bütün ekip arkadaşlarım sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Böyle ne zaman bitecek, ne zaman olacak diye burada bir heyecan sürekli oluyor. Eminim siz de evinizde bunları denedikten sonra ah iyi ki bu tarifi yaptık diye bir sonuçta karşılaşıyorsunuzdur. Ben karşılaştığınızı Instagram'dan fark ediyorum. Instagram'dan bana çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen diğer miföy hamurumuzu da diğer tepsimize koyarız. O yüzden pek sıkıştırmayalım. Şu şekilde rahat rahat olsunlar. Şimdi önce peynirimizi koyalım. Peynirimizi koyduktan sonra kabaklı ve kuşkonmazlı işlemlerimize, birleştirme işlemlerine devam edeceğiz. Ve pişirme işlemlerine başlayacağız. Bol malzemeli, güzel, keyifli bir tarif olacak bu. Gerçekten şimdi şunu da sonuncu için ayıralım. Kuşkonmazlarla şöyle güzelce süsleyelim. Ortasına da kabak koyalım. İki kuşkonmaz, bir kabakla inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacak. İnanılmaz lezzetli olacak. Üzerine bir miktar tuz atacağız. Deniz tuzu da kullanabilirsiniz. Normal tuz da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa tercih edebilirsiniz. Hemen kuşkonmazları koydum. Kabağı da ortasına koydum. Birazcık şöyle güzelce tuz atalım. Şöyle. Evet, hepsinin tuzunu attık. Şimdi yaklaşık 180 derecedeki fırınımızda böyle 8-10 dakika boyunca pişirme işlemlerine başlayabiliriz. Şimdiki tarifimiz kefirli yumurta. Kefirli yumurta için malzemelerimiz çok kolay. Kefirimiz var, salatalığımız var, dereotumuz var, kremamız var, cevizimiz var, sarımsağımız var ve tabii ki yumurtamız var. Bu Ukrayna'da çok fazla tüketilen bir tarif. Ben de bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Böyle kefir vücuda çok yararlı bir şey olduğundan dolayı hani farklı şekillerde de kefiri tüketiyor olmamız lazım. Şimdi öncelikle salatalığı soyarak ve doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Salatalığımızı doğrayacağız. Önce sonra dereotunu böyle minik minik doğrayacağız. Sonra bunları zeytinyağıyla böyle küçücük bir kapta karıştıracağız. Üzerine kefir ekleyeceğiz, kremayı ekleyeceğiz, sarımsağı ekleyeceğiz, yumurtamızı ekleyeceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Kefir sindirim sistemine çok faydası olan bir besin. O yüzden mutlaka tüketmemiz gerekiyor ama şimdi kefirin tadı bazen böyle insanların hoşuna gitmeyebiliyor. O nedenle siz bunu farklı yöntemlerle nasıl yiyebilirim diye düşünüyorsanız bu tam sizlik bir tarif. Hemen salatalığımızı böyle güzelce doğradık. Hemen ince ince salatalıkları doğrayacağız. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Aslına bakarsanız böyle bir nevi bir salata yapacağız. Şuradan diğer salatalığımızı da ortadan ikiye böldük. Şerit şerit ayarlayalım. Minik minik salatalıkları, cacık yaparız ya, cacık yapar gibi salatalıkları minik minik doğrayacağız. Hemen küçük küçük salatalıkları doğruyoruz. Baş kısımlarını da alarak doğrama işlemlerine devam ediyorum.
Çok lezzetli, çok güzel.

Güzel. Çok da keyifli bir tarif olacak bu. Besteci özelliği çok fazla olan bir tarif. Gerçekten mutlaka evinizde bu tarifi denemelisiniz. Eğer sabahları aynı şeyleri yemekten sıkıldım diyorsanız bu sizin için birebir olan bir tarif aslında. Güzel salatalıklarımızı doğradık. Dereotuyla birlikte cevizleri hepsini karıştıracağız. Sonra da afiyet diyeceğiz. Salatalığımızın kalanını da ince ince çizgilerle doğrayarak devam ediyoruz. Dereotu çok faydalı. Kefir çok faydalı, salatalık çok faydalı. Yumurta da protein bakımından çok zengin. Ceviz aynı keza çok faydalı bir besin. O yüzden gerçekten fayda oranı çok yüksek bir salata şu an. Daha doğrusu kefirli yumurta tarifi hazırlıyoruz. Hemen salatalıklarımızı bir kaba aldık. İçerisine birazdan kalan malzemeleri ekleyeceğiz. Dereotumuzu şurada saplarından ayırarak ince ince güzel güzel doğrayacağız. Eğer maydanoz ve dereotu gibi bir malzeme doğruyorsanız böyle rulo haline getirirseniz çok güzel bir şekilde doğrama işlemlerini yapabilirsiniz. Daha kolay olacak. Dereotuyla salatalıkla birbirine çok yakışır. Eminim siz de evinizde bunların farkında varıyorsunuz. Şimdi cevizleri alacağız. Cevizleri de birkaç bıçak darbesiyle ufaltacağız. Ufalttıktan sonra karıştırma işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi burada normal krema kullanıyoruz ama isterseniz ekşi krema da kullanabilirsiniz. Eğer ekşi krema tarifiniz yoksa en kolay yöntemi olarak birazcık limon sıkabilirsiniz ekşi kremaya. Ya da ilerleyen günlerde size ekşi krema tarifi de verebilirim. Ama tabii ki aynı şey olmayacaktır ekşi krema ile ilgili. Aynı lezzeti tutmayacak tabii ki. Ama bu tarife birazcık ekşilik yakışır. Biz şu an ekşi koymayacağız. Şimdi sarımsağımızı da ekleyeceğiz. Kefirimizi de ekleyeceğiz. Kremamızı da ekleyeceğiz. Her şeyi güzelce karıştıracağız. En sonunda da üstüne yumurtasını koyacağız. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir tarif ortaya çıkacak. Bir sürü malzeme var bahsettiğim gibi. Çok lezzetli ve güzel bir sonuç elde etmemek gerçekten mümkün değil. Hem de bu kadar besleyici özelliği fazla olan bir durum söz konusu. Şimdi birazcık tuz atalım. Şurada yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağız. Birazcık zeytinyağı koyalım. Zeytinyağı miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi içerisine kremamızı ekliyorum. Birazdan kefiri de ekleyeceğiz. Hepsini karıştıracağız. En sonunda da üzerine yumurtaları koyacağız. Ve hazır hale gelecek. Kremayı da iyice karıştırıyoruz. Bakın çok lezzetli görünüyor, iştah açıcı görünüyor. Hemen kefirimizi, faydalı kefirimizi ekliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Çok lezzetli görünüyor. Tuz oranına bakmak istiyorum. Gerçekten şu an aroması tam da istediğim gibi. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Şimdi bunun üzerine hemen yumurtalarımızı koyacağız. Şurada cevizlerimiz kalmış. Şimdi iyice karıştırdık. Hemen bol malzemesiyle hepsini bir tabağa alacağız. Çok güzel görünüyor. Besleyiciliği çok fazla ve inanılmaz lezzetli. Hemen üzerine yumurtasını, kayısı kıvamındaki yumurtayı şöyle ortadan ikiye bölerek koyacağız.
diğer yumurtamızı da hemen koyalım. Ve kefirli yumurtamız hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bugün neler yaptık bir bakalım. Sıra geldi sunumumuza. Bugün size kuşkonmazlı böyle fırında inanılmaz güzel bir milföy ve kefirli yumurta tarifleri verdim. Umarım bu lezzetli tarifleri evinizde denedikten sonra afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Çeşmenin kardeşi, can dostu, komşusu Sakız Adası'ndayız bugün. Sakız'a merhabayı limanda ediyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, insanoğlu kuş misali ve şu anda Sakız Adası'na geldik. Çeşme'den sabah saat 9'da yola çıktık ve 20 dakika içinde arkamda görmüş olduğunuz Sakız Limanı'na ulaştık. Gümrük işlemlerinden sonra Sakız'daki yerimizi aldık ve çekimlerimize başlıyoruz.

0: Burası Sakız'ın limanı. Çeşmeden kalkan feribotlar işte bu limana yanaşıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız çok büyük bir ada olmamasına rağmen burada yapılacak çok çok güzel aktiviteler var. Her şeyden önce tavsiyemiz ilk durak olarak görmüş olduğunuz gibi bu liman kısmı adı verilen noktaya gelmeniz. Burada neler var derseniz, merkezi oteller var, şehir otelleri diyebiliriz. Bu noktadan Sakız'ın birçok yerine toplu taşıma kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Araç kiralayabilirsiniz. Restoranlar, oteller, gece kulüpleri, eğlence mekanları hep bu noktada. İşte bu keyifli liman hakikaten Sakız'ın kalbi diyebiliriz. Sakız turuna buradan başlıyoruz.

0: İşte limandayız. Limanda sohbet ederken Yunan adalarında en zor bulunacak şeyi Sakız Adası'nda buluyoruz. Niko bize çay ikram ediyor. Hem de demleme çay.
1: Burada mı yaşıyorsun?
2: Yaz için buraya geldim. Burada çalışıyorum.
1: Normalde nerede yaşıyorsun?
2: Normalde İzmir'deyim. Bornova'da yaşıyorum.
1: Ne güzel. Peki biraz Sakız'ı anlat bize. Nasıl bir adadır bu?
2: Sakız ya gayet güzel bir ada. Sakız'da yemek olarak da her şey daha doğalını bulabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kültürün olmuyor. Plajları çok gizli, plajları, koyları var. Gayet güzel bir ada.
1: Ne güzel. Bu arada tabii biz anonslarımızı yaparken, çekimi yaparken bizi öyle bir tavladı ki Niko. Ne dedi biliyor musunuz değerli izleyenler? Ne dedin abi?
2: Gelin bir çay vereyim.
1: Yunan adalarında tabii bulamayacağınız ender şeylerden biri değil mi? Türk çayı, demleme çay zor bulunuyor değil mi?
2: Evet. Ya sadece bizde bir de iki kafede daha var yani.
0: İşte çayımız geliyor.
1: İşte Türk demleme çayı. Biliyorsunuz değerli izleyenler, bizler dünyanın neresine gidersek gidelim kendi adetlerimizi, kendi ananemizi, kendi isteklerimizi yapmayı çok çok isteriz. İşte burada da Türk çayını bulmuşuz. Sakız çekimlerine bir mola verip çayımızı içiyoruz değil mi abi? Sağ ol, çok teşekkür ederiz.

0: Sakız Adası'nı gezmeden önce keyifli bir yemek yiyelim dedik. Burası Ciğerim Restoran. Sahipleri Stavros ve Valentina.
1: Burası normal Yunan restoranlarında verilen servisin dışında da farklı mezeler sunuyor. Ve bu arada biz bu mezeleri şu anda burada görüyoruz. Neler var hemen soracağız.
2: Burada çok çok güzel kabak salatası. You don't find another place.
1: Evet.
2: Peynir köftes, patlıcan sarhoş meze, süper. Ahtapot Yunan, çok çok güzel.
1: Evet.
2: Evet, taze. Biber sarma ve feta. Balık, füme, mezgit. Burada kabak köfte ve tomato köfte, peynir burek burada.
1: And you know Turkish, Stavros?
3: Az biliyorum.
1: Az
3: yavaş yavaş.
1: Yavaş yavaş öğreniyorsun.
2: Merhaba, hoş geldiniz Civaeri.
3: Kardeşim Türkiye'yi.
1: Kardeş, evet. Sakız Adası'ndaki maceramız devam ediyor. Efkarisa Parapoli.
4: Olayı da acayip.
5: Demleme çay, ikram.
4: Oh, wow. Thank you.

0: Şimdi Karpaz plajına gitme zamanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız Adası'ndaki turumuz devam ediyor. Şehir merkezine yaklaşık olarak 7 kilometre uzaktayız. Şu anda bulunduğumuz bu eşsiz plaj Türkiye'ye en yakın noktalardan biri ve buranın adı Karpaz. Karpaz özellikle 5 yıldızlı otelleri ve çok güzel tatil köyleriyle bilinen, deniziyle, kumuyla çok özel olan bir yer. Burada kafeler var, restoranlar var. Tüm gün eğlenceli vakit geçirebileceğiniz alanlar mevcut. Denizi de gerçekten çok keyifli ve temiz diyoruz. Karpaz'ı gezmeye bu noktadan başlıyoruz.

0: Karfaz, Sakız'ın Çeşme Çiftlikköy'e en yakın noktası.
1: Karfaz turunda işte Karfaz'ın en önemli yanlarından birini sizlerle buluşturacağız. O da harika plajı, gayet uzun kum bir plaj var ki özellikle çocuklu ailelere son derece hitap eden bir plaj diyoruz. Tertemiz bir deniz var. Bu arada hemen kameraman arkadaşım şöyle bir sağ tarafına dönüyor ve gösteriyor bize. Neyi gösteriyor? Karşıdaki kara parçası Çeşme. Evet, yel değirmenlerini görüyoruz. Çeşme'nin meşhur rüzgarı ve yel değirmenleri buradan gözüküyor. Karşıda görmüş olduğunuz nokta Çeşme Çiftlikköy sahili. Buraya Sakız'a en yakın noktalardan birindeyiz diyoruz. Ve Karfaz'dan harika manzaralarla Sakız Adası turunu sürdürüyoruz.

0: Volkanların püskürmesi sonucunda oluşan bu plaj siyah taşlardan oluşuyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız Adası'ndaki turumuz devam ederken şu anda Sakız için gerçekten çok özel bir noktadayız. Merkezden bir hayli uzak bir nokta. Merkeze yaklaşık 20 kilometre bir mesafedeyiz ve Mavra Voya, arkamızda görmüş olduğunuz plajın adı. Bu ne demek? Siyah taş demek ve siyah taş da bu plajın en büyük özelliği. Bu ada bir kısmıyla volkanik bir ada ve hemen arkamızda yüzyıllar evvel patlamış olan bir volkandan sönmüş taşlardan oluşan bu plaj tamamen plajın simsiyah olmasını sağlıyor. Plajda elle yapılmış gibi doğru şekilli harika yuvarlacık taşlar var ve bu taşlar plaja, denize simsiyah bir renk veriyor. Burada beyaz bir taş görmek mümkün değil diyoruz ve Mavra Voya'dan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Hemen yan taraftaki küçük plaja da gidiyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Mavravoya'daki turumuz devam ediyor. Burada sadece bir plaj var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Burada birbiriyle paralel 3 ayrı plaj var. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu plaj daha küçük. İkinci plaj, hemen onun arkasında da ince uzun bir başka plaj var. Sakız Adası'nın bir diğer özelliği de Orta Ege diyebileceğimiz noktada tam göbekte yer alan bir ada olması. İşte arkamızda silüeti görülen ada İkarya Adası. Buradan hem Samos'a hem Midilli'ye seferler var ve her iki adaya da yaklaşık olarak 2 saatlik, 2,5 saatlik bir gemi yolculuğuyla ulaşılabiliyor. O yüzden sakız turunu başlattıysanız sadece 2-3 günlük düşünmeyin. Şöyle bir haftanızı ayırın diyoruz. Çünkü diğer Yunan adaları da sizi bekliyor olabilir.

0: Ve burada bizi gezdiren rehberimiz Yorgo'ya uzatıyoruz mikrofonu.
1: 3000 years before the volcan patladı ve bu yüzden bu taşlar bu renk. Yes, it's interesting. Sadece bütün Yunanistan'ın sadece burada böyle.
0: Değerli izleyenler, mesela az önce kar fazlaydık. Orada kum vardı, sapsarı, harika, incecik bir kum vardı. Burada da böyle taşlar var. Hani Sakız Adası size birçok şeyi vaat edebiliyor. Hani böyle bir plajda yüzmek isterseniz o da var. Kum isterseniz o da var diyoruz. Mavrovoya'dan. Mavrovolina, Mavrovolina.
1: Siyah taş.
0: Siyah taş. Evet, siyah taş anlamına geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Geliyor, evet. ve devam ediyoruz sakızı gezmeye. Ayrılmayın bir yere.

0: akşamı buluyoruz Sakız'da. İlk gün akşamı değirmenlerle yapıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız'da tüm gün gezdik, akşamı bulduk ve burada çok keyifli bir manzara var. Hemen durduk, sizlerle buluşturalım istiyoruz. Yunan adalarının birçoğunda gözlemlediğimiz tablo, işte görmüş olduğunuz gibi yel değirmenleri ve bu yel değirmenleri şu anda restore edilmiş vaziyette ve turizme katkıda bulunuyor. Ne olarak? Hemen yan tarafında bir restoran var ve restorana harika bir fon oluşturuyor diyoruz. Eski yıllarda elbette un öğütmekte kullanılan bu değirmenler şu anda görsel bir zenginlik katıyor. Sakız'a geldiğinizde uğramanız gereken duraklardan birisi diyoruz ve işte 4 yel değirmenini sizlerle buluşturuyoruz.

0: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum.
2: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
3: Hiç sanmıyorum efendim.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
0: Mümkün mü bu dediğin?
4: Anneciğim.
0: Canım yavrum.
5: Annen kuşkulandı demek.
6: Bu bana çok düşkündür.
5: Sen kime düşkünsün?
6: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
0: Konuşmana dikkat eder misin biraz?
7: Önce taziyelerimin kabuğunu rica ederim. Başınız sağ olsun.
8: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
9: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
10: Kızım ve ben bugün 16.15'te TV4'te.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Yeni Ariel, hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
18: Otel harika.
19: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
5: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Ne diyor?
9: Ay dilimin ucunda!
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben!
3: Botanik!
8: Abacus!
2: Kasa!
8: Marul!
2: Kumbara!
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Buraların redlisiyim.
0: Nerelerin ne?
16: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
13: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
17: Très bien.
16: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
18: Bu otel harika.
19: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
6: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıyor.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Berivan Hanım, merhabalar.
1: Merhaba Ersin Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Berivan Özyakışır, 97 İstanbul doğumluyum. 9 Eylül hukuk mezunuyum. Yaklaşık 7-8 aylık avukatım. Burada ailemle yaşıyorum. Çekirdek hali 9 kişi. 7 kardeşiz çünkü.
0: 7 kardeşsiniz.
1: Evet.
0: Aslen nerelisiniz peki?
1: Aslen Karslıyız.
0: Karslısınız.
1: Ama uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyoruz. Bu arada bir abim, iki erkek kardeşim var ve sizin hayranınızlar.
0: Estağfurullah.
1: Ben eşinizin hayranıyım. Onu da belirtmek istiyorum bu arada.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Onlara da rica etsem bir selam söylersiniz herhalde. Simar'ın altını özellikle çizmemi istedi. En küçük erkek kardeşim.
0: Simar.
1: Simar.
0: Peki. Simar'a ve Berivan Hanım'ın tüm ailesine buradan selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. Eren Bey, bugün daha mı iyiyiz?
2: Bugün daha iyiyim. Daha da hırslıyım. Tahtından indireceğim Batuhan Bey'i. Yalnız bir konuda itirazım var.
0: Buyurun.
2: Kendisi uğurlu bir totem yapmış. Sürekli aynı ceketi giyiyor. Ben itiraz ediyorum. Çıkartmasını istiyorum.
1: Artık bir sıkılık.
0: Size de bir tane ceket getirelim bari.
2: Yok, o çıkarsın yeterli.
0: Eğer cekette ise marifet vardır.
2: Keramet
0: ya,
2: cekette gibi duruyor yani.
0: Şarkısı.
2: Çünkü ceket onu koruyor gibi böyle. Çok kısmetli kendisi.
3: Eren Bey diyor ki çıkarsın ben giyeyim.
2: Yani çıkarmasını talep ediyorum kendisinden.
0: Özge Hanım, dün bayağı üzüldünüz. İlk
3: evet.
0: defa bu kadar finale çıkamadığınız için sizi üzgün gördüm.
3: Ya tek bir harf hatasıyla gittiğini düşündüm. Ama kısmet böyleymiş tabii ki. Bakalım belki bugün.
0: Batuhan Bey.
4: Ceketim gayet yakışıyor bana. Yani niye çıkartayım? Yani çıkartırsam bu saatten sonra açık artırmayı çıkartırım hani en fazla. Ama hiç çıkartmayı düşünmüyorum. Hatta akşam bununla yatarım. Yani bundan sonra her türlü iş görüşmeleri olsun. Her türlü toplantı. Onu da yapmayı düşünüyorum.
0: Batuhan Bey, bu akşam 5. kez bizimle birlikte ve bunun 3'ünde adını finale yazdırdı. O finallerin 2'sini de kazandı. Yani 5000, 5000, bir tanesinde de
4: çekildim.
0: Cevap vermeyeceğim dedi ve 1000 lira. Böylelikle şu ana kadar 11 bin lira kazanarak yarışmamızın en fazla para ödülü kazanan yarışmacısı oldu. Bu akşam acaba Batuhan Bey devam mı diyecek yoksa veda edeceğimiz yarışmacılarımızdan mı olacak? Çünkü bu akşam en az 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Haftanın son programı olduğu için 4. yarışmacımızla ancak finalde yanlış bir cevap verdiği takdirde 4 yarışmacımızla da vedalaşabiliriz. O yüzden daha çekişmeli, daha heyecanlı bir akşam hem yarışmacılarımızı hem de izleyicilerimizi bekliyor. İsterseniz formatla ilgili kısa bilgilendirme yapıp hemen başlayalım. Final öncesi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etaba geçtiğimizde dikkat etabı. Cevap sorunun içinde yer alıyor. Bu kez 2000 puan değeri var. Ve 3. etap akıl oyunu etabı. 3000 puan değeri. Her etapta 4 soru yönelteceğim final öncesinde. Bir kişi doğru cevap verirse eğer o zaman çarpı 2 puan kazanacak. Ve para ödülümüz de 5000 lira. Finalde tek sorumuz var. 20 saniyelik de süremiz mevcut. Berivan Hanım, bir sorunuz var mı?
1: Hayır, sadece eklemek istediğim bir şey var. Çekimden önce arkadaşımla konuşuyordum. İşte 5 gündür

0: ben
1: önce
0: de olacağım.
1: Önce marifetinizi bu akşam görmek
0: evet.
1: lazım tabii.
0: Öyle. Başlangıcı ben yapacağım inşallah.
1: Evet, iddialı dört yarışmacımız ve güzel bir akşam bizleri bekliyor. Başlıyoruz cevap soruda yarışmasına. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda bilgi etabıyla başlıyor ve işte ilk sorumuzun konu başlığı.

Çizgi romanlar çok keyifli bir konu başlığı. Tomix, Türkiye'de yayınlanan kardeş yayını Texas'la birlikte çok meşhur oldu. Amerikalı genç bir askerin maceralarını anlatır. Doktor ve Konyakçı isimli iki partneri vardır. Texas, 1770'lerde Kuzey Amerika'da İngiltere'ye ait kolonilerin bağımsızlık savaşı vererek Amerika'yı kurmasını konu alır. Çelik Bileğe maceralarında Roddy ve Profesör eşlik eder. Kızıl Maske, çizgi roman dünyasının ilk özel kostümlü kahramanıdır. Rüzgar gibi koşan atı kahraman ve sadık kurdu şeytanla birlikte yenilmezdir. Zagor, Amerika'nın kuzeyindeki Darkwood adlı düşsel bir ormanda yaşar. En yakın dostu Chico'dur. Kaptan Swing, başındaki samur kürkünden şapkası, tabancası ve kılıcı ile tanınır. Arkadaşları Mr. Bluff, Köpeği Puik ve Gamlı Baykuş'tur. Sorumuz gelsin. Kızıl Maske nerede yaşamaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye süremiz kaldı. Bakalım çizgi romanlarla arası kimlerin iyi? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Berivan Hanım. Texas.
1: Salladım tamamen boş kalmasın diye.
0: Yanlarına da yoncaları koydunuz herhalde.
1: Onlar Berivan Çiçeği. Berivan Çiçeği'ni Berivan çizmeye çiçeği. Çalıştım. Çok böyle bir şey değil muhtemelen ama elimden bu kadar geldi.
0: Peki. Eren Bey.
2: Ben ölümüne salladım. Amerika. Hiç yani şey yapmayacağım, salladım gerçekten.
0: Özge Hanım.
3: Ben de Texas'la şansımı deniyorum.
0: Texas. İki Texas, bir Amerika var. Batuhan Bey.
4: Phantom.
3: Demek ki.
0: Siz oraya nereden gittiniz?
4: Phantom Kızıl Maske'nin diğer ismi.
0: Evet.
4: Hani Kadıköy'lü İbrahim falan gibi. Hani böyle bir şeydir belki diye.
2: Cimilli İbo mu bu?
4: Cidalı İbo mu? Yok.
0: Bu saymış olduğum peki çizgi romanlardan okuduğunuz var mı? Ya da belki de filmlerini izlediğiniz var mı?
4: Babamlar zamanı, ben, anne babalar evet. zamanı
2: filmlerini
4: gibi geldi bana.
2: Filmlerini falan izlemiştim ama hatırlamadım.
4: Yaşlar yetmedi bizim.
0: Zagor'u özellikle duydum. Ben mesela Tom Hicks hayranıydım. Çizgi romanlarını çok büyük bir keyifle izlerdim. Ve okurdum da. Kaptan Mickey olarak aslında normalde ilk orijinal İtalyanca ismi Tutto Mickey'dir. Kaptan Mickey hikaye ama Türkiye'ye Tom Hicks olarak geçmiştir. Acaba sorumuzun cevabı ne? 4 tane cevap var. İkisi aynı, ikisi farklı. Kafatası mağarasıydı. Çizgi romanla biraz aranız iyi olsaydı eğer belki bu soru şu anda bizi izleyenler açısından arası çizgi romanlarla iyi olanlar açısından çok kolay bir cevap olabilirdi.
4: Bu Phantom'un bir kelime anlamına bakabilir
2: Benim
4: miyiz?
2: Benim bildiğim.
4: Hani belki kafatası mağarası.
0: Olabilir.
4: Yani fan belki şeydir kafatasıdır Tom.
0: Peki puansız başlıyoruz ama daha çok sorumuz var. İkinci sorumuza geldik. İşte konu başlığı. Tarihi bölge konu başlığımız. Okul yıllarına götüreceğim sizi, hiç merak etmeyin, gözünüz korkmasın. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. Verimli toprakları ve uygun iklim şartlarıyla yerleşmeye oldukça elverişlidir. Hititler, Sümerler, Akatlar gibi tarihin en eski uygarlıkları bu bölgede kurulmuştur. O nedenle medeniyetlerin beşiği olarak bilinir. Günümüzde de bölgede bulunan bol miktarda petrol nedeniyle oldukça önemlidir. Sorumuz gelsin. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan verimli topraklara ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Berivan Hanım.
1: Mezopotamya.
0: Eren Bey.
2: Mezopotamya.
0: Yine küçük yazmışız Eren Bey.
2: Çok mu küçük? Tamam, düzelteceğim.
3: Yine rakibe güvenmiyor.
0: Özge Hanım.
4: Mezopotamya.
0: Ve Batuhan Bey.
3: Evet, Mezopotamya.
0: Dört tane aynı cevap görüyorum. Fakat birinde Mezopotamya yazıyor. Batuhan Bey de.
3: Evet.
0: Mezopotamya, Mezopotamya, Mezopotamya şeklinde. Sizde bir harf var ama...
3: Kısmet.
0: Kısmet diyelim. Peki, önce görelim cevabı. Mezopotamya olacaktı. Sizdeki bir harf tıpkı dün Özge Hanım'da olduğu gibi Batuhan Bey. O bir harf Özge Hanım'a finale mal olmuştu belki. Ama siz de yazılışı yanlış yazdınız maalesef. Bu bakımdan size puan veremiyoruz.
3: Ama güzel denemeydi. Yani tek başıma da belki evet, puan alabilirdim.
0: Tek başınıza?
3: Ya meza olsaydı. Evet, tabii olsaydı.
0: Çarpı 2 olsaydı o zaman.
3: Mezopotamya, Mezopotamya.
0: Yani. Üç yarışmacımız doğru cevap verdi. Böylelikle puanlar 350 oldu. Ve üçüncü sorumuza geldik şimdi. Konu başlığımızı görüyoruz.

0: Spor türleri. Konu başlığımız kılıçla yapılan bir spordur ve temelini kılıçla dövüş sanatı oluşturur. Bir spor dalı olarak gelişmesi Orta Çağ'da kılıçla yapılan düellolarla yakından ilişkilidir. Üç tür silahla yapılır. Blöre, epe ve kılıç. Özel giysiler içinde yapılır. Tel kafesten maske, koruyucu bir yelek, sağlam keten bir ceket ve yumuşak eldivenler giyilir. Karşılaşmalar genişliği 1,5 metre ve uzunluğu 14 metre olan bir pistte yapılır. Türkiye'de bu sporun federasyonu 1923 yılında kurulmuş. Sorumuz gelsin. Özel giysiler içinde kılıçla yapılan sporun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Az önce bilgilerini verdiğim, acaba bu sporun adı nedir? Herkes bir çırpıda yazdı. Süreyi çok iyi bir şekilde değerlendirdiler. Acaba cevaplara da böylesine güzel bir şekilde yansıdı mı? Buyurun lütfen.
1: Eskrim.
0: Berivan Hanım eskrim diyor.
2: Eren İnşallah Bey, büyük yazmışımdır. Eskrim.
0: Okunabilecek şekilde tamam. Büyüklüğü yeterli.
2: Tamamdır.
0: Özge Hanım.
3: Eskrim.
0: Ve Batuhan Bey.
4: Eskrim.
0: 4 aynı cevap geldi. Acaba bu sporun adı eskrim mi? Ona ne şüphe diyelim? Eskrim. Ve 4'te 4 doğru cevap. Özellikle gençlerde, son dönemlerde, son yıllarda da ilgi gören ve gerek erkeklerde, gerek kadınlarda uluslararası başarılara da imza atılan bir spor, eskrim. Genç kızlarımız da var, genç milli takımlar da var. Milli takımlar düzeyinde de Avrupa şampiyonluklarında son derece başarılı sporcularımız var. Eskrimle ilgili sorumuza cevap verdikten sonra şimdi ilk etabın son sorusuna geçiyoruz. Yani 1000 puan değerindeki son sorumuz. Önce konu başlığımızı görelim.
5: The Emmy goes to Jim Parsons, The Big Bang.
6: Oh my God, I really don't believe this.
7: Let me tell you a story about my situation.
8: Ay, ay, ay.
9: Yes, I am the winner. So I want to say thank you.
0: Emmy ödüllü bir Türk konu başlığımız. Uluslararası

0: Uluslararası Emmy Ödülleri, Amerika dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği bir ödül törenidir. 2019 yılında 47.si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta yapılan törenle sahiplerini buldu. O yıl 11 kategoride 21 ülkeden 44 aday ödüller için yarıştı. En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi, Alzheimer hastası olan seri katil Agah karakterini canlandıran Türk oyuncu oldu. Ödülü kazanan ünlü oyuncu ödül konuşmasında kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum dedi. Sorumuz gelsin. 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan oyuncumuz kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Ödülü aldıktan sonra da çok güzel bir konuşma yapmıştı sahnede. Süre sona erdi. İlk etabın son sorusuna cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Haluk Bilginer.
0: Berivan Hanım, Haluk Bilginer yanına da bir kalp koymuş.
1: Evet, kendisini çok severim.
0: Eren Bey.
2: Haluk Bilginer.
0: Özge Hanım.
3: Haluk Bilginer.
0: Ve Batuhan Bey.
4: Aynı şekilde Haluk Bilginer.
0: 4 Haluk Bilginer cevabını görüyoruz. Acaba birinci etabı puanlarla mı bitireceğiz? Görelim. Haluk Bilginer'di. Büyük ustayı buradan bir alkışlayalım hep beraber. Hem aldığı bu ödül hem de gerçekten de gerek sanat dünyasının içerisinde farklı farklı yerlerde tiyatrosu olsun, sineması olsun, filmi, dizisi, seslendirmesi hemen hemen her alanda çok başarılı, çok kıymetli birisi. Ve birinci etabı geride bırakırken puan durumunu da izleyicilerimize hatırlatalım. Şu anda aynı puana sahip olan 3 yarışmacımız var. Bugün aramıza yeni katılan ve genç avukat Berivan Hanım 850 puana sahip. Dün bizimle birlikteydi Eren Bey, aynı puana sahip. Özge Hanım, bugün kaçıncı kez birlikteyiz?
5: 6. yarışmam.
0: Bu hafta 5'te 5. Geçen cuma tıpkı Berivan Hanım gibi aramıza katılmıştınız. Evet. O yüzden en iyi örneklerden birisi diyebiliriz. Ama rekor kimde biliyor musunuz? Sizin meslektaşınızda. Orhan Bey de 9
1: kez
0: katıldı.
1: Evet, 9
0: kez. Ve Batuhan Bey de cevap soruda tarihinin en başarılı yarışmacısı. Şu ana kadar sadece 500 puan topladı. 4. sırada yer aldı.
4: Bir harfle olsun artık.
0: Bir harfle, evet. Puan veremedik kendisine. 2. etaba geçiyoruz şimdi. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda 2. etapta devam ediyor.
1: Dikkat.
0: Dikkat etabındayız. Dikkat, artık evet. Beni çok daha dikkatli dinlemeniz lazım. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. İşte yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

oyun dünyasında biraz gezintiye götüreceğim sizleri. Bridge 52 oyun kartıyla oynanan, stratejik düşünmeyi gerektiren bir oyundur. Bir iddiaya göre 1910'lu yıllarda İngiliz subaylarının Galata Köprüsü altındaki kahvehanelerde oynadıkları bu oyuna köprü anlamına gelen Bridge adını koyduklarıdır. Bugün en yaygın oynanan biçimi olan kontrat bridge versiyonun kuralları 1920'lerde Amerikalı iş adamı Harold Vanderbilt tarafından oluşturulmuştur. Bridge aslında Türkiye'ye Fransa yoluyla girmiştir. Bu nedenle Türkiye'de bir gelenek olarak bridge ile ilgili deyimlerin Fransızcası kullanılır. Ülkemizde bu oyunun federasyonu da vardır ve 1997 yılında Spor Bakanlığı'na bağlanmıştır. Sorumuz gelsin. Kontrat bridge oyununun kurallarını koyan Harold Vanderbilt nerelidir? 20 saniye süreniz başladı. Hangi ülke vatandaşı

0: Beşinci sorumuzun yani ikinci etabın ilk sorusunun cevabını görüyoruz şimdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri.
0: Dedi Berivan Hanım ve Eren Bey.
2: Amerika.
0: Aynı cevabı görüyoruz. Özge Hanım.
3: Amerika.
0: Batuhan Bey.
4: Ben kaçırdım orayı da herhalde Van der Bilt olunca dedim herhalde Hollandalı falandır diye.
0: Acaba ben ne demişim? Bugün en yaygın oynanan biçimi olan kontrat bridge versiyonun kuralları 1920'lerde Amerikalı iş adamı Harold Vanderbilt tarafından oluşturulmuştur. Doğru cevap Amerikalı olacaktı ki metni de sizlere seslendirirken Amerikalı iş adamı şeklinde. Aslında aileden yani dedelerinden çok zengin bir ailenin çocuğu olarak büyümüş ve hayatı neredeyse tamamı denizlerde geçen birisi Vanderbilt. Tekne ve yatlarla beraber dünyayı turlarken bir 1900'lü yıllarda işte 1925'lerde bir geminin içerisinde bridge oyununa da çok merak saldığından dolayı kontrat bridge oyununun kurallarını kendisi yazmış ve o tarihten itibaren de buralara kadar gelmiş. Biz de soru olarak sizlere yönelttik. Altıncı sorumuza geçiyoruz şimdi. Yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Eren Bey'in alanı, göktaşları. Uzay deyince o boşlukta Eren Bey, bu kez beni dikkatli dinlersiniz
1: emin ediyorum. Yoksa ki rezil olacağımı resmidir yani şu an.
0: Dünyaya yılda ortalama birkaç bin göktaşı düşer, ancak birçoğu atmosferde buharlaşır. Atmosfere saniyede 11-72 kilometre arası bir hızla girerler. Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindedir. 1892'de bir göktaşının çarpması sonucunda oluşan çukur 60 metre derinliğindeydi. Ancak şu an derinliği 35 metreye düşmüştür. Dünyanın en büyük meteor çukuru ise Alaska'da bulunuyor. Sibirya'ya 1908'de düşen göktaşı atom bombasından 1000 kat daha güçlüydü. Bu dev göktaşı çarpması 50 kilometrelik bir alanı dümdüz etti. Sorumuz gelsin. Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru hangi ilçemizdedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Ama gördüm ki yarışmacılarımız cevaplarını erkenden yazdı. Göktaşına karşı, yani o dünyaya karşı bilginiz var mı Eren Bey?
1: Göktaşlarıyla alakalı açıkçası dinozorlar devrinde düşen göktaşıyla alakalı bilgilerim vardı. O tabii oradan gelmedi konu. Ama bunu da bildim yani. Biraz kolay oldu diğer arkadaşlar için.
0: Kolay bir soruydu diyorsunuz.
1: Evet.
0: O zaman kolay mı zor mu bir cevaplarınızı göreyim.
2: Doğu Beyaz.
0: Şöyle bir cevapları gördükten sonra Berivan Hanım.
2: Ben yanlış mı yazmışım? Doğu Beyazıt.
0: Doğu Beyazıt cevabı.
1: Ben de Doğu Beyazıt dedim.
2: Doğu Beyazıt.
0: Ve Özge Hanım.
3: Ben koptum ya.
0: Nereye gittiniz?
3: Patnos.
0: Neden?
1: T ile ben
3: ya
1: de
3: bizim ustalar vardı. Hep Ağrı'da ustalar vardı. Abi neresin? Hep Patnos derlerdi bana. Patnos, Patnos. Patnos Ağrı'da bildiğim kadarıyla.
1: Evet doğru. Patnos Ağrı'da.
3: Abi işte ustaların şeyine gittim şu anda.
0: O yüzden kaçırdınız orayı.
3: Aynen.
0: Batuhan Bey'in cevabı Patnos. Diğer üç yarışmacımız Doğu Beyazıt olarak cevaplarını verdiler. Altıncı sorumuzun doğru yanıtını görmek için ben ne demişim diyorum. Cevap soruda. Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindedir. Cevap soruda. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi olarak seslendirmiştim ve üç yarışmacımıza böylelikle puanları veriyoruz. Değerli izleyiciler, cevap soruda yarışmasında hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Puanlar birbirlerine çok yakın ama Batuhan Bey 500 puanda kaldı. Yetişmemeniz için bir neden yok.
3: Evet.
0: Çünkü çok büyük bir fark yok. Matematiksel olarak herkesin şansı devam ediyor. Yeni sorumuzun konu başlığıyla devam ediyoruz biz de.

İlginç fobiler konu başlığımız. Bunlardan bazılarını okuyacağım size. İhtiyofobi, balıklardan korkma. Hipnofobi, uyumaktan korkma. Jinofobi, kadınlardan korkma. Pupafobi, kuklalardan korkma. Gametofobi, evlilikten korkma. Heliofobi, güneşten korkma. Peladofobi, kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma. Sorumuz gelsin. Uyumaktan korkmaya ne ad verilir? Süremiz başladı.

0: süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Hipnofobi.
0: Hipnofobi cevabını verdi Berivan Hanım. Eren Bey.
2: Hipnofobi.
0: Aynı yanıt sizde de var. Özge Hanım.
3: Hipnofobi.
0: Ve Batuhan Bey.
4: Hipnofobi.
0: Dört aynı cevap. Fobisi olan var mı aramızda? Gerçekten harbi fobi ama yani. Böyle lafta değil de.
4: Yok.
0: Hiçbiriniz yok mu?
1: Yok.
0: Tebrik ediyorum. Yani benim mesela örümceklere karşı...
2: Akrofobi miydi o?
1: Arachnofobi gibi bir
0: şey. Örümceklerle aram pek iyi değildir yani.
1: Ben eklem bacaklı bütün hayvanlara bayılırım. Hatta çoğu insan benden böyle bir çekinir. Çünkü elimde her an örümcekle falan görebilirsiniz beni.
0: Peki acaba doğru cevap yazdığınız gibi hipnofobi miydi? Uyumaktan korkmaya böyle bir adı veriliyordu. Ben ne demişim? İhtiyofobi, balıklardan korkma. Hipnofobi, uyumaktan korkma. Dörtte dört doğru cevap. Hipnofobi olacaktı tabii ki. Yedinci sorumuz geride kaldı. Sekizinci soruya geçiyoruz şimdi. İkinci etabın son sorusu. Önce konu başlığımız geliyor.

Yunan mitolojisi konu başlığımız. Yunan mitolojisinde çok çeşitli yaratıklar yer alır. Satir, kır ve ormanlarda yaşayan yarı keçi, yarı insan şeklinde olan yaratıktır. Sirenler bir adada yaşadıklarına inanılan deniz yaratıklarıdır. Efsanelere göre söyledikleri büyüleyici şarkılarla gemileri kayalıklara sürüp denizcileri kendilerine yem yaparlar. Sentorlar yarı insan, yarı at olan yaratıklardır. Kötü ve vahşi olarak bilinirler. Minotor, yarı insan, yarı boğa bir yaratıktır. Hidra, bataklıklarda yaşayan çok başlı canavarlardır. Bir nefesi bile insanı öldürebilir. Sorumuz gelsin. Yunan mitolojisinde yarı insan, yarı keçi olan yaratığın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Buyurun cevaplarınız lütfen.
1: Satir.
0: Berivan Hanım satir dedi. Eren Bey?
2: Sentor.
0: Sentor cevabınız var. Özge Hanım?
1: Satir.
0: Ve Batuhan Bey?
3: Sentor.
0: Özge Hanım'ın cevabına da bir baktınız. Bir tereddüte mi kaldınız verdiğiniz cevaptan dolayı? Yok, farklı hayır. Çünkü sizin.
3: Bir tanesi boğaydı galiba diye hatırlıyorum. İnsan artı boğaydı. O Mitador'du galiba. Matador'dan aklımda kaldı. Satir de ilk söylediğiniz ama ilk söylediğinizde bu sorduğunuz farklıydı. Satir dil diye biliyorum ben. Sentor.
2: Satir ikinci söylediğiydi.
3: Öyle miydi?
2: Tabii.
0: Kıyıya, satir iki miydi?
2: Kıyıya çekenler. Denizcileri
1: hayır, o sirenlerdi.
3: Yok, ilk söylediğiniz şey
2: sirenlerdi, pardon.
1: Satir Sentor da at gibi hatırladım ama.
2: Sentor bence.
0: Sentor ne olarak hatırladınız?
1: At evet. Geçen bir şeydi içinde sanki.
4: Yarı insan,
0: yarı insan, yarı at olarak.
1: Yani geçerdi. At vardı da geri kalan yarısını bilemeyeceğim.
4: İnsan.
0: At vardı ama eminsiniz yani.
1: At vardı
0: yani.
1: Diye hatırlıyorum.
3: At eğer belki.
0: At var ise ve eminseniz o peki. Zaman zaten Eren Bey ve Batuhan Bey'in cevapları otomatikman yanlış olacak. Ve belki de puanla ayrılabilirsiniz. Ama bir ortağınız olabilir yanınızda. Evet. Berivan Hanım. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı bir hep beraber izleyelim. Satir, kır ve ormanlarda yaşayan, yarı keçi, yarı insan şeklinde olan yaratıktır. Doğru cevap satir olacaktı. Ve iki yarışmacımıza Berivan Hanım ve Özge Hanım. İki hanımefendi puanlarla ayrıldı. Böylelikle farkı biraz daha arttırdılar. 3750 puan şu anda iki yarışmacımızın aldığı puanlar. Ve 8. soruydu bu. Aynı zamanda ikinci etabında son sorusuydu. Eren Bey 2750 ile iki hanımefendiyi takip ediyor. Batuhan Bey.
3: Yoruldum.
0: Yoruldunuz.
2: Zafer
3: ama şuna seviniyorum. Cuma günü denk gelmesi ve 5 yarışma, 5 yani 5 defa yarışmama seviniyorum. Ödüller aldığıma seviniyorum. En başarılı yarışmacı olduğuma seviniyorum. Ki bugün de gerçekten cuma günü olmasına çok seviniyorum. Hani zaten 3 kişi gidecekti. O bakımdan benim için güzel oldu.
0: Ümidinizi daha bir etap olmasına rağmen yitirdiniz yani.
3: Vallahi zehir gibiler yani bu saatten sonra. Zannetmiyorum. Yani belli olmaz. 6000 alsam
0: kesin, yine de
3: kesin bir ortak çıkar bana ya. Hani
0: şu anda neticede en güçlü iki rakibiniz, en fazla puan alan iki rakibinizde 2750 gibi bir fark var. Bu da kapanmayacak bir fark değil doğrusunu söylemek gerekirse. Üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etabımız akıl oyunları etabı ve başlayalım mı?
1: Başlayalım. Cevap soruda,
0: cevap soruda. Yeni bir etap ve bu yarışmada her an her şeyin değişebileceğini geçmiş yarışmalarda gördük. Bu akşam da bir benzerine şahit olabiliriz. Artık puanların değeri 3000. Yine akıl oyun etabında da sizlere 4 soru yönelteceğim. Bazen pratik zeka, bazen işlem yapabileceksiniz. Ve yeni sorumuzun konu başlığıyla yeni etap başlıyor. Mekanı cennet olsun Adile Naşit. Çok çok çok büyük bir isimdi. Ve bu sorumuzun konu başlığının detaylarını okuyorum size. O herkesin Hafize anası, masalcı teyzesiydi. 14 yaşında çocuk tiyatrosuyla başladığı kariyerinde 83 filmde rol aldı. Herkesi güldüren bu kadının aslında içi kan ağlıyordu. 1952 yılında dünyaya gelen oğlu Ahmet henüz ilkokul 2. sınıftayken kalbinin delik olduğu ortaya çıktı. Yıllarca tedavi gördü, okula gidemedi. Adile Naşit'in doğum gününden bir gün önce 1966 yılının 16 Haziran günü başarılı geçtiği söylenen bir operasyon sonrası Ahmet fenalaştı ve bir daha uyanamadı. Her 16 Haziran gününü oğlunun mezarında geçirdi. 1987 yılının soğuk bir Aralık gününde hayata veda etti. 57 yaşındaydı. Artık Karacaahmet mezarlığında çok sevdiği oğlu ve eşiyle yan yana yatıyor. Adile Naşit'in doğum tarihi nedir? 20 saniye süreniz başladı. Gün, ay ve yıl olarak yazmanızı rica ediyorum sizlerden.

0: Dokuzuncu sorumuz, süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 17 Haziran 1930.
0: 17 Haziran 1930 dedi Berivan Hanım. Eren Bey?
2: 17 Haziran 1930.
0: Aynı yanıtı verdiniz. 15, Özge Hanım?
3: 15 Aralık 1930.
0: 15 Aralık 1930.
4: Tamamen salladım yani. 1930'u biliyordum da ne dedim? 4 Nisan dedim. Onu bile hatırlamıyorum yani.
0: 4 Nisan'ı mı tamamen salladınız?
4: Yani 4 Nisan hani.
0: Yıl doğru olabilir ama 4 Nisan yanlış.
4: Yıldan emindim de

0: şeyi bilmiyorum.
1: Günü bilmiyorum.
2: İki tane aynı tarih görüyorum. Bir tane Özge Hanım'ın farklı, sizinki de yine farklı. Puanların bölüşülebileceği ya da tek kişinin çarpı 2000 puan çarpı 2 puan kazanabileceği bir nokta. Doğru cevabı bir görelim mi? 17 Haziran 1930 olacaktı. Şöyle arkamda 1987 vefat ettiğinde 57 yaşındaydı. 1930 zaten yıl olarak dördünüzün de bildiği bir yıldı. Fakat oğlunun vefatından bir gün sonrası doğum günüydü şeklinde bir ifade kullandım ben detayı verirken. 16 artı 1, 17 Haziran. Doğru cevap böylelikle iki yarışmacımızın cevabıydı. Yeri gelmişken Adile Naşit gibi değerli bir ismi de buradan saygıyla analım. Kuzucuklarım derdi hatırlarsanız. O eski yıllarda
0: uykudan önce yapmış program
2: olarak. Ve hep seslenirdi çocuklara, o dönemin çocuklarına. Allah bir kez daha gani gani rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. 9. sorumuzu geride bıraktıktan sonra şimdi 10. sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Kapalı Çarşı yeni sorumuzun konu başlığı. Kapalı Çarşı İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Yapımının başladığı 1461 yılı kuruluş yılı olarak kabul ediliyor. 64 cadde ve sokağı, 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve yaklaşık 3600 dükkanı ile dünyanın en eski alışveriş merkezi. Kapalı Çarşı tarihi boyunca ahşap yapısı nedeniyle pek çok yangın atlattı. Özellikle 17. yüzyılda yangınlardan çok zarar görünce Sultan 3. Mustafa tarafından taş ve tuğladan yeniden inşa edildi. Sorumuz gelsin. Kapalı Çarşı'da toplam kaç bedesten ve han bulunmaktadır? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi ve cevaplarınız lütfen.
1: Salladım, 18.
0: Salladınız. Berivan Hanım 18 dedi. Siz de mi salladınız Eren Bey?
2: Ben son anda 24 yazacaktım, yetişemedim. 18, yanlış hatırlıyor olabilirim.
0: Berivan Hanım'a bakmadınız değil
2: mi? Yok, bakmadım. İlk ben yazdım, o bana bakmış olabilir ama. Benden sonra yazdığını gördüm şimdi. Ama sanmıyorum, bakacağım.
0: Özge Hanım?
3: 32 gibi hatırlıyorum.
2: Yanlış.
0: Batuhan Bey arkayı döndü. Bunun sebebi az önce gördüm, gözümden kaçmadı.
1: 16 artı 2 değil mi ya?
4: Yani 20-22 tane vardır dedim. Sonra ikisini birleştirdim, 2022.
2: Siliyordum biliyor musunuz?
0: 2022 yazmış Batuhan Bey. 2022 Bedesten ve Han olduğunu iddia ediyor. Buyurun görelim cevabı.
4: Ya mantıken de olamaz da.
0: 16 artı 2, 2 Bedesten 1945'te Adana'da tek göz bir evde dünyaya geldi Ferdi Tayfur. Babası hayranı olduğu ünlü tiyatro sanatçısı Ferdi Tayfur'un adını oğluna verdi. Aslında soyadı Turan Bayburt'tur. Çocukluğunda simitçilik, şekercide çıraklık, traktör tamirciliği gibi işler yaptı. 17 yaşında Adana Radyosu'nun düzenlediği ses yarışmasına katıldı. Küp içinde Ayran adlı şarkıyla katıldığı yarışmada ikinci oldu. Meşhur olmak için İstanbul'a geldi, parklarda yattı, para kazanmak için otobüs yıkadı. Bir müzikolde bağlama çaldığı yıllarda ilk 45'liği Leyla'yı çıkardı. 1977'de çektiği ilk film Çeşme, gişe rekorları kırdı. 250'ye yakın şarkı yazdı, 100'e yakın albüm, kaset ve plak yaptı, 34 filme imzasını attı. Sorumuz gelsin. Ferdi Tayfur, Adana Radyosu'nun düzenlediği ses yarışmasına kaç yılında katılmıştır? Süremiz başladı. On saniye. Final öncesi son iki sorumuz. Her biri 3000 puan değerinde. Ve cevaplarınız lütfen.
1: 62.
0: 1962 diyor Berivan Hanım. Eren Bey.
2: 1962.
0: Özge Hanım.
3: 1962.
0: Batuhan Bey.
4: 1962.
0: Orayı nereden bulduğunuzu da yazmışsınız.
4: 1945.
0: Belki buçuklu bir puan verelim diye mi?
4: Yani işte belki hani. 1945 artı 17.
0: 4 tane aynı cevap görüyorum ben. 1962. O zaman görelim bir cevabı. 1962 doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımıza da puanlar bölüştürüldü. Artık her şeyin değişebileceği bir noktaya gidiyoruz ama bakıyorum Batuhan Bey'in matematiksel olarak şansı var. 1750 puandasınız ama eğer kimse bilmez, tek başınıza bildiğiniz takdirde puanınızı 7750'ye çıkarma şansınız var. Yani 250 puan Berivan Hanım'ı geçebilirsiniz.
4: Beni döverler burada.
0: Son soruda olmayacak şey değil yalnız. Daha önceden oldu çünkü. 12. soruda her şey değişti. Berivan Hanım'ın final yürüyüşü devam ediyor ama 12. soru için Eren Bey'in iddiası devam ediyor. Özge Hanım'ın iddiası devam ediyor. Batuhan Bey'in de matematiksel olarak hala iddiası var tabii ki. Hiçbir şey bitmiş değil. Hazır mıyız 12. soru için?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Konu başlığımız geliyor.

0: Atatürk'ün kitapları konu başlığımız. Saygı, rahmet ve özlemle diyerek başlıyorum detayları aktarmaya. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk durmak bilmeyen bir kitap severdi. Hayatı boyunca resmi kayıtlara göre 3977 kitap okudu. Tüm öğreti ve tecrübelerini anlattığı nutukla birlikte toplam 9 kitap yazdı. Bunlardan biri 1936 yılında ilk defa Türkçe geometri terimlerini kullanarak kaleme aldığı 44 sayfalık geometri kitabıydı. Cumalı Ordugahı 1909 yılında Osmanlı ordusunun Makedonya bölgesinde yaptığı tatbikatlarla ilgili gözlemlerini yazdığı notlardan derlediği kitabıydı. 1914 yılında yazdığı Zabit ile Hasbihal kitabında Osmanlı ordusu ve askerlikle ilgili görüşlerine yer verdi. 1911 yılında yazdığı Taktik Tatbikat Gezisi isimli kitabında askeri tatbikatların önemini anlatmaya çalıştı. Sorumuz gelsin. Atatürk Taktik Tatbikat Gezisi kitabını Cumalı Ordugahı kitabından kaç yıl sonra yazmıştır? Süremiz başladı. Son 10 saniye. Son anda Batuhan Bey bir şeyler yazdı. Değerli izleyiciler, cuma akşamı olduğu için bu akşam en az 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Yeni haftaya yeni yarışmacılarla başlayacağız. Bir yarışmacımız adını finale yazdıracak. Onunla gelecek hafta devam edebiliriz ama eğer final sorusuna yanlış cevap verirse ona da bu akşam veda edebiliriz. O yüzden bu sorunun cevabı çok ama çok kritik. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen.
1: 2.
0: Berivan Hanım öyle bir baktınız ki yine mi salladınız?
1: Yani karışık söylediniz Ersin Bey. Bir 14 sonra 11 sonra 9'a döndünüz. Kafam karıştı yani. Biraz ha, da sizin
0: benim oldu yani.
1: Evet kesinlikle. Öyle mi? Çünkü ben genç bir avukatım. Ofisimin mobilyalarını alacaksanız sorun yok. Kaybedebilirim. Değilse 2 lütfen doğru cevap olsun.
0: Evet. Peki suçlu ben oldum. Eren Bey.
2: Ben yine ölümüne salladım. Yani 3 ila 7 arası bir şey olması lazım. Ben 6'da karar kıldım ama.
0: 3 ila 7, 3 ile 7 dahil mi buna?
2: Dahil.
0: Onların haberi var mı?
2: Yani 1910'dan 11'den 17-18'lere kadar gitti olay.
0: Sizin kafada aynı şekilde karıştı.
2: Bende 6 kaldı yani aynı.
0: Özge Hanım sizde...
3: 3 dedin, 3 sayısını seviyorum.
0: 3 sayısını sevdiğiniz için mi yoksa doğru olduğuna inandığınız için mi?
3: Doğru olduğuna da kalben inanıyorum. Şanslı olduğumu hissediyorum. Bakalım.
0: Bakalım. Peki Batuhan Bey. Bir de son anda yazdınız siz 7'yi.
4: Evet ya bir de tutarmış var ya hakikaten ya, burada yaşatmazlar beni. Ya tamamen salladım. Ben çünkü şeye odaklandım. Bilsek 3977 kitap okudu dediniz. 9 da kendi yazdı. İkisini toplarım dedim. İnşallah o soru gelir dedim. Geri kalanı ben gittim. Kaç yıl sonra hani mantıklı sallasam da mantıklı bir şey sallayayım dedim. 7 yazdım.
0: Peki 4 yarışmacımız farklı farklı yanıtlar verdi. Bu da demek oluyor ki eğer biri doğru ise çarpı 2. Yani 6000 puan kazanabilir. 6000 puan demek işte Eren Bey, Özge Hanım, Batuhan Bey... Hepsinin şu anda lider Berivan Hanım'ı geçme ihtimalini de ortaya koyuyor. 2, 6, 3, 7 cevapları.
1: 9-11 ya. Hafızam beni yanıltmıyorsa 9-11.
0: 9 ve 11 dediniz. Oradan 2'yi buldum diyorsunuz. Peki, o zaman yarışmamızın finalden önceki en heyecanlı anında doğru cevabı hep birlikte görelim. Bakalım. Biriniz doğru cevabı bildi.
1: Hadi ya.
0: Puanları ona göndereceğim. Hazır mısınız? Gelsin doğru cevap. İki. Doğru cevap 2 olacaktı. Ve bugün aramıza katılan Berivan Hanım 13.500 puana ulaştı. Tek başına bildiği için tebrik ediyorum ve finalist oldunuz.
1: Ederim. Teşekkür.
0: Liderlik koltuğuna oturduğunuzdan beri orada devam ettiniz yolunuza ve finale kadar geldiniz.
1: Teşekkürler. Uf, çok heyecanlıyım. Şu an heyecan geldi. Umarım 5000'i de alırım. Size Paris Saint Germain olduğumu zaten söylemiştim. Tekrarlamaya gerek yok.
0: Paris Saint Germain oraları görüyor ama Eren Bey'in dediği gibi önemli olan finale çıkmak değil. İkincileri çok fazla hatırlayan olmaz Berivan Hanım. Genellikle şampiyonluklar tarihte daha fazla yer alır ve bilinir. Bu yüzden finalde göreceğiz sizi.
1: Tamam.
0: Eren Bey, teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz
2: Rica
0: için.
2: Çok zevk aldım. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür sonuna kadar ederim. Hak etti.
0: Size meslek hayatınızda başarılar
2: çok
0: diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve tüm ekip arkadaşlarınıza da başta olmak üzere emniyet teşkilatına bir kez daha selam ve saygılarımızı iletiyoruz.
2: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Özge Hanım, bugün artık veda vakti.
1: Evet.
0: 6 yani... yarışma boyunca bizimle beraberdiniz. Geçen haftayı sizinle bitirmiş, yeni haftaya sizinle beraber gelmiştik ve bugün artık veda ediyoruz.
3: Evet, bayramı Berivan Hanım'a devrediyorum.
1: Teşekkürler.
3: Kendisine finalde Onurla başarılar diliyorum. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakikaten heyecanlı bir bölümdü. Umarım herkes eğlenmiştir.
0: Güzel bir rekabet oldu evet. Ve finaller tarihinin en fazla para kazanan yarışmacısı Batuhan Bey'e de veda ediyoruz.
4: Evet. Ben de Barcelona gideyim. İşte Messi gidince tabii Messi gittiği takımı ihya etti. Bizden de Messi gidince kaldık öyle.
1: Messi'nin
4: i̇şte yeni teknik direktör Xavi geldi şimdi.
0: Peki teşekkür ediyoruz size de. Güle güle harcayın.
4: Teşekkür ederim.
0: Tatil planlarınızın inşallah ertelenmemesi, güzel bir şekilde o tatili yaparken eşinizle beraber bizleri hatırlamanızı temenni ediyoruz.
4: Teşekkür ederim.
0: 11 bin lira toplam para ödülüyle uğurluyoruz Batuhan Bey'i. Özge Hanım, sizi kaç bin lira uğurluyoruz?
3: 2000 lira.
0: Ama normalde aslında eğer cevap verseydiniz siz de belki de daha fazla para kazanmış olabilirdiniz.
3: Ama ben o kadar iddiasızdım ki. Yani arkadaşların yanında ben voleybol takımı gibi kalıyordum. Yani o yüzden bu benim için iyi.
0: İyi diyorsunuz. Evet. Peki size de güle güle harcayın diyoruz.
3: Sağ olun.
0: Ve 3 yarışmacımıza teşekkür ederek artık Berivan Hanım'la finalde karşı karşıya olacağız. Final heyecanı devam ediyor 360 ekranlarında.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik, abaküs,
4: kasa,
9: marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet. Yaşanacaksa,
13: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
14: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Ne var ya bu?
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Biziz biz.
4: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Bliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü

0: mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Cevap soruda. 360 ekranlarında en heyecanlı andayız. Final etabında ve bu akşam karşımda yeni bir yarışmacımız var. Bu akşam bizimle birlikte ilk kez yarıştı ve müthiş bir performans ortaya koyarak adını finale yazdırdı. Genç bir avukat. Berivan Hanım, neler hissediyorsunuz?
4: Şu an heyecanlıyım. Yani yarışırken yoktu ama şimdi heyecanlıyım biraz. Çok beklediğim bir sonuçtu aslına bakarsanız.
3: Baştan bu yana iddialıydınız zaten.
4: Biraz mütevazı olmam lazım. Aslına bakarsanız çok şaşırdım. Burada olduğuma şaşırıyorum hala. O yüzden de heyecanlıyım deyip düzelteyim. Gıcık olacaklar çünkü bana öbür türlü.
3: Yarışmaya nasıl başvurdunuz?
4: Şöyle, çok o da garip oldu. Biz 360'ı zaten izliyoruz. Diğer yarışmaları da beğendiğimiz için. Erkek kardeşim yine Simar, Ersin abi, abi diyor da yani siz anlayın işte, Ersin abi yeni yarışma yapıyormuş dedi. Başvursan abla dedi. Ben de o an çok umursamadım. Sonra yatağa geçtim uyumak için ve uykum asla gelmedi. Ne yapsam diye düşünürken başvurmaya karar verdim. Başvurdum, sabah aradılar. Sonra kendimi burada buldum. Böyle bir, yani sizin erkek kardeşimin size olan sevgisi vesilesiyle gelmiş olduk.
3: Berivan Hanım, finalle ilgili olarak birkaç hatırlatmam olacak size. Hı hı. Şu anda önümde iki tane çek duruyor. Bir tanesi para ödülümüzün çeki. 5000 TL yazıyor üzerinde. Finale eğer soruyu doğru cevaplandırırsanız size bunu takdim edeceğim. Yeni haftaya da sizinle beraber başlayacağız. Yanınıza 3 yeni yarışmacımız gelecek. Hı hı. Bir de 1000 TL'lik bir çekim var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
4: Evet, cevaplamayıp çekilirsem onu alacağım.
3: Cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. Soruya cevap vermek istemiyorum derseniz eğer 1000 TL'yi vereceğim ve yine haftaya beraber olacağız tabii ki. Bir başka seçenek de size diğer 3 yarışmacımız olduğu gibi bu akşam da veda etmemiz. Eğer cevap verip cevabınız da yanlış olursa. Final için hazır mısınız?
4: Hazırım.
3: Heyecanınız hala devam ediyor mu?
4: Biraz var ama hazırım. Güzel, beni zinde tutuyor heyecan.
3: Bakalım konu başlığımız ne olacak? Önce onu görelim isterseniz. İzliyoruz.
5: It was unbelievable. You made history.
6: Olympic sprinter Usain Bolt.
7: Usain Bolt.
8: Usain Bolt.

0: Usain Bolt konu başlığımız. Spor tarihinin bir efsanesi ile ilgili bir soru yönelteceğim size.
1: Hazırım.
0: Detaylara geçiyorum o halde.
1: Tamamdır.
0: 2012 Londra Olimpiyatları. Erkekler 100 metre finali. Dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt yarışın favorisiydi. 100 metreyi 41 adımda 9.63'te koştu. Olimpiyat rekorunu kırarak bu dalda ikinci kez altın madalya kazandı. İkinci sırayı Jamaikalı Joan Blake 9.75 ile elde etti. Üçüncülük ise 9.79 ile Amerikalı Justin Gatlin'in oldu. O yarışa götürelim sizi. Bu bilgileri aktardıktan sonra görüntülü bir şekilde o yarışta neler yaşandığını hep birlikte görüyoruz.
2: Once again in London, he's triumphant. There's the greatest field assembled here, and yet he runs away from them. Absolutely magnificent. A great, great athlete. And he's
3: Usain Bolt storming through. He takes it again. Blake gets the silver. 9.64. Oh, he's retained his title in the most emphatic.
0: Olimpiyat rekoru kırdığı yarıştı 100 metrede ki 9.58 de kendisine ait olan bir rekor. Sorumuz geliyor şimdi. Usain Bolt, az önce izlemiş olduğumuz 100 metre finalinde kaçıncı kulvarda

da yarışmaktaydı. 20 saniye final için süreniz başladı Berivan Hanım. Dünya atletizm tarihinin bir numarası efsane Usain Bolt.

0: Kalemi bir ara aldınız elinize. Şöyle bana bir baktınız. O esnada aklınızdan bir rakam geçti.
1: Evet. Geçti ama yazmadım.
0: Ama yazmadınız.
1: Umarım pişman olmam ya. Uf.
0: Üf dediniz.
1: Çünkü kesin doğru ama yazamadım.
0: Hem umarım parayı kaybetme çıkar. Hem de daha sonra bizimle devam etmeme riski nedeniyle mi yazmadınız?
1: Evet. Yani yanlış çıkarsa daha çok şey kaybedecektim. 5000'i diğer bölümde de alırım, sorun değil.
0: Bu kadar güveniyorum kendime diyorsun.
1: Bir yerde almam gerekir yani, bir yerde alırım diye düşünüyorum. Ama umarım bu düşündüğüm değildir. Bu arada 4 yazacaktım, yazacak olsam. Umarım 4 değildir. Çünkü ben pişman oluyorum. Yapmadığım şeylerden pişman oluyorum, evet.
0: Şimdi 5000'i o zaman bir kenara koyduk. Ve bu akşamki finalde 1000 TL'yi tercih ediyorum. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz. Hı hı. Ve eğer bir cevap verseydim 4 derdim diyorsunuz.
1: Baştan sayıyorum.
0: Ve hatta 4 yanıtından da yüzde kaç eminsiniz?
1: 58 falan.
0: %58. Üstelik küsüratlı bir cevap verdiniz. %58 4 olması lazım dedi yarışmacımız Berivan Hanım. Acaba bir pişmanlık yaşayacak mısınız?
1: Ersin Bey, 4'se falan da siz böyle yine 6 falan gösterin. Evet. Çünkü kötü olurum.
0: Ne gibi bir kötülükle karşılaşacak?
1: Bayılmam tabii de. Ama yani kahrolabilirim. Kendi kendime kahrolurum. Cesur davranmadığım için. Eğer 4'se küseceğim bu arada.
0: O zaman küsmemeniz için doğru cevabı görelim mi?
1: Görelim.
0: İşte final sorumuzun cevabı.
1: Oh,
0: elbiseyle yola devam ediyor Berivan Hanım ama cevap vermeme hakkını kullandı. 4 olmadığı için de çok mutlu şu anda.
1: Evet, çok güzel oldu. Çok zevk aldım şu anda.
0: Peki verdiğim detaylarla ilgili olarak şöyle bir soru gelebilir sanki dediniz mi?
1: Ben şöyle düşündüm işte 9.64, üçüncüyle arasında kaç salise vardır falan öyle bir şey bekledim. Onları aklımda tuttum. Keşke deseydim neden izletiyorlar ki? Düşünebilmem gerekirdi yani. Demedim.
0: Bu yarışmanın da böyle bir yanı da var evet. Tabii ki. Ben de tahmin etmiştim. Okuduğum bilgilerde muhtemelen hep saniyeleri ve saliseleri kafasında tutacak. Öyle bir soru beklentisi içerisinde olacak diye yanılmamışım. Ama 1000 lirayla yeni haftada ilk yarışmamızda tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. İyi Tebrik ki. Ediyorum bir kez daha.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsane

Bağlamaz Firdevs'e gönlünü Galata'yı gören, Servi Anmaz o Servi Dilara'yı gören demiş Fatih Sultan Mehmet bu dizelerinde. Şu anda İstanbul'da hakkında en çok şiir yazılan semtteyiz. Galata'dayız. Bugün şahane bir rota bizi bekliyor. Yolculuğumuz gökyüzünden başlayıp yer altına kadar devam edecek. Önce Galata Kulesi ile gökyüzüne dokunacağız. Daha sonra yeryüzüne inip Mevlevihane'yi gezeceğiz. Ardından tünelle yer altındayız. Yükselmeye devam ediyor. Ama onlardan bütün dünyanın diline geçmiş bir kelime daha var. O da cins kelimesi. Kota verdiğimiz cins kelimesi, yani bu isim Cenevizlilerden kalan bir miras aslında. Cenevizli denizciler yelken bezinden pantolonlar giyerlerdi. İşte bu pantolona cins, yani Cenevizli anlamına gelen bir kelimeyle tanımlanırdı. İşte bu yüzyıllar sonra kot, pantolonu tanımlamak için kullanılan cins kelimesi olarak karşımıza çıkmış. Şu anda giriş kapısının hemen önündeyiz ve yukarıda bir kitabe var. Bu kitabe buranın tamirat kitabesi. Defalarca burası tamir edilmiş ve pek çok işlev yüklenmiş. Bunlardan biri de burası yangın kulesi olarak kullanılmış. Ve yukarıdan çeşitli renkli bayraklar sallanıyor. Her bir yangının nerede olduğunu anlayabilmemiz için. Peki bu bayraklar neydi ve nasıl bir şifre kullanılıyordu? Bunu terasta anlatmaya devam ediyorum.

Şu anda terasa doğru çıkıyoruz. Ancak çıkarken şahane bir sürpriz bekliyor sizleri. Asansöre bindiğinizde eski İstanbul görüntüsü üzerinde yükseliyorsunuz üst kata kadar. Bu da insanı kısa süreliğine de olsa o eski İstanbul'a götürüyor ve biraz bir nostalji yapmanızı sağlıyor.

Evet, burasının bir dönem yangın gözetleme kulesi olduğunu söylemiştim. Her yangında yangının semtini belirlemek için gece farklı renkte ışıklar, gündüz ise farklı renklerde bayraklar sallanırdı. Ve ayrıca büyük davullar, köster vurulurdu. Ve böylece yangın hangi semtte anlaşılırdı. İşte bu bayrak sallama ve yanma teması üzerinden bir aşk şiiri yazılmış. Bunu yazan da 4. Murat'ın kızı Safiye Sultan'ın oğlu Rezmi adlı bir şair. Kendisi aynı zamanda bir devlet adamı. Bakın şiirinde ne diyor? Sana bayrak gösterirler sanma ki aşıkların, Rezmi beş yazıldı, serden geçti, manendi sipah, diyor burada yazar. Peki bize ne anlatıyor? Bayrak sallama temasından yola çıkarak yangınla ikisini birleştirmiş ve aşkın yangınıyla aşıkların bayrak sallamasını bir araya getirerek, ama kendisinin de bütün bayrak sallayanlardan daha çok aşık olduğunu, hatta başından geçmiş, serden geçti askeri kadar da aşık olduğunu anlatan bir şiir bu.

ise Galata Kulesi birbirine aşıktır ve bu aşkın arasına İstanbul Boğazı girmektedir. Galata Kulesi Hezarfen'den rica eder ve yıllardır biriktirip yazdığı aşk mektuplarını Kız Kulesi'ne götürmesini ister. İşte Hezarfen'in uçmasıyla ilgili anlatılan böyle bir aşk hikayesi vardır. Bunu yıllar sonra bir şairimiz bakın nasıl şiirleştirmiş. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu Kız Kulesi'nin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır, bir sürü çocukları olur. Bedri Rahmi Eyüboğlu. ...1560 yıllarında Türkiye mektuplarını yazan Börzbeck şöyle bir şey yazıyor. Uludağ'ı gördüğünü iddia ediyor ama yazarımız Salah Birsel asla böyle bir şeyi görmeyi başaramamış. Ve dolayısıyla bu bir efsaneye dönüşmüş. Galata Kulesi'nden Uludağ görünüyor mu, görünmüyor mu? Biz bugün çok şanslıyız. Çünkü ayan beyan Uludağ'ı karşımızda görebiliyoruz.

Evet, bütün Galata Müzesi aslında şahane katlara bölünmüş ve her bir katta küçük müzecikler oluşturulmuş. Bunlardan bir tanesi ise bir zamanlar burada hakim olan Cenevizlere ait aile armalarının da olduğu ve önemli olayları gösteren kitabeler. Bunların çoğunda aslında Galata Kulesi'nin tamiratı ile ilgili bilgiler var. Ama asıl önemlisi bu ailelerin hangi aileler olduğunu bize anlatan armalar da var. Ama bu katta, özellikle müzenin bu katında bizi yakından ilgilendiren bir başka şey daha sergileniyor. O da uzun süre Fatih Sultan Mehmet'i meşgul eden bir sorun. Haliç'i kapatan zincirler. Gelin onu yakından görelim.

Şu anda hepimizin çok iyi bildiği bir hikayenin gerçek kahramanının yanındayız. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alırken gemilerini karadan yürüttüğü biliniyor. İşte bunun gerçek kanıtı burada. Bu zincir Bizansların Haliç'in ağzını kapatmak için kullandıkları gerçek zincir. Ve burada sergileniyor. İşte Fatih Sultan Mehmet bunu aşarak şehri almayı başarıyor.

Şu anda müzenin en ilginç katındayız. Burası Ezerfen Ahmet Çelebi için ayrılmış bir kat. Kimdir Ezerfen Ahmet Çelebi? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kuleden atlayıp Doğancılara kadar uçan bir şahsiyet. Böyle biri gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz. Ondan Evliya Çelebi seyahatnamesinde bahsediyor. Ve diyor ki İstanbul içre Haristo akıllı adamlar başlığı altında Ezerfen gibi pek çok ismi zikrediyor. Ezerfen onlardan biri. Ve söylenceye göre ok meydanında çalıştıktan sonra kanatlarıyla iyi bir rüzgarda buradan uçarak Doğancılara, Üsküdar'a kadar gidiyor. Ve padişah onu huzuruna davet ediyor, bir kese altın veriyor ve onu Cezayir'e sürgüne gönderiyor. Ve Evliya Çelebi orada vefat ettiğini söylüyor. Padişah bunu söylerken bu tip adamlar her şeye kadirdir. Bunların yakında olmasında çok hayır yoktur deyip Cezayir'e gönderdiği Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçmekte. Şimdi ben de size arkamdaki simülasyonla bir uçuş denemesi yapacağım. Tıpkı Ezerfen Ahmet Çelebi gibi.

Şu anda bir zamanlar Galata surlarının ve hendeklerinin bulunduğu bir sokaktayız. Tabi bugün bunlar yok. Çünkü 19. yüzyılda 6. daire yani Beyoğlu Belediyesi surların bir kısmını yıkıyor ve hendekleri dolduruyor. Ve ortada hendek falan kalmıyor ama geriye ne kalıyor onların isimleri. Bugün Galata'daki pek çok sokağa bakarsanız bu izleri görürsünüz. Yukarıda Büyük Hendek, Küçük Hendek sokaklar. Burada ise içinde bulunduğumuz sokak Lüleci Hendek Sokak. Ama bunun diğerlerine göre bir farkı var. Burada bir zamanlar içine tütün konulan, pişmiş topraktan yapılan lüle üreten 60 tane dükkan varmış. Ve bu dükkanda üretilen lülelerin çatlamaması için bir yöntem kullanırmış bu ustalar. Lüleler piştikten sonra ustalar fırının kapağını açıyorlar ve lüleleri dışarı çıkaracaklar. Ancak içerisi sıcak, dışarısı soğuk ve çatlama riski var. Bunu engellemek için ustaca içeriye püf diye üflüyorlar ki sıcak soğuk dengesi kurulsun ve zayiat az olsun. İşte bunu ne kadar ustaca yaparlarsa o kadar az zayiat veriyorlar. Ve buradan da geriye püf noktası deyimi kalıyor. Her işin bir püf noktası vardır. Doğru zamanda yaparsanız verimli sonuç alırsınız. Tıpkı lüle ustalarının doğru zamanda üflediği gibi. Evet, gökyüzündeki yolculuğumuz sona erdi, yeryüzüne indik. Galata Kulesi'nden artık Mevlevihane'ye gidiyoruz ve Şeyh Galip Sokağı'ndayız. Burası bizi Mevlevihane'ye götürüyor. Sokak isimleri aslında çok şey anlatıyor. Çünkü Şeyh Galip, Mevlevihane'nin en ünlü post işini. Biz de şimdi o Mevlevihane'ye ziyarete gidiyoruz.

1491 yılında Sultan Beyazıt bu araziyi İskender Paşa'ya verir. Bir av köşkü olarak kullanır İskender Paşa. Ama daha sonra burası İstanbul'un en büyük Mevlevihanesi haline gelir. Galata Mevlevihanesi. Ama daha önce burada bir başka yapı vardır. O da Bizans dönemindeki bir manastır, Aziz Teodor Manastırı. Ancak her iki binada, Aziz Teodor Manastırı da, Mevlevihane de aynı düsturla hareket ederler. İnsandan uzak, Allah'a yakın düsturuyla.

Şu anda Galata Mevlevihanesi'nin en ünlü post nişininin türbesindeyiz. Şeyh Galip'in türbesindeyiz. Az önce yürüdüğümüz caddeye de onun ismi verilmişti. Şeyh Galip Üst Aşk diye bir kitap yazar. Üst, kızın ismidir. Yani güzel anlamına gelir. Aşk ise erkeğin ismidir. Ve bu kitapta aslında aşk ile güzelliğin ilişkisini anlatırken tasavvuftaki seyri sülüğün hikayesi anlatılır. Ama bütün bunların ötesinde 1791 yılında çok genç yaşında buranın post nişini olur. Ve tamirata ihtiyacı vardır buranın. Bunu da tahttaki 3. Selim'e bir şekilde söylemesi gerekir. Direkt söyleyemez. Bir kaside yazar ve kaside ile meramını anlatır. 3. Selim bunu gülümseyerek karşılar ve buranın tamiratını üstlenir, finanse eder. Bunun için de bir teşekkür kasidesi daha yazar. Hatta bu kasideyle buranın yapımı, tamiratı için bir de tarih düşürür. İşte bu kasideyi Galata Mevlevihanesi'ne giren cümle kapısının hemen iç tarafında görmeniz mümkün.

Şu anda Galata Mevlevihanesi'nin hazire yani küçük mezar alanı bölümünün hemen önündeyiz. Burada pek çok ünlü şahsiyet var ve buraya genellikle postişinler ve Mevleviliğe intisap etmiş kişiler gömülür. Ama Mevlevilikte bu tip mezarlara mezar alanı ya da ölülerin gömüldüğü yer denmez. Buraya hamuşan denir. Yani hemen arkamda gördüğünüz gibi sessizler, susmuşların yeri denir. Peki hamuşan, susmuşlar, sessizler ne anlama gelir? Ne için bu isim verilmiştir?

Evet, hamuşanlar yani sessizler, susmuşlar. Biliyorsunuz bir hadis vardır. Her canlı ölümü tadacaktır ama ölmeyecektir. Sadece tadacaktır. İşte buradan yola çıkarak ölümü bir son değil, tam tersi bir bekleme alanı, bir bekleme dönemi. Sakince bekleme dönemi olarak görür tasavvuf. Ve kıyamda herkes tekrar dirilecektir. İşte buradan yola çıkarak hamuşanlar, susmuşlar, sessizler adı verilmiştir buraya. Ancak bu tip mezarlıklarda tanıdığımız pek çok kişi de yatmaktadır. İbrahim Müteferrika bunlardan biridir. Galata Mevlevihanesi'nin haziresinde yatan. Ama biri vardır ki çok özel bir şahsiyettir. Şair Leyla Hanım. Kendisi de Mevlevi'dir ve Mevlevilikle ilgili şahane şiirler yazmıştır. Ama sadece o değildir Mevlevilikle ilgili şiirler yazan. Yahya Kemal'den Hasan Ali Yücel'e kadar pek çok kişi bu konuda şiirler yazmıştır. Ancak biri vardır ki o sizi çok şaşırtacak bir şairdir. Dilerseniz önce onun bu konudaki şiirini bir okuyayım. Edebe set çeken zulmeti deldim, aşkı içten duydum, arşa yükseldim. Kalpten temizlendim, huzura geldim, ben de müridinim, işte Mevlana. Peki bu dizeleri yazan şair kimdi?

Bu şiiri yazan şair Nazım Hikmet'tir. Henüz 18 yaşındadır ve dedesi Nazım Paşa ile birlikte Konya'da yaşamaktadır. Orada valilik yapmaktadır Nazım Paşa. Ve Nazım Hikmet bir dergiye, Dergah Dergisi'ne bu şiiri gönderir. Ve dergide yayınlanır. Ama altında Mehmet Nazım yazmaktadır. Bu dedesiyle aynı isimdir. Önce dedesinin şiiri zannederler, onu tebrik ederler. Bu olaya şahit olan Nazım Hikmet gerçeği söyler. Şiir bana aittir der. Henüz 18 yaşında bu şiiri yazmıştır ve işte az önce okuduğum şiir ünlü şair Nazım Hikmet'e aittir. Şimdi hemen arkamda gördüğünüz yer Galata Mevlevihanesi'nin müze bölümü. Burada çeşitli objeler sergileniyor. Dilerseniz burada kısa bir gezi yapalım ve yavaş yavaş semahaneye doğru yolumuza devam edelim.

Şu anda Mevlevihane'nin kalbi sayılan Semahane bölümündeyiz. Biliyorsunuz bütün tarikatlarda farklı zikir yöntemleri, farklı giyim kuşamlar vardır. Mevlevilikte ise semah vardır. İşte onun yapıldığı yer burasıdır ve sembolik olarak kainatın dönüşünü simgeler. Ve kainatın dönüşüyle birlikte yapılan bu semah aslında insanı kamil olmaya giden yolu da anlatır bize. Bunun yanında giyim kuşamlarında da bir sembolizm vardır. Örneğin üstlerindeki siyah pelerin dünyayı ve ondan sıyrılarak dünyadan sıyrılıp üstündeki beyaz elbiseyle kefenleriyle kalmayı sembolize ederler. Bir de

Mevlevihane'deki yolculuğumuz burada sona erdi. Şimdi günün son durağı tünele gidip yer altına bir yolculuk yapacağız. Ancak buradan çıkmadan önce aklıma gelen ve çok da hoşuma giden bir şey söylemek istiyorum. Bir deyim belki de ya da bir söz. O da şudur. Tekkede derviş olmak kolay, çarşı pazarda derviş kalmak zordur.

Şu anda tünelin hemen girişindeyiz. 1867 yılında bir Fransız, Henri Gavant, turistik bir gezi için İstanbul'a gelir. Ama burada bir şey fark eder. Karaköy Limanı'yla eğlence merkezi Beyoğlu'nu bağlayan yüksek kaldırımdan her gün 40 bin kişi inip çıkmaktadır. Ve bazen bu yokuş çok zorlu olmaktadır. Bunu fark eder ve bir proje hazırlayıp payitahta padişaha sunar. Ve proje kabul olduktan sonra uzun bir inşaat dönemi başlar. Ve sonunda 1875 yılında tünel açılır. Ancak ilk dönemlerde tünelde insanlar bilmezler, korkarlar. Daha sonra Şeyhülislam bir fetva yayınlar. İşte bu fetvaya göre şöyle bir şey ortaya çıkar. Bu zir zemin alete binmek çok da caiz değildir. Ancak böyle bir fetva yoktur. Bu sadece bir söylencedir. Daha ilk günden itibaren insanlar büyük ilgi göstermiştir tünele. Ancak bu tünelin görünen yüzüdür. Bir de bunun çok az bilinen bir yeraltı dünyası vardır. Dilerseniz önce oraya bir girelim, sonra tekrar tünele döneriz.

Şu anda içinde bulunduğumuz yer Cer Atölyesi. Yıllarca burası buhar sistemiyle çalışmış. Daha sonra elektrik düzeneğine geçince artık az önce gördüğünüz bu sistem elektrikle çalışır olmuş. Buraya yıllarca tahtıl arz, yani yeraltı adı verilmiş. Bu isim boşuna değil. Hakikaten de bir yeraltı dünyası mevcut burada.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Bu var ya bu.
9: Yok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalı?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Yıldız kadrosu, parafüstü, küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi, restoran keyfinizin forfeitidir. Paraf günüm, avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de

0: kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız bu sırada.
10: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4.200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
18: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
20: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı. Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
19: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
21: Abi, ne yapıyoruz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
23: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendeki

0: Ne bile?
1: Aynı otel. Yarın fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
6: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
2: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
3: Kemal'e kim söyledi?
4: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
1: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
5: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
6: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
7: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
1: Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.
8: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
5: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
9: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
10: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
9: Ben bir dost Bay Kemal.
5: Kemal!
11: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
12: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
13: Hedef bugün 18'de, TV4'te.
14: Bugün Galata bölgesindeydik. Gökyüzünden başladık. Daha sonra Mevlevihane ile yeryüzüne indik ve şimdi de son durak tünelde yeraltı. Burayı da gezdik ve gezimize son noktayı burada koyacağız. Rivayetler, söylenceler ve tabii ki edebiyat eşliğinde yaptığımız yolculuğu yine bir şiirle noktalamak istiyorum. Cumhuriyet dönemi şairlerinden Ziya Osman Saba çok güzel bir şiir yazmış. Ve şiirin sonunda diyor ki: "Gün olur Beyoğlu'nu özler içim, koklamak isterim Beyoğlu'nun kokusunu."

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok keyifli bir gün olsun efendim. Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın diyelim. Evet, bugün kim geliyor mutfağıma? Sevgili Şükran Dikmen, Şükran abla gelecek. Hatırlarsanız daha önce kayınvalidesiyle birlikte gelmişlerdi. Ve memleketleri olan Erzurum'un güzel yöresel yemeklerini yapmıştık. Ama bugün Şükran ablayı tek başına ağırlıyoruz. Ve çok keyifli lezzetler yapacak. Hatta hatırlarsanız daha önce geldiklerinde çok lezzetli bir baklava getirmişti. Ve tamamen onun kendi tarifi olan bir baklava. Ve bugün bu mutfakta ilk olarak o baklavayı yapacağız. Sonra ne yapıyoruz? Hiç fasulye köftesi duydunuz mu bilmiyorum ama... Enteresan, bak hindi kıyması var, püre halinde fasulyemiz var, daha bir sürü malzemeler var önümde. Çok merak ettiğim, hatta Büşra'dan rica ettiğim bir tarifti. Şükran ablanın sayfasında görüp onu yapacağız. Son olarak da ayva ile kereviz yemeklerde de çok yakışır, çiğ olarak da çok yakışır dedik. Güzel bir salata yapıyoruz ve Şükran ablayı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi eli boş gelmeden krokan mı bunlar
1: krokan.
0: Bize?
1: Bu teşekkür sefer krokan ediyoruz. Getirdim.
0: Daha önce zaten eve de götürdüm ben. Turşular geldi, baklava geldi.
1: Baklava geldi, evet.
0: Birkaç bir şey daha da gelmişti. Neler geldi başka?
1: Tarhana.
0: Tarhana mı da? Tarhana da geldi. Maraş tarhanası da geldi.
1: Tarhana da geldi.
0: Ama Erzurum yemekleri yapmıştık değil mi? Doğru söyledin.
1: Annem
0: ben.
1: Erzurumlu olduğu için Erzurum yemeği
0: sen
1: yaptık
0: Maraşlıydı.
1: O gün. Sen Maraşlıydın. Ben Maraşlıyım.
0: Ha, o yüzden de tarhanası da gelmişti. Maraş'ın meşhur beyaz
1: tabii,
0: tarhanası.
1: Tabii.
0: İyi misin Şükran ablacığım?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Bırakayım. Sizi gördüm, daha iyi oldum.
0: Bugün yalnız yapacağız.
1: Bugün
0: anneye
1: yalnız
0: selam
1: yapacağız.
0: Göndeririz.
1: Annem de sana çok selamı var. Çok öpüyor seni.
0: Canım benim. Ben de hangi kameraya söyleyeyim bilmiyorum ama ben de kocaman öpüyorum ellerinizden. O zaman ilk olarak şu meşhur
1: baklavayla başlayalım.
0: Seni böyle alayım.
1: Tamam.
0: Malzeme listesi ekrana geliyor efendim. Ben size sayıyorum. Sonra beraberce Şükran ablayla yapıyoruz. Bakalım baklavamızda malzemelerinde neler varmış. Evet. Kavrulmuş bir kadayıf var galiba gördüğüm kadarıyla değil mi?
1: Kavrulmuş
0: evet.
1: Kadayıf.
0: Bir paket baklavalık yufkamız var. 1,5 su bardağı kavrulmuş fındık. 250 gram kavrulmuş kadayıf. 400 gram tereyağı. Devamı geliyor. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker. 2 bardak su. 3-4 damla limon suyumuz var. Üzeri için ise toz antep fıstığı ve tuzumuz var. Şerbetimiz hazır zaten değil mi?
1: Hazır.
0: Evet, şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi ne yapıyoruz? Önce... baklava yufkalarımızı
0: aman kendisi çok
1: açmamız
0: hassastır.
1: Gerekiyor.
0: Nazik davranalım.
1: Çok incedir.
0: Çok incedir. Ha, hemen kuruyu
1: bakın,
0: verir.
1: Hemen kurur. O yüzden evet. Ben evde hafif bir nemli bezle. Ama bu da çok tazeymiş.
0: Çok taze hakikaten.
1: Çok güzelmiş.
0: Bugüne kadar gördüğüm...
1: Benim bak, de gördüğüm en
0: iyi
1: güzel.
0: Baklava yufkası.
1: Gerçekten öyle.
0: Bizim kızlar güzel yerden almışlar. Bayağı başarılı.
1: Çok güzelmiş.
0: Evet. Senin şimdi meşhur tarifini yapıyoruz.
1: Evet şimdi... Evet. Bunun ara katlarını yağlayacağız.
0: Tereyağımızı buradan. Erittik. Bu arada efendim tereyağında şöyle bir detay var. Anlat.
1: Şimdi ben tereyağını erittim. Üstünde bir köpük oluyor.
0: Hı hı.
1: O köpüğü aldım.
0: İşte bu sade yağ yaptığımız
1: usul efendim. Sade yağ yaptım.
0: Evet.
1: Sonra dibindeki beyaz bölümünü de aldım. Ayrı bir kaseye ayırdım.
0: Ayırdın. Evet,
1: bunu
0: tereyağını
1: içine kullanacağım.
0: Hı
1: hı. İç kısmına bunu kullanacağım. Biterse biraz bundan alıp gene kullanmaya devam edebilirim. Fakat bunu kestikten sonra üstüne
0: sarıyı
1: dökeceğim.
0: Sarıyı yani.
1: Kestikten sarı bölümüne.
0: Sarı bölümü kestikten sonra içine döküyor. Beyaz bölümü, köpüklü bölümü de yufkalar ara katlara koyuyor.
1: Evet,
0: evet.
1: Başlayalım mı?
0: Başlayalım. Hazırız
1: tamam,
0: biz.
1: Kurumadan.
0: Evet. Çünkü bir an önce kurur. Naziktir. Ben hemen hatta bunu böyle kapatayım.
1: Tamam.
0: Senin ihtiyacın oldukça. Kaç kat yufka kullanıyoruz?
1: 4 ya da 5 kat kullanılabilir bunda.
0: 4 ya da 5 kat.
1: Neyse
0: tamam.
1: Olsun problem değil.
0: Evet.
1: Şimdi.
0: Ver güzelim bana. Buraya
1: şöyle
0: da koyabiliriz.
1: Yapalım.
0: Açıyorum ben. Kurumasın diye önlem alıyorum.
1: Hı. Şimdi geçen programda sen öyle güzel yemişsin ki Antep'ten bana mesaj atmışlar.
0: Ha.
1: Baklavalar diyarı, baklava cennetinden mesaj gelince hoşuma gitti.
0: Aa, o baklavanın, Antep'ten mesaj mı geldi?
1: O baklavanın tarifini verir misiniz bize? Çocuk mevlütüm var diye.
0: İşte bugün burada efendim. Antep'ten
1: evet, bugün...
0: baklava diyarından bile mesaj geliyorsa... Yani gurur duymalısınız Şükran Hanımcığım.
1: Duydum, hoşuma
0: ha,
1: gitti.
0: Vallahi. O gün ama baklava bayağı meşhur oldu.
1: Çok,
0: bizim ekip de çok sevdi.
1: Çok.
0: Hep beraberce yedik. Eline sağlık. Şimdi bugün de burada yapıyoruz. Zaten
1: şimdi
0: bugün sözleşmiştik
1: da şöyle
0: değil mi? Yapacağız
1: tabii,
0: diye.
1: Tabii. Sözleşmiştik o gün. Ve çok merak edildi bu. Bir de çok pratik.
0: Gerçekten pratik.
1: Çok pratik.
0: Normalde baklava daha meşakkatli bir iştir. Evet, bu daha pratik. Şimdi detayları efendim sizle yine paylaşalım. Şu anda ara katlara sürdüğümüz yağ o köpük kısmındaki tereyağını, erittiğimiz tereyağın köpük kısmı, diğer sarı kısmını kestikten sonra üzerine dökeceğiz.
1: Üzerine dökeceğiz, evet.
0: Ablacığım, ben sana vereyim. Buyurunuz efendim. Nasıl gidiyor hayat?
1: Nasıl gitsin hayat? Güzel gidiyor.
0: Sayfada bir hareketlilik oldu
1: var,
0: mu?
1: Var, geçen programdan sonra bayağı
0: oldu.
1: Bir...
0: Oldu. Aa, ne mutlu.
1: Bir de senin çok güzel takipçilerin var Tuğçe.
0: Vallahi
1: çok
0: mı?
1: Samimi insanlar, ya, çok güzel insanlar. Ben bunu elimi kullanarak yapıyorum.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Yazdılar mı sana?
1: Yazdılar, yazdılar. Ve ne çok mutlu. Beğenmişler, çok hoşlarına gitmiş. Tabii şimdi... kayınvalidemle de beraber çıkınca daha da ayrı bir
0: başılarına gitti. Evet,
1: aldılar.
0: Evet, o gün çok güzel bir yayındı.
1: Çok güzeldi.
0: Siz böyle kayınvalide gelinden ziyade anne kızsınız hakikaten.
1: Aynen öyleyiz.
0: O yüzden çok güzel bir yayın olmuştu. Anneye de tekrar buradan hürmetler, sevgiler gönderelim. Ya evet, benim takipçilerim hakikaten Şükran abla. Yani hiç benim özellikle kendi sayfama hiç bugüne kadar kötü bir yorum almadım. Eleştiri yapacaklarsa da tabii ki yapıcı eleştiriler, hep söylüyoruz, başımızın
1: saçım
0: tacı.
1: Tuğçe, şunu şöyle arkaya.
0: Evet, şu şey yardımıyla böyle attım.
1: Tamam.
0: Eleştiri yapacakları zaman da o kadar yapıcı ve güzel bir dille anlatıyorlar
1: çok.
0: Ki benim sayfama özellikle herkesten aynı özeni diğer

0: kavurduğum zaman kavruk tadı hiç gitmiyor bunun.
1: Hiç gitmiyor. İçeride bunun böyle sıçtır ağzımızın içinde.
0: Özelliği de o kavrulmuş kadayıftan dolayı.
1: Evet efendim.
0: Şimdi bunun içine koydum, kıvırmaya başlıyorum.
1: Fındıkları ve tereyağında kavurduğumuz ve ufaladığımız kadayıfları baklava hamurunun içine koyduk.
0: Şimdi şöyle yapacağım. Evet. Yapışsın buraları da.
1: Şimdi sonra fırına gidecek bu.
0: Sonra değil fırına mi? Gidecek ama bir bıçak.
1: Bıçak hemen burada efendim. Buyurunuz.
0: Şuradan. Aha. Şimdi şöyle yapacağım.
1: Oh çıtırt bak baklavanın sesleri şimdi duydu. Şimdi. Hı hı. Evet. Evet keselim. Hı hı. Aman parmağa dikkat. Böyle böyle kesiyoruz. Bir bu beş kat daha yapacak mıyız?
0: Yapacağız. Tepsiyi dolduralım. Bunu biz Tuğçe fırını açarsak.
1: Fırınımız açık. Önceden açık. Isıtılmış tamam. Fırınımız Isıtmışız. Her zaman hazır.
0: Tamam. Evet. Şimdi şunu şöyle yapacağım.
1: Aha. Cam kabımıza koyacaksın. Önce şunu biraz... Sana şöyle bir spatula vereyim mi? Daha yardımcı olur.
0: Olur. Şunun bir dibini yağlayayım.
1: Dibini de yağlayacağız. Hatif. Kaç derecede pişecek?
0: 170 derecede.
1: Ortalama ne kadar sürüyor?
0: Yani... Tam
1: fırından
0: kızarması
1: tabii ki değişiklik gösterir.
0: Gösterir. Tam kızarması için bir yarım saat falan
1: yarım
0: ortalama
1: saat
0: yeterli
1: gerekiyor.
0: Geliyor.
1: Evet.
0: Onunla
1: gel
0: tamam.
1: Güzelim. Böyle yapalım ki daha kolay olsun. Hı hı. Bıçakla daha zor olacak çünkü. Dur şu iki tanesi kaldı hı hı. Burada. Düşüverdi. Şimdi bir tane daha yapalım
0: bir
1: bence.
0: Bir tane daha yapalım.
1: Yapalım. Vaktimiz var. Değerlendirelim vaktimizi.
0: Hatta ben
1: vaktimizi.
0: Bunu evdeki gibi hızlandırayım mı?
1: Hızlandır valla.
0: Tamam.
1: Bak şu şimdi. An hızlı.
0: Evet, hızlı.
1: Sürece girdik
0: çünkü
1: efendim.
0: Çok çocuklu olunca bazı işleri yavaş yapamıyorum ben. Hızlı yapmam gerekiyor. Çünkü çocuk beklemiyor. O yüzden evet. Artık otomatiğe bağlayıp böyle.
1: Zaten yani yoksa baş edilemez.
0: Baş edilmiyor.
1: Pratik olmakta tabii ki her zaman fayda var. Ama seyircilerimize şöyle bir özetleyelim efendim. Neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Kadayıfla baklava yapıyoruz. Kadayıflı baklavamızda baklava hamurlarımız var, o nazik. Ama bugüne kadar gördüğüm en güzel baklava hamuru bugün Tuğçe'nin mutfağında. O kadar taze kesinlikle. Ve güzel ki her katını erittiğimiz tereyağının üst kısmıyla yağlıyoruz. Yani o köpüklü kısmını ayırmıştık ya tereyağını, sarı kısmı ve köpüklü kısmı diye. Köpüklü kısmıyla yağladık. 5 kat ortalama değil mi?
0: 5 kat. 4-5 kat. Yeterli geliyor.
1: Her katını yağlayarak baklava hamurlarımızı üst üste koyduk. Daha sonra içine şu anda gördüğünüz gibi daha önce tereyağında kavurduğumuz kadayıflarımızı serpiştiriyoruz. Ve içine rondoda çektiğimiz fındıklarımızı koyuyoruz. Ama isterseniz ceviz seviyorsanız cevizli olur. Hiç fark etmez.
0: Olur, cevizli de olur.
1: Cevizli de güzel olur.
0: Bir de ben bunu kavurup evet. Dolaba koyuyorum. Kadayıfı.
1: Kadayıfları. Difirize mi atıyorsun? Yoksa dolapta mı
0: kavanozda,
1: bulunuyor?
0: Kavanozda, difirizde de bulunabilir. Bir misafir gelmeden önce hemen
1: çok
0: hazırlayıp
1: ya.
0: Hemen yapıp koyuyorum. Zaten şaşırdım.
1: Bunu ben bile
0: ne
1: yaparım.
0: Ne çabuk ol.
1: Yaparsın
0: yani. Yaparsın.
1: Çok pratik hakikaten. Yani öyle baklava deyince bir gözler korkuyor ya. Ama
0: işte korkmasın gözleriniz.
1: Evet.
0: Bunun bir hikayesi vardır. Benim küçük kızım Cansın babasıyla bir alışveriş merkezinde ünlü bir baklavacının önünden geçiyor. Aha. Ve babasına diyor ki babacığım bak aynı annemin yaptığından. Ha. Alalım demiyor. Annemin yaptığından
1: Tından
0: çocuk
1: diyor.
0: Alışmış. Ha. Bakıyor annesinin yaptığından.
1: Dur şöyle yardımcı tamam. Olayım sana. Ya kaç çocuk vardı?
0: İki tane.
1: İki taneydi.
0: İki tane kızım var.
1: Kızın var.
0: Cansın'la Melis.
1: Cansın'la Melis'i de öpüyoruz efendim buradan.
0: Prensesim onlar benim.
1: Şunları koymak
0: onları
1: istemedim.
0: Onları koymayacağım. Bir kat bir tane daha yapayım. Burayı da
1: burayı
0: doldurayım.
1: Burayı da dolduralım. Zaten onu... yeterince pratik yaptın. Hah. Boş ver. Ekip kalabalık bol bol olsun.
0: Yenir. Ha, zaten yenir, sevindiler yenir. Beni görünce.
1: Ha. Bu arada baklavacı... tabii ki... Şükran ablamız bizim grubumuzun diğer kanalı olan 24'te yönetmenimiz Kubilay abinin eşi bu arada. Yabancı değil yani.
0: Yabancı değilim evet.
1: Evet bizim grubun gelini. Evet.
0: Becerikli gelini.
1: Becerikli gelini hakikaten becerikli gelini. Şimdi yine yağlıyoruz. Daha sonra efendim şu fasulye doğru söyledim değil mi ben onu Şükran abla? Fasulye
0: doğru söyledin
1: köftesi,
0: fasulye köftesi. Her gün fasulye yenmez ki diyenlere... Köftelerin
1: önüne
0: getirdim. Ben de
1: çok
0: severim.
1: Severim
0: çocuklar.
1: Ki, yani çocuklar da pardon keza çok etli arası olmayanlar da mutlaka tüketsinler. Çünkü sağlam protein var içinde der uzmanlarımız. İyi bir bakliyattır. Yanında böyle pilavla pirinç pilavıyla bir de turşu. Senin
0: oo,
1: annemizin
0: çok...
1: turşusu.

0: da.
1: Çok harika olur tabii.
0: Daha ne olsun.
1: Yaparız ondan.
0: Yaparız vallahi, yutkunum ben. Şu an acıktığımı hissettim.
1: Annem onu bana öğretti.
0: Bunun hepsini kullan bence.
1: Kullanıyorum, bitiriyorum. Tamam.
0: Evet. Öğretti mi turşuyu?
1: Tabii tabii. Onu ben öğrendim. Yani annemin yaptığının neredeyse birebir aynısını yapıyorum.
0: Yapıyorsun. Tabii. Onu sadece limonla kurduğunu söylemişti bana. Öyle söyledi.
1: Tuz ve meyve.
0: Tuz ve meyve.
1: Tabii. Tuzda meyve var onda.
0: Bir gün belki aslında öyle bir turşu kurma vesaire programı da yapabiliriz. Ha,
1: yapılır
0: hakikaten.
1: Turşu.
0: Turşular. Daha önce biz bamya turşusu kurmuştuk sevgili Şiyar'la birlikte. O da çok efermente bir turşuydu. O da çok güzel olmuştu.
1: Çok.
0: Evet, şimdi yine kesiyoruz. Cam kabımıza koyuyoruz. 175 derece demiştin değil mi?
1: Evet, 175 derece. Bunların altı üstü iyice kızarınca çıkartacağız.
0: Çıkartacağız.
1: Aslında şu anda tabii yayında zaman yetmedi. Şu kalan parçalarını ben aralarına yediriyorum. Fakat şimdi şöyle şurada yer bulursam, ben evde alışmışım ya turşu.
0: Bıçakla ama bak bu daha kolay oldu.
1: Aynen öyle.
0: Hepsini böyle gönderiyoruz. Evet. Son şunu da yerleştirelim. Bayağı cam kabımızı doldurduk.
1: Doldurduk. Şunları da şuraya
0: yedirelim. Yedirelim. Gel yedirelim. Orada malzeme biraz az ama olsun. Yeriz. Böyle kenarını kıtırını sevenler de oluyor. Bak buraya da koyduk. Şöyle yapalım.
1: Bu baklavada şerbetini çok fazla kullanmıyorum. 2 su bardağı şekere, 2 su bardağı su.
0: Birebir yapıyorsun.
1: Tabii birebir.
0: Birebir. İlk sıcağı çıktıktan sonra da baklavanın şerbetini döküyoruz değil mi
1: Şükran abla? Tabii döküyoruz. Şimdi yağını dökeceğim buradan.
0: Yağ var daha. Tabii. Pardon, unuttuk. Ben hemen şimdi bir fırına yağını, göndermeye heveslendim.
1: Şimdi bu baklavayı parlak yapan o ara kısmını kullandığımız için baklava parlak olur. Şu köpüğü eğer bu üstüne gelirse yanık yanık olur üstü.
0: Hah, işte detay burada. Püf noktası burada. Evet. Bu köpüklü kısmını üzerine sürersek daha yanık yanık bir görüntü olur. Ama kızarmasını ve böyle daha parlak olmasını istiyorsak o altın sarısı, tereyağının altın sarısı kısmını kullanmamız gerekiyormuş. Ve şu anda öyle yapıyoruz gördüğünüz
1: gibi. Evet, bu da buna yeterli gelir.
0: Bence de yeter. Çok yağlı olmasına gerek yok.
1: Çok yağlı olmasına gerek yok.
0: Parlatır da, kızartır da o. O zaman sen ellerini yıka.
1: Hadi bakalım, yıkayayım ben ellerimi.
0: Ben fırına göndereyim efendim. Fırına gönderdikten sonra da günün ikinci tarifine başlayacağız. Neydi günün ikinci tarifi? Fasulye köftesi. Şimdi fırına gönderelim. Fasulye köftesinin de malzeme listesi gelsin. Burada kağıt tablo var, kullanabilirsin. Fasulye köftemiz burada. Ekrana malzeme listesi geliyor. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Bakalım içinde neler varmış. 1,5 su bardağı kuru fasulye, 250 gram hindi göğüs kıyması, 1 adet kuru soğan, yarım bağ maydanoz, 1 çay bardağı galeta unu, 1 çay bardağı un, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, yarım çay bardağı ceviz içi, 2 diş sarımsak, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve tuz. Bitti mi acaba? Devamı
1: bitti.
0: Geliyor. Ha, köfteleri bulamak için de daha 2 adet yumurtamız, mısır unumuz, kekiğimiz ve unumuz var.
1: Tamam.
0: Gel Şükran ablacığım, ne yapıyoruz?
1: Şimdi önce...
0: Önce soğanları mı doğruyoruz acaba?
1: Soğanları doğrayacağım ama şunu bir koyayım, üstünü yapacağım.
0: Evet. Şimdi bu hindi kıyması.
1: Bu hindi kıyma.
0: Hindi de ne sağlıklı bir ettir.
1: Çok sağlıklıdır, çok güzeldir. Bu da fasulye, ezilmiş fasulye.
0: Şimdi fasulyeleri haşladık.
1: Haşladık, suyunu süzdük, blenderdan geçirdik.
0: Blenderdan geçirdik, evet. Şu anda döktüğümüzde fasulye püresi.
1: Fasulye püresini
0: peki mesela
1: döktük.
0: Bu tavukla olur mu?
1: Olur.
0: Bir kaşık getireyim canım.
1: Çabuk hindi fark etmiyor, olur. İkisiyle de olur.
0: Ama hindi etini hep daha sağlıklı bulur uzmanlarımız. O
1: tabii hindi eti tercih edilendir.
0: Mesela evet, hindiyi böyle daha yavan bulan seyircilerimiz için böyle formüllerle
1: olabilir,
0: hindiyi daha sık mutfağımıza dahil edebiliriz.
1: Hindiyi pişirme teknikleri vardı. Çünkü yapışacağı için ben bu sefer eldiven kullanacağım.
0: Tamam,
1: benim
0: bıçağım
1: vardı.
0: Var. Bunu da verelim.
1: Tamam.
0: Kıymamızı koyduk. Fasulye püremizi koyduk. Evet, soğan da rendeleyebilirsin tabii ki. Rendemiz sadece salata kullanmak için koymadık. İstediğin
1: tabii,
0: gibi
1: tabii.
0: Kullanabilirsin tüm aletleri. İster misin tencereye sıvı yağımızı açayım mı?
1: Açalım sıvı yağını. Bunları yaptıkça kızartırız.
0: Kızartalım bence de. Ocağımızı açalım. Sıvı yağımız iyice kızsın. Hatta biraz da kızayım. İlk önce şu tabağımızı alalım. Ben bir peçete koyayım üstüne.
1: Tamam.
0: Yağını iyice süzdürmüş olalım.
1: Şöyle koyayım.
0: Evet efendim, fasulye köftesi yapıyoruz. Kalemi kağıdı hazırlayın. Bence enteresan farklı bir tarif. Ve
1: çok.
0: Toplar mı yapacağız?
1: Uzun uzun.

0: Uzun uzun,
1: uzun yapacağız. Ve çocukların eline verdiğinde çok rahat yiyorlar bunu.
0: E çocuklara da yedirmek için gayet güzel. Birebir. Evet, soğan da gidiyor.
1: Bunu da böyle
0: ben şu rendemizi bir sudan

0: kısımlarını alayım.
1: Evet. Maydanoz giriyor. Köftenin evet. olmazsa olmazı. Her türlü köfte maydanoz olacak illa.
0: Ya maydanozsuz olmuyor.
1: Evet, maydanoz bir de çok faydalı ya. Biliyorsunuz değil mi efendim? En iyi ödem atıcılardan bir tanesidir maydanoz. İşte yolculuk yaptınız, uçağa bindiniz vesaire ya da çok kaçırdınız yemeği ve vücutta şişkinlik oldu. Maydanoz, limon suyu ve normal suyla kür yapıyorsunuz. Hepsini rondodan çekiyorsunuz, içiyorsunuz. Vallahi vücuttaki ödemleri atıyor. Senin tabii hiç işin olmaz böyle şeylerle.
0: Ben yedirmeyi seviyorum. Için. O kadar güzel yemek yapıyorsun diyorlar. Niye bu kadar zayıfsın?
1: Hakikaten zayıfsın.
0: Kubilay'a
1: yani.
0: Bakarsan. Ben evdekilerimi istiyorum. Kubilay evet.
1: Kubilay'da de pek bir şey yok.
0: Yok, Kubilay'da artık. Ama artık karıcığım biraz dur istersen falan demeye başladı.
1: Ha, ne yapsın? Yavaş yavaş tabii. Gidiyor. Şimdi galeta ununu koydum.
0: Yumurta kırdım, galeta ununu koydum, maydanozunu doğradım, evet. soğanı rendeledim.
1: Evet.
0: Altında.
1: Gözüm yandı hindi, soğandan.
0: Hindi eti bak. Gözüm benim yanmadı, alışık
1: olmadım. Vallahi benim yandı. Hatta şunu...
0: Ama sen de yapıyorsun yemek sürekli.
1: Kaldıracağım, gözlerim yandı, soğan acıymış. Hah, evet, şimdi ununu koyuyorsun.
0: Şimdi unu koyacağım ama ununu ayarlayarak koymak istiyorum. Şunları bir koyayım önce.
1: Kaşar peynirini koyuyorsun. Hı-hı. Vallahi gözlerimize mısır unu da var bunda.
0: Mısır unu. Üzerini mısır unuyla una bulayacağız.
1: Bulayacağız
0: onu.
1: Ama içinde de un var.
0: İçinde de biraz un var.
1: Un var. Evet, gözlerimiz yanıyor.
0: Şu kimyon.
1: Kimyonumuzu koyduk. Tüm baharatları da ilave ediyoruz.
0: Bunu içine koyacağım. Şu sarımsağımı da rendeleyeceğim içine.
1: Evet. Sarımsak ezicimiz var. Tamam. Hemen kullanabiliriz. At içine. Bu iş bende. Benim bu mutfaktaki tamam. en önemli görevlerimden bir tanesi. Her zaman söylediğim gibi sarımsakları sarımsak eziciden geçirmek. Bıçağımızı hemen şuradan alıyorum. Sarımsağımızı da koyduk. İki diş efendim.
0: Bir de tuz buna koyarsan.
1: İlave edeceksin.
0: Bunun tuz oranı
1: biraz ister
0: biraz
1: mi?
0: Biraz istiyor. Fasulye ile hindi karıştığında tuz oranını azaltıyor biraz.
1: Ha, o yüzden biraz daha bol tuz koymak gerekiyormuş.
0: Bol tuz koymak gerekiyor ama iyi ayarlamak gerekiyor. Bir anda fazlalaşabilir de tuzu. Tamam. Tam arada bakılır yani tadına.
1: Arada şöyle bir değdirilir. Annemiz de hep bakıyordu zaten. Tabii. Değil mi? O hep bakıyordu böyle. Hatırlıyorum bir önceki yayında da. Evet, unumuzu da ilave ettik. Bir köfte harcı yapıyoruz.
0: Köfte mantığı aslında.
1: Köfte mantığı. Tabii. Ama farklı bir köfte ya. Çok hoşuma gitti bu benim. Sarımsağı ben fasulyeyi var. De sevdiğim için, hindiyi de hayatıma eklemek istediğim için ama çok ekleyemediğim için o tadını ben de yavan bulanlardanım tabii. bu arada.
0: Şimdi bu
1: ama
0: şekilde
1: işte
0: beğeneceksiniz.
1: Bu sistemde beğenebiliriz gayet. Evet canım. Şimdi uzun uzun. Şurada tabağımız var. Ha, onu mu kullanacaksın? Tamam.
0: Bununla yumurtaları kıralım. Kıracağız.
1: Ver ben kırayım istiyorsan.
0: Tamam. Şuna da şeyi karıştırayım ben.
1: Yani sarısını beyazını ayırmıyorum.
0: Hayır
1: direkt,
0: hayır ayırmadan hı-hı. direkt.
1: Evet.
0: Bunu da böyle alayım.
1: Hı-hı. İki tane yumurtamız var efendim. Çünkü yumurtaya bulayacağız birazdan. Şöyle bir çırpayım yumurta istersin değil mi?
0: Tabii tabii. Hı-hı. Daha rahat olur.
1: Evet, şuradan bir çatal alalım yumurtamızı çırpalım. Yapacağım.
0: Bak buna kekik de koyuyorum.
1: Şimdi.
0: Bulayacağım.
1: Hah, bulayacağın şeye mısır unu. Normal un ve kekik koyuyorsun.
0: Ha. Bu şekilde şimdi şu elimle de karıştırayım
1: ama şey
0: bunu.
1: Peki kızartınca o kekikler yanmıyor mu?
0: Dağılmıyor, yapışıyor.
1: Yapışıyor.
0: Ha. Ve böyle üstü otlu otlu görünüyor, şimdi, kekikli kekikli.
1: Ha, görüntüsü de güzel olur. Tabii. Bir de tavuğa mesela kekik çok yakışır, hindiye de yakışır zaten. Hindi eti de tavuk etine benzer olduğu için. Buyurunuz efendim, yumurtanız hazır.
0: Tamamdır.
1: Evet. Şimdi bulama işlemine geçtik. Yağımız da hazır. Çıtır çıtır sesleri geliyor zaten. Evet. Bunları alayım mı ablacığım?
0: Olur.
1: İşim bitti değil mi? Sen tamam. keyfine bak. Ben de bir taraftan mutfağımızı toplayayım. Değerli toplu çalışalım değil mi ama? Evet. Şimdi un, mısır unu ve kekikli karışımımıza buluyoruz. Daha doğrusu. Değil mi? Doğru söyledim.
0: O ne aradın? Tahtayı alsam.
1: Tabii ki
0: onun
1: alabiliriz.
0: Üstüne yaptıklarımı sıralasam.
1: Ben sana daha temiz bir tahta vereyim. Gel.
0: Tamam.
1: Evet. Al canım.
0: Hı-hı. Böyle yapalım.
1: Yaptıklarını sıralayacaksın.
0: Şöyle yapacağım ama bu tabii biraz şey oldu. Şimdi birazdan kızartırken bu kendine gelecek.
1: Gelir. Yumurtayı buladın.
0: Aa, ben yumurtayı bulamadım. Unuttum.
1: Ha, ben bulayım istersen.
0: Bul ama bundan sonrakini bulayalım.
1: Tamam, tamam. Ben de diyorum bunlar bir yapışmıyor acaba neden yapışmıyor?
0: Tabii yapışmıyor. Heyecanlı.
1: Olsun.
0: Kusura bakma.
1: Olsun. Evet. Şimdi ilk önce buna buluyor, sonra yumurtayı, sonra tekrar buna. Ay
0: yine bak yaptım.
1: Ha, vallahi diyorum acaba ben mi bir yerlerde yanlış
0: Tuğçe,
1: yapıyorum.
0: Tuğçe o kadar tatlısın ki aklımı aldım bak.
1: Ha, yerim seni yerim. Olsun ya, hiç sorun. Şimdi yumurtaya
0: şükür. Şimdi yumurtaya bulacağım.
1: Şimdi bu sefer yumurta var.
0: Bu sefer evet. Olacak.
1: Şimdi yumurtaya buluyoruz efendim. İlk önce yumurta, sonra mısır unu, beyaz un ve kekikli karışımımıza buluyoruz.
0: Tamam işte.
1: Sorun yok. Evet. Sonra da güzelce kızartacağız.
0: Kızartacağız.
1: Yağımız hazır vallahi. Evet, maşamız da burada.
0: Biraz daha belki galeta unu isteyebilirdi.
1: Birazcık daha galeta unu isteyebilirdi.
0: Tabii biraz daha böyle köfteye dönebilirdi.
1: Seyircilerimizin aklında olsun.
0: Biraz daha. Aslında galeta ununu, benim bunu yapmamdaki mantık şuydu. Evde bir sürü ekmek kalıyor ya. O ekmekler bayatlamasın diye galeta unu yaptım. Fasulye köftesi zaten yapılıyor, var.
1: Öyle mi? Bak ben bilmiyordum.
0: Var, fasulye köftesi yapılıyor.
1: Büşra ile beraber senin yapacağın yemekleri seçerken ben aa dedim, senin sayfana bakıyordum işte neler var neler yok içinde. Aa dedim, fasulye köftesi hemen direkt yapalım.
0: Ama çok yaygın değil. Sonra ben bunun içerisine dedim hindi de koyayım.
1: Ha, hindiyi sen ekledin.
0: Ben bunu içerisine kimyon da koyarsam lezzet verir.
1: Köfteye kimyon tabii. Yakışır.
0: Sonra bu şekilde.
1: Bu hale geldi.
0: Çok lezzetli
1: diyorsun.
0: Bir şey çıktı. Bir
1: de ev halkı beğeniyor mu?
0: Beğeniyor. Ya yani yiyen herkes çok beğendi. Fakat bunu yerken sıcak yenmesi gerek. Hani fasulye soğuduğunda tadı olmaz ya.
1: Hemen yememiz
0: sıcak,
1: gerekiyor.
0: Sıcak sıcak.
1: Bu iyi mi? Boyutu benimkinin. Hadi bakalım. Şunu da bulayalım. Güzelce. Sonra da yağımız iyice kızdı vallahi. Ben bir kısmını atayım mı?
0: Tuğçe, ben şimdi ne yapacağım biliyor musun?
1: Ne yapacaksın? Bir şeyler geliyor, pratik bir çözümler geliyor. Bak attım ben.
0: At, tamam. Şimdi bak.
1: Evet. Bir kısmını yani atıyorum.
0: O el değmeden olmadı. Tuğçe dur, ben onu düzelteyim.
1: Ha, düzeltecek. Hop. Geri getiriyorum. Ha, böyle uzun uzun olacak iyice.
0: Sonra bunu.
1: At ablacığım. El değmeden olmuyor değil mi?
0: Olmuyor.
1: O plastik, lateks işte.
0: Tadını veriyor, tadını veriyor. O da yapıştırıyor.
1: Gerek yok. Böyle daha iyi. Kullan. Yaz, benimki biraz küçük oldu. Olsun, onu ben yerim. Bir şey olmaz efendim. Böyle ince ince elimizle yuvarlayacağız.
0: Aha, yuvarlıyoruz. Bu şekilde.
1: O zaman ben çıkartıyorum eldivenimi.
0: Çıkar.
1: Ben kızartma aşamasında bulunuyormuşum. Evet.
0: Tamam.
1: Çevireyim maşamızın yağını.

0: Ben şurada hatırlarsanız tabağımızı çıkartmıştım. Ha, şöyle ocağımıza koyalım. Ay ben bir fırına bakayım bir taraftan da efendim.
1: Aa, baklavayı unutmayalım.
0: Baklavayı unutmayalım çünkü günün en önemli lezzeti baklava tabii. Aslında.
1: Övdük
0: ama
1: övdük
0: daha
1: bakayım.
0: Tam olmamış. Sen de bak Şükran ablacığım.
1: Olur o.
0: Olur
1: biz
0: o.
1: Bunları yapana
0: daha
1: kadar
0: var.
1: Olur.
0: Bunları halledeyim. Daha salatamız var. Ayvalı kereviz salatamız
1: evet.
0: Var.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bunu şununla tekrardan.
0: Şimdi çevirelim. Çok zaten aşırı böyle bir kıpkırmızı bir kızarma istemiyoruz herhalde değil mi?

0: Bunu yaptıklarında bu şekilde biraz bekletirlerse oturuyor. O zaman hani böyle
1: yani
0: yayılmıyor.
1: Harcı biraz bekletelim. Buzdolabına atalım mı mesela?
0: Ben dip frize atıyorum. Çıkartıp buzlu buzlu kızartıyorum acil durumlarda.
1: Sen bunu bir de hazırda difrize atıyorsun, yapıyorsun.
0: Tutuyorum.
1: Biri geldiği zaman hemen yağ kızdır, at içine kızart.
0: Hemen kızartıyorum.
1: Mantıklı. İşte bu yemekle haşır neşir olunca mümkün olduğunca mutfağında pratikleşmeye özen gösteriyorsun daha doğrusu.
0: Pratik olmak zorunda kalıyorsun çünkü çocuklar küçük.
1: Evet.
0: Beklemiyorlar. Karnım acıktı diyor. Şimdi ben sayfa için yemek yaparken mesela.
1: Kaç yaşındaydı fıstıklar? Bu arada sözünü kestim.

0: Cansın 6 yaşında oldu artık. Melis 15 yaşında.
1: 15 yaşında. Evet, sayfa için yemek yaparken demiştin.
0: Acıkıyor tabii çocuklar. Şimdi güzel güzel gün boyu çekmişim videoyu. Akşama kadar uğraşmışım. En son yeme aşaması. Bizim karnımız acıktı diye
1: artık
0: başlıyorlar.
1: Artık yeter anne, bırak şu sosyal medyayı.
0: Dur, bir resmini çekin. Çekip hemen artık önlerine koyup.
1: Yazık ama onlar da acıkıyorlardır. Evde kokuyordur, canı çekiyordur. Bu arada Şükran ablayı takip etmek isterseniz efendim... ne yapmanız gerekiyor biliyorsunuz. Hobim sosyal VIP. Medyada, evet, Hobim VIP sayfasından tüm tarifleri öğrenebilirsiniz. Mesela baklavayı kaçırdıysanız sorun isterseniz, bilmiyorum.

0: ben şöyle koyayım köfteleri. Vallahi Tuğçe, çıtır çıtır ha.
1: Ben ısrarla yumurtaya bunları bulamadım. Ha. Ama bulamayabiliriz de aslında. Fakat gene şöyle bir bulayıp dediğin gibi

0: güzelce kızarsınlar.
1: Oh, mis gibi köfteler sizleri bekler. Şimdi bir bitsin, bir kez daha anlatacağız efendim. Eğer kaçırdıysanız, zaten malzeme listelerinin hepsi aşağıda geçiyor. Kaçırdıysanız oradan da takip edebilirsiniz. Akıllı telefonlarınıza fotoğraf çekebilirsiniz. İşlem bu kadar. Böyle bir tabii ki peçete de koyalım. İyice yağını da süzdürelim. Evet. Sonra sunum aşamasına geçeriz. Evet. Bak şurası da bir tane alır, burası da bir tane daha alır.
2: Bunun hepsini kızartırız şimdi burada.
1: Vallahi oldu. Sen ellerini yıka.
2: Ben ellerimi yıkayayım.
1: Efendim, fasulye köftesi yaptık. Ne yaptık? Fasulyeleri güzelce haşladık. Sonra blenderda iyice çektik. İçine hindi kıyması koyduk. Galeta unu koyduk. Baharatlarımızı koyduk. Güzel bir köfte harcı hazırladık. Daha sonra yumurtaya mısır unu, un ve kekik karışımına buladık. İlk önce yumurtayı, sonra un karışımımıza. Kızgın yağda güzelce kızarttık. Diğer malzemelerimiz opsiyonel. Zaten maydanozu tabii ki var içinde. İşte çeşitli baharatlarımız var. Ama ana malzememiz neydi Şükran ablam?
2: Fasulye.
1: Fasulye, hindi kıyması. Evet. Galeta kimyon. Unu içinde. Bir de kimyon.
2: Kimyonsuz olmaz.
1: Kimyon sarımsak çok önemli bir kimyon. Baharat. Tabii. Kimyon ve sarımsak. Ama zaten genel olarak köfteye koydukları için onu özellikle belirtmedim. Biz de mesela normal köfteye de sarımsağı koyarız.
2: Tabii.
1: Evet. Şimdi de kızartıyoruz efendim. Şöyle bir etrafı toparlayalım. Bu sırada üçüncü tarifimizin malzeme listesi ekranlarınıza gelsin. Ayvalı kereviz salatası yapıyoruz. Çok güzel bir tarif. Malzeme listesi geliyor ekranlarınıza. Evet. Bir adet iri ayvamız var. Bir adet kerevizimiz var. Bir adet havuç. Yarım su bardağı ceviz. Üç adet kornişon turşu. Kereviz yaprağı. Dört yemek kaşığı yoğurt. İki yemek kaşığı mayonez. Vay, chia tohumu. Ve tuzumuz da var. Evet, ne yapıyoruz?
2: Şimdi ne yapıyoruz? Önce kerevizleri bir soyalım.
1: Evet, kararmasın diye önceden hazırlamadık efendim. Kerevizleri soymak. Evet.
2: Ben sebzeleri çiğ olarak çok seviyorum salatada.
1: Ben de çok seviyorum. Havuç. Kerevizi hatta pişmişinden çiğini rendeleyip daha çok seviyorum. Öyle söyleyeyim.
2: Çok lezzetli oluyor.
1: Evet, çok lezzetli oluyor. Ayvayla da kereviz çok yakışır.
2: Çok.
1: Hatta annem çok güzel böyle etli ayvalı kerevizli bir yemek yapar.
2: Bazı meyveler gerçekten yemeğe çok yakışıyor.
1: Gerçekten
2: ben ananaslı tavuk yaptım.
1: Aa, ama Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezidir.
2: Oo, müthiş.
1: Ananaslı tavuk. Bayılırım,
2: müthiş.
1: Bayılırım.
2: Çok seviyorum. Yani o sıcak yemeğin içerisinde nasıl bir lezzet kazanırsın sen?
1: Çok güzel.
2: Sen?
1: Ananas çok yakışır. Hakikaten tavuğa özellikle çok yakışır ananas.
2: Çok.
1: Evet. Ama zaten mesela bu biliyorsun kuru özellikle ne aradın?
2: Bıçak. Bıçak aradım ama.
1: Al güzelim. Dur sana hemen şu bıçağı vereyim. Daha sağlıklı olacak. Özellikle ne diyordum ben? Bir şey diyordum, unuttum vallahi. Kuru meyveler diyordum. Kuru meyvelerde biliyorsun

0: mutfağının vazgeçilmezidir. Etli yemeklere koymak anlamında söylüyorum. Hatta ilk onu ben Erzurum'da, sizin memleketi de almış olalım. Erzurum'da kuru kayısılı çok güzel bir etli yahni yapmışlardı. Hala unutamam. Tadını ben meyvelerle eti yakıştırıyorum. Tavuğu da eti de yakıştırıyorum. Çok. Evet, şimdi ben çeviriyorum bir taraftan. Oo, baklavamız var ya. Muazzam. Muaz, sen devam et. Ben hallediyorum. Evet.
1: Endişem var. Yakmamak.
0: Yok yok, yakmadık, yakmadık. Evet. Şimdi efendim, kuşanalım elimize. Çünkü sonra ne oluyor? Tuğçe yanıyor. Evet. Şu tahtamızı da koyalım. Baklava geliyor.
1: En güzel sesini şimdi verelim biz onun.
0: Ay,
1: coz sesi değil mi? Diye dökerken.
0: Şerbetini dökeceğiz daha. Var ya, tam zamanında çıkartmışız. Tam, tam. Daha da güzel olamazdı bence. Şimdi sen Tuğçe, devam.
1: Hemen sesini, hemen sesini çıkaralım.
0: Gerekiyor.
1: Tabii. Ha.
0: Pardon.
1: Şerbeti ya. Soğuk, tatlısı sıcak.
0: Ha, bir ilk sıcağını falan çıkarmıyoruz.
1: Hiç gerek
0: yani.
1: Yok. Şimdi o sesi duyacağız.
0: Hazır mısınız? Arkadaşlar, hazır mısınız? Daha adil, daha sevgi dolu bir
1: bekliyoruz.
0: Dünya için. Şimdi baklavaya şerbeti döküyoruz. Evet. Oh vallahi. Ha, birden böyle şişti.
1: İşte bu ses.
0: Oh oh oh oh oh. Oldu mu canım?
1: Oh, rahatladım ben.
0: Vallahi
1: oldu.
0: Rahatladı. Kadının üstünden büyük bir
1: yük kalktı.
0: Yük kalktı şu anda.
1: O kadar çok bana hakikaten soran oldu ki tarifini. Ya, ya baklavacılar peşine düştü. Dedim ya.
0: O kadar. Ah, dedim. Bize mi kısmet oldu yani bu şahane baklavanın
1: size ilk,
0: ilk yapımı? Tuğçe'nin mutfağının farkı diyelim.
1: Yani içine konup yapılıyor. Fakat bu kavrularak konulanını görmedim. Ben bunu tesadüf buldum. Fındık evde azdı. İçerisine kavrulmuş.
0: Ne koysam ne koysam diye.
1: Kadayıf vardı. Karıştırınca ikisini müthiş bir şey çıktı ortaya.
0: Vallahi işte efendim bu şahane tesadüf. Baklavanın ilk defa ekranlarda yapımı da Tuğçe'nin mutfağına kısmet
1: nasipmiş
0: oldu. Ben size hemen anlatıyorum. Bu kadar övdük övdük. Belki kaçırmışsınızdır. Hemen şöyle özet geçiyorum. Ne dedik baklavamız için? Kadayıfı, kavrulmuş kadayıfı baklavamız. Baklava hamurumuz var bildiğiniz üzere. Onun her katını erittiğimiz tereyağının köpük kısmıyla şöyle aralara yağımızı sürdük. 5 kat yufkamızı koyduk, baklava yufkamızı. İçine tereyağında kavurduğumuz kadayıfları serpiştirdik ve içine fındık koyduk. İsterseniz ceviz koyun, hiç fark etmez. Rulo şeklinde sardık, kestik efendim. Sistemimiz bu kadar. Fırına gönderdik. Üzerine de o erittiğimiz tereyağın aslında altın kısmını, altın rengi kısmını şöyle güzelce
1: sade
0: döktük.
1: Ya.
0: Çünkü kararmasın, iyice güzelce kızartsın istedik.
1: Kızartsın ve parlak olsun.
0: Parlak olsun istedik ve gördüğünüz gibi zaten bu görüntü çıktı ortaya. Daha sonra da hemen fırından çıkar çıkmaz o coz sesini de duymak için daha önceden hazırladığımız, soğuttuğumuz şerbetimizi de döktük. Daha ne olsun? Merak etme, her şey benim kontrolüm
1: peki
0: altında. Fasulyeler sağlamda.
1: Tuğçe, bunu bir de ben hazırlayıp fazla yapıyorum. Bu şekilde
0: senin
1: direkt pişirmeden.
0: Bunu merak ettim ben.
1: İki tane. Çünkü ha, anca bana yetiyor.
0: Yani, yani.
1: Anca yetiyor.
0: Maraş'tan da çünkü bir süre eminim yöresel şeyler de geliyordur.
1: Yöresel şeyler geliyor. Bir de yemek sayfası için yaptığımdan dolayı da bir şeyleri hani orada tutmak zorunda da kalıyorum. Bir de yazlık kışlık yapıyorum ben.
0: Mesela domates,
1: yazın domates,
0: yok mu?
1: Patlıcan.
0: Şey, yazdan kış domatesi yaptın mı
1: şişelerde?
0: Evet. O bence
1: pestil yaparım. Ha? Pestil. Pestil. O bezleri serip onu balkonda 2 gün kurutup.
0: Pestil yapmak kolay mı?
1: Aslında çok kolay.
0: Ama bana benim bir gözümü korkutuyor pestil.
1: Hayır hayır, çok
0: maşallah,
1: pratik.
0: Maşallah ne kerevizmiş. Fasulyeler bitti, baklava bitti.
1: Ayvaya geçtik.
0: Ha, ayvaya mı geçtin?
1: Zaten baktım çok büyük.
0: Ha, bitmek ha, bilmeyen bir
1: tamam
0: kereviz.
1: Bitti.
0: Evet.
1: Havucumuz
0: şimdi
1: kaldı.
0: Ayvalık kereviz salatası yapıyoruz dedik efendim. Kerevizimizi rendeledik, ayvamızı rendeledik. Şimdi havucumuzu rendeliyoruz. İçinde başka? Bu chia tohumunu yoğurda mı koyacaksın?
1: O chia tohumunu içine karıştıracağım.
0: Karıştır.
1: Ha, biraz da üstüne.
0: Ben genelde chia tohumunu yoğurda koyup böyle bekletiyorum, böyle şişiyor.
1: Şişiyor.
0: Ha. Evet. Chia da çok faydalı. Ben Azteklerin en önemli enerji kaynağıymış zamanında efendim. Evet.
1: Bir de bu kereviz yaprakları var mesela. Şu anda tam zamanı bol bol kereviz yapraklarının. Kurutuyorum onu.
0: Ha. Ha bu kereviz yapma
1: özellikle ama. Mayonez, mayonezli salatalarda, bu tarz salatalarda
0: işte bu kereviz
1: nane kokusu kullanılmıyor. Ha. Kereviz yaprağı çok gidiyor.
0: Yakışıyor diyorsun.
1: Üstüne süs yapmak için.
0: Kereviz sapları da biliyorsunuz en iyi aromatlardan bir tanesi. Böyle et suyu, kemik suyu yaparken kullanmakta fayda var. Buyur ablacığım devam edebilirsin.
1: Tamam, şimdi mayonezimizi koyduk.
0: Ben de şuraları toparlayayım bir taraftan. Mayonezi koydun.
1: Yoğurdumuzu evet koyduk.
0: Şunu kenara alayım. Zaten mayonez, yoğurt ve biraz da belki sarımsak o salata soslarının vazgeçilmezi değil mi?
1: Müthiş oluyor evet.
0: Ama bir sarımsak. Of! Öyle fırlatıyoruz biz. Nazar çıkıyor. Hiç önemli değil. Al gitti canım benim.
1: Uçağınız ah çok neyse ki.
0: Neyse ki malzemede sıkıntı yok. Ben de arkasından takip ediyor gibi. Şimdi etrafı toparlıyorum ben. Evet, kornişon turşular. Hı hı. Chia tohumu ve ceviz.
1: Ceviz.
0: Biraz zeytinyağı koyacak mıyız? Hiç yağ yok mu bunda? Mayonezden mi alıyoruz
1: mayonez
0: yağımızı?
1: Mayonez yeterli geliyor ona.
0: Ha, başka yağ gerek yok gerek diyorsun. Yok. Eminsin yani. Son karar mı?
1: Mayonezin yağı yeterli gelir ona ama istersen koyabiliriz. Azıcık biraz şöyle parlatmak için.
0: Ha, azıcık parlatmak olabilir, için olur. Bence koyabiliriz ya olur, biraz zeytinyağı.
1: Buyur, cevizin yağı var.
0: Ayarını yaparsın. Evet, cevizin de yağı var ama şimdi diğer koyduğumuz sebzeleri biraz yumuşatsın vesaire diye dedim ben.
1: Tamam.
0: Azıcık o da benden olsun.
1: Ek olsun şey, olsun malzeme tabii ki.
0: Evet. Bu arada yani kızarttım. Benim görev bitti. Tamam. Ben çekilebilirim.
1: Eline
0: artık.
1: Sağlık. Çok
0: seni
1: güzel.
0: Seni baş başa bırakabilirim kameralarla. Evet.
1: Şimdi
0: yağımızı da koyacağız.
1: Ceviz de biraz iri olursa ağza geldiğinde çok bak, hoş
0: çiğ
1: oluyor.
0: Var.
1: Çiğ'imiz de var.
0: Ha. Evet, çiğ'yi da koyuyoruz efendim. Cevizini de koyuyoruz. Biraz da zeytinyağıyla hop şöyle bir parlattık mı oldu bitti. Bak sana güzel sunum tabakları getiriyorum.
1: Oo.
0: Evet, şimdi ben bu fasulyeleri efendim ilk önce tabii ki bir yağ süzülsün diye bu tabağı almıştım. Şimdi sunum tabağına koyabilirim diye düşünmekteyim. Böyle dizeyim. Ne dersin?
1: Dizebilirsin. Bu ketçapla, mayonezle ve hardalla da çok lezzetli oluyor bu arada. Şey, yerken batırıp.
0: Ha, hardalla güzel olur. Hardal. Mayonezi boş ver. Ketçap hardal ve hardal.
1: Tabii. Ay,
0: acaba barbekü sosla da güzel olur mu?
1: Olur.
0: Bilemedim. Bu bayağı şey zaten. Ne diyeyim, fast food türlerinden ama sağlıklı.
1: Sağlıklı
0: evet,
1: fast food.
0: İçinde daha, bir de kızartmasak mesela fırına göndersek olmaz mı? Olmaz değil mi?
1: Denemedim, olabilir. Onu denemedim Tuğçe, olur.
0: Olabilir belki.
1: Olur, onu bir denerim.
0: Birden aklıma geldi, ben de aklıma geleni hemen söylüyorum ama ne kadar mantıklı bilmiyorum yani.
1: Yani fırına daha göndermek sağlıklı yağda kızartmak istemeyenler için olur. Çok çünkü hafif tabanını yağlayıp yeterli gelir.
0: Şimdi bir konuğum burada şey yapmıştı, klasik paçanga böreği ama ben hiç daha önce evde paçanga böreği denemedim.
1: Hı hı.
0: Ama dedim ki ben de böyle kızartma işlerine biraz uzak duruyorum. Hani mümkün olduğunca kızartma tabii yememeye çalışıyorum. Dedim ben bunu fırında yapayım. O kadar kötü oldu ki.
1: Olmuyor.
0: Daha önce hiç ya paçanga bildiğin cayır cayır yağda kızartılır yani. Bayağı kötü oldu. Oldu vallahi bu ha?
1: Oldu.
0: Evet. Şöyle koyuyorum. Bunu arkaya koyayım dur. Heh. Salatamız oldu mu?
1: Salatamız oldu. Onu da şuraya hı-hı koyalım.
0: Oh. Şu fıstığımızı da koyalım.
1: Evet, böyle.
0: Salataya da şu fıstığı da döküyorum ha.
1: Onun üstüne dök tabii.
0: Efendim, bu baklavanın olmazsa olmazı toz Antep fıstığı. Onu da şöyle güzelce dökelim.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü eksenleri

0: filtresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.

0: Rafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf baraf dünyası, güzellik yer
1: dünyası. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Hep ucuz. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Vallahi şu an ne oldu biliyor musun? Nasıl? Yönetmenim tam kulağıma bir şey söylerken Büşra'nın sesini duydum. Oy baklava çok güzel gözüküyor diye. Doğru duydum bence. Hakikaten çok güzel gözüküyor. Bence de öyle. Evet efendim. Şimdi. Evet efendim. Gördüğünüz gibi soframız böyle. Şimdi bir toparlayalım etrafı.
1: Çok mu dağıttım? Ben çok hiç toparlamayı severim ama.
0: Hiç dağıtmadım. Bunları hemen sağ tarafa, tamam. Sol tarafa koyuver. Ben şöyle bir süsleyeyim. Biraz da çiçek koyalım değil mi? Çiçeğimizi de koyalım şöyle yanlara. Oldu mu? Vallahi oldu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Benim yaptığım şey. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben şahane hisler paylaşıyorum. Yani daha doğrusu paylaşamıyorum, hissediyorum. Birazdan yedikten sonra paylaşacağım efendim. Vallahi eline sağlık Şükran ablacığım.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldim. Yaptım burada.
0: Sen hep geldin.
1: Sen çok tatlısın.
0: Sen çok tatlısın.
1: Sen çok tatlısın. Öyle. Ben biraz paniğimdir. Bile. Pat pat pat pat
0: hiç
1: yaparım
0: panik
1: ama.
0: Değilsin. Aksine çok da sakinsin. Bana sakin da sakin miyim? Geliyorsun. Vallahi sakin geliyorsun. Sen
1: kovadaşım.
0: Sen öyle. Sen de
1: ben
0: kova
1: de kovayım.
0: Burcusun işte. O yüzden sevdik birbirimizi.
1: Pozitif.
0: Efendim kova burçları. Ha? Kova burcunun gücü oldu bugün. Neler yaptık seyircilerimize şöyle bir özet geçeyim ben Şükran ablacığım. İlk önce Şükran ablanın meşhur Antep'te baklavacılar tarafından bile sorulan meşhur kadayıflı baklavasını evet. Yaptık. Neydi formülü efendim?

0: İçinde kavrulmuş tereyağında kavrulmuş kadayıfı koyduk iç harcı olarak. Ve gördüğünüz gibi hemen fırından çıkar çıkmaz şerbetinde döktük. O coz sesini de duyduk. Üzerine de güzel Antep fıstığıyla süsledik. Yemek için hazır. Daha sonra ne yaptık? Benim çok istediğim bir tarifte neydi? Fasulyeli köfte. Kuru fasulyeli ama içinde zaten yapılıyormuş. Ben ilk kez duymuştum ama Şükran abla söyledi. Fasulye köftesi yapılırmış ama içine hindi kıyması koymuş. İsterseniz evde tavuk vardır. Dilediğiniz
1: tabii
0: gibi
1: konabilir.
0: Değiştirebilirsiniz. Güzelce yağda kızarttık. Ve son olarak da dedik ki bir salata yapalım. Güzel, lezzetli. Kışın güzel sebzesi keza kereviz. Kerevizi rendeledik. Ayvayı rendeledik. Havucumuzu rendeledik, mayonezli yoğurtlu bir sos yaptık. İçine chia tohumu da koyduk. O böyle yedikçe çıtır çıtır ağzımızda bir gelecek, tat verecek. En üstünde kereviz yapraklarıyla da süsledik. E daha ne olsun Şükran ablacığım?
1: Daha ne olsun?
0: Daha ne olsun? Daha canımızın sağlığı olsun.
1: Aynen.
0: Değil mi?
1: Tamam.
0: İyi ki geldin.
1: Çok
2: teşekkür ediyorum. Canım benim.
0: Efendim, çok sevdiğim, dedik ki bizim kanalımızın gelini dedik. Evet, yönetmenimizin eşi. İyi ki geldi. Annemize de buradan kocaman selamlar gönderiyorum. Ve diyorum ki tekrar siz de benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşıyorsunuz. Orada bir başvuru formumuz var. Sonra belki beraberce yemek yapacağız burada. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra evlerinizden neşe. Klasik konuşmamı yapayım.
3: Yap tabii.
0: Sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm. Hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Kocaman öpüyoruz sizleri. Hoşça kalın. Bay bay.

0: Bugün İstanbul'da, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Silivri'deyiz. Şehir hayatından kaçmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerleşim yerlerinden biri olan Silivri'de 400 metrekare havuzlu bir villaya konuk oluyoruz. Dış görünüşüyle küçük bir kasabadaymış hissi veren, modern klasik tarzda döşenmiş bu villanın detaylarını Mimar Leyla Doğrular'dan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Mimar Leyla Doğrular. Şu anda Silivri'deyiz. Burası yemyeşil. Şu anda bulunduğumuz evin arsası aşağı yukarı bir dönüm ve kendisi 400 metrekare. Güzel bir havuz alanı var ve bu alanı düzenlerken biz havuzda ahşap görünümlü seramikler kullandık. Evin aslında en çok yaşanan alanlarından biri burası ve yaşam alanına çıkıyor. Çünkü daha önceden veranda olan bir yeri daha sonradan duvarla örerek, kapatarak genel olarak yazlık kışlık kullanılabilecek mutfak çıkışı bir yaşam alanı yaptık. Bu sitedeki evler genelde aslında dış mekanları da büyük metrekareli evler. O yüzden biz özellikle mutfak çıkışındaki veranda alanını kapatarak o alanı günlük yaşam alanı haline getirdik ve daha çok televizyon seyredilen bir alan yaptık. Bahçeyle bir yaşam alanı yaratmak istedik. Bu alanda çok daha dingin bir hava istediğimiz için perdelerde düz renk tercih ettik ve keten rustik perde kullanmayı düşündük. Böylece çok daha fazla bahçenin ambiyansından faydalanmış olduk. Tabii bu gri duvar rengini en güzel renkler hep koyu kahve, hasır tonları ve işte bu mobilyalarda da kendini devam ettirdi. Şimdi isterseniz içeriye bakalım.
0: Evin girişinde hakim olan renk tonları ve kullanılan mobilyalar bize evin genel tasarımı hakkında ipucu veriyor. Koyu tonların ve klasik hatların sahip olduğu, oldukça şık görünümde olan salon, renkli tablo ve objeler kullanılarak sıcak hale getirilmiş. Burada bulunan piyano ve şömine ile keyifli anlara ortam hazırlanmış.
1: Şu anda salondayız. Salon çağdaş klasik dediğimiz bir dekorasyonda. Genel olarak açık renkleri tercih ettik. Duvarlarda açık renklerimiz var. Aslında beyazı ön plana çıkarmak için kullandığımız detaylar var. Örneğin şömineyi özellikle beyaz istedik. Geri kalan yerlerde, örneğin yer döşemesinde koyu renkleri tercih ettik. Mobilyalarımız klasik. Genellikle parlak cila kullandık ve detaylarda da hep evin geri kalanında kullandığımız bütün klasik detayları devam ettik. Özellikle hani kanepelerde bir açıklı, bir koyulu, bir dengeyi sağlayacak şekilde uyum oluşturmaya çalıştık. Daha sonrasında duvarlarda tablo kullanmak istediğimiz için, duvar çıtalaması için özel olarak duvarları tek tek çalıştık. Şöminenin üzerine tabii güzel bir ayna istiyoruz ama olamıyordu. Çünkü burada bir menfezimiz var ve buradan bütün sıcaklık çıkıyor. Dolayısıyla bu evlerde şöminenin olduğu duvarda sağlı sollu, simetrik, eskitilmiş aynalarla, işte bronz topuzlarla güzel bir ambiyans yarattık ve bunu yemek odasında da devam ettik. Aslında aynalar gerçekten gün ışığını çok güzel iç mekanda yansıtıyor ve çok ferah bir ortam sağlıyor. Özellikle klasik dekorasyon olduğu için biz böyle eskitilmiş aynaları tercih ettik. Perdelerde tabii ilk tercihimiz ipek oldu. İpekte de biz bunu aslında kombinli kullanmayı tercih ettik. Yani burada bizim iki kat perdemiz var. Sakin bir desen ve genel olarak bütün mekana uyum sağlayacak, gözü yormayacak bir vizon rengini kullanmayı tercih ettik. Burada Farbella dediğimiz perdelerin üzerinden devam eden bir özel üretim uygulamamız var. Bunu çizdik. Genel olarak desen ve salondaki diğer ürünlerle nasıl duracağı konusunda biraz çalıştık. Özel imalat olarak yaptık. Salondan da çıktığımızda güzel bir antre alanına giriyoruz. Bu antre alanı geniş, ferah, büyük bir merdiveni olan, rahat rahat tablolar asabileceğimiz bir antre. Dolayısıyla biz burada yer döşemesinde güzel bir göbek seramik seçtik.

Merdivenlerden üst kata çıkarken üst katta çok güzel bir hol karşılıyor bizi. O yüzden oraya da güzel bir tablo, güzel bir D-bed yerleştirdik. Yatak odalarına girdiğimiz zaman her yatak odası yatak odasının sahibinin kimliğini yansıtıyor. Genel olarak evde bir çağdaş bir klasik bir hava var ama herkesin kendi tarzına göre, kendi sevdiği renklere göre bu odaları tek tek dekore ettik.

Sonuçta burası artık dinlenmek için girdiğimiz bir oda. Ve sabah kalktığımızda da daha böyle ferah, aydınlık. Hani bembeyaz değil ama gene biz burada bizon tonlarına gitmeyi tercih ettik. Ve çok fazla desene gitmedik. Mesela yatak başında düz ipek, açık renk bir kumaş seçtik. Perdelerde gene aynı şekilde çok desenli modellere gitmedik. Çünkü zaten genel olarak klasik bir hava var ve hani burada genel bir dengeyi gene korumak istedik. Soyunma odalarında genelde aynalı kapak kullandık. Yani klasik bir dolap, beyaz, lake ve aydınlık bir oda. Ama aynı zamanda hani bugün ışığını yansıtmak için aynalı olmasına dikkat ettik. Hiç kapak olmasaydı tabii bütün içerisi gözüküyor ve o çok rahat bir kullanım değil. Dolayısıyla her yer böyle düzenli ve aynı tertipte devam etmiş oldu.

Ebeveyn banyosunda da gene aynı banyolarda kullandığımız klasik etkiye devam ettik. Siyah parlak lake bir lavabo dolabı kullandık ve üzerine varaklı bir ayna koyduk. Bunun karşısındaki duş alanında duşun mesafesinin geri kalan alanlarını nişli bir şekilde değerlendirdik. Burada da gene depolama, işte havlu koymak için, kremlerimizi koymak için bir depolama alanı yaratmış olduk. Hep gene diğer banyolarda olduğu gibi önce dekoru seçip ondan sonra geri kalanlarını tamamlayıcı olarak devam ettik. Odaların dekorasyonunda mesela örneğin genç kız odasında gri tonları kullanırız diye düşünmüştük. Dolayısıyla şimdi bütün odayı gri yapsak biraz boğacak. Yatak başı duvarında dedik ki burada beyaz sul olsun. Geri kalan da gri duvar kağıdı kullanmış olduk. Mobilyalarımızı zaten ihtiyaca yönelik. Hani hem yatağın karşısında televizyon olsun istiyoruz. Dolayısıyla dolabın tasarımı ona göre yapıldı. Özel olarak üretildi. Bununla takım komodinler, çalışma köşesi, koltuğu, bütün kumaş, perde, duvar kağıdı hepsi birlikte seçildi. Yatak başı duvarında da tablo kullanmak istiyorduk. Dolayısıyla beyaz sul uyguladığımız duvarda da bol bol tabloları asma şansımız oldu. En büyük sorunumuz zaten depolama. Dolayısıyla çalışma bölümü alanında bol bol raf imalatı yaptık. Gençlerin banyosunda tabii böyle dinamik bir hava olsun istedik. O yüzden bayağı bir seramiklere baktık. Biz burada Marilyn Monroe böyle resimleri olan değişik bir seramik seçtik. Hatta ev sahibimiz seçti. Ve bunu tamamlayacak traverten görünümlü seramiklerle devam ettik. Dolayısıyla bir denge oluşmuş oldu. Yani bir tarafta böyle gerçekten baskın bir dekor var. Diğer tarafta daha böyle dingin, bej rengi seramiklerimiz var. Ondan sonraki uyumu devam ettirmek çok kolay oldu. Lavabo dolabında da mesela tam bir renk olsun dedik ve seramiklerin içinden güzel bir kırmızı renk seçtik. Zaten evin geri kalanıyla uyumlu bir klasik mobilya olması gerekiyordu. O alanda da güzel bir dolap alanı yaratmış olduk.

Üst katta bir de 11 yaşında bir çocuk odamız var. Tabii mobilyalarda beyaz renk kullanmak istedik. Duvar kağıdında böyle onun en çok sevdiği renklerden kullanmak istedik. Bir de pencere alanımızın altına güzel bir oturma köşesi yaratma şansımız oldu. Bunu bir kitaplıkla ve çalışma masasıyla birlikte değerlendirdik. Aynı şekilde büyük bir dresuar ve gene dolap alanlarını yarattık. Bütün bunların hepsini özel imalat olarak yaptık ve renk uyumlarında özellikle aksesuarlara, kumaşlara çok dikkat ettik.

şu anda evin mutfağındayız. Mutfaklar tabii evlerin her zaman gözdesi. Çok önemli bir yaşam alanı. Aynı zamanda yemeklerimiz burada pişiyor. Hem sabah kahvaltısını burada yapmak istiyoruz. Burası önceden böyle kırmızı dolap kapakları olan, tek bir girişi olan ve bahçeye çıkışı olmayan bir mutfaktı. Biz mutfağın önünde gene bir yaşam alanı oluşturmak istediğimiz için yere kadar cam bir alan yaptık. Aynı zamanda mutfakta ada çok kullanışlı oluyor. Çünkü tezgahlarımız aslında limitli. O yüzden büyük bir ada yaptık ve bu adayı hem tezgah gibi kullanılabilir hem de sabahları kahvaltı yapılabilir. Günlük yemek alanında kullanılabilir şekilde düzenledik. Şimdi mutfakta country tarz düşündük. Çünkü genel olarak evin dekorasyonu zaten çağdaş klasik. Dolayısıyla country stilde dolap kapakları kullandık. Evye tabii ki her zaman bahçeye bakan havuz alanında pencerenin altında konumlanmış oluyor ve bol bol tezgah yaratabildiğimiz, projede çalışabildiğimiz en iyi alternatifleri düşündük. Mutfakta aslında çok fazla zaman geçiriyoruz ve aydınlatma da çok önemli. Yani burada güzel bir gün ışığımız var ama akşam da burada güzel yemek yiyebilmemiz için adanın üzerinde öz üretim bir aydınlatma tasarladık. Bunu sanki böyle mumlu bir avize gibi düşünün ama aslında tamamen ampulle çalışıyor. Tezgahta siyah rengi tercih ettik ve duvarlarda geri kalan alanlarda hep açık renk bir duvar kağıdına gittik. Dolayısıyla bu mutfakta evet beyaz mutfak yaptık ama geri kalanlarında hep de bu beyazı ortaya çıkarmaya çalıştık.

0: Bu evi 7 yıl önce aldık. Bizim stilimizde yansıtmadığı için mimarımız Leyla Hanım'la çalışmaya karar verdik. Evin genelinde klasik bir hava hakim. Ancak verandamızda daha spor, daha modern, günlük hayatımızda daha uygun olabilecek tasarımlara yönlendirildik. Mimarımız da bize bunlar için çok güzel fikirler verdi. Her şey içimize sinsin diye çok uğraştık. Onun için de doğru bir mimarla çalışmak, doğru şeyleri seçmek bence çok önemli.
1: Ev dekorasyonunda öncelikle kendi isteklerimiz çok önemli. O yüzden tek bir odak noktası duvar seçip ondan sonra geri kalanlarını onunla uyumlu hale getirebilirsiniz. Umarım faydası olmuştur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Bugün İstanbul Kadıköy'de yemek bloggerı Özge Şahin'in 220 metrekare büyüklüğünde baştan aşağı yenileyerek dekore ettiği dairesine konuk oluyoruz. Hem modern hem de klasik tarzın hakim olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.
1: Merhaba, ben Özge Şahin. Yemek bloggerıyım. Kızıl Toprak Kadıköy'de bir sitede yaşıyorum. Bu sitenin havuzu var, otoparkı var ve yeşilliği çok fazla. O yüzden tercih ettik. Önce kiracıydım, sonra ev sahibi oldum. Geçen sene ev sahibi olunca ve ben çok yemek pişirdiğim için sürekli mutfaktayım. Mutfağını yenileyelim istedik. Mutfakla başladık, sonra bütün evi yenilemeye kalktık. Hep öyle olur zaten. Evim 220 metrekare. Evde neler kullandım, hangi malzemelere dikkat ettim, neyi kullanırsanız avantajınıza olur, onlardan bahsedeceğim size. Belki de biraz tadilat inceliklerinden bahsedeceğim. Hakikaten zor ve yorucu bir süreç bu tadilat işi ama bittikten sonra da keyfine kesinlikle doyulmuyor. Hadi buyurun size ben evimi gezdireyim. Efendim evime hoş geldiniz. İşte kapı girişimiz burası. Buradan devam ediyoruz. Ve bu holü geçtikten sonra da salona ve mutfağa giriyoruz. Biliyorsunuz ben aşçıyım. Yemek tarifi geliştiricisiyim. Devamlı yemek yapıyorum. Devamlı mutfaktayım. Aslında biliyor musunuz bütün bu tadilat bu sebepten oldu. Çünkü ben hiç mutfaktan çıkmıyordum. Eşim de dedi ki yani sen bu mutfakta kapalı kaldın. Bu mutfağı açalım biz seni görelim dedi. O yüzden bu mutfak gerçekten benim eve katılmam için yapılmış bir tadilat oldu yani. Ben şimdi bu holü göstereyim size. Holde bir tane böyle bir gardırobum var. O gardırop bizim çok işimizi görüyor çünkü içinde işte paltolarımız, ayakkabılarımız falan giriyor. Sonra hole iki tane aplik koyduk çünkü ortasına bir tablo planlıyorum. Ve altına da böyle bir oturma sediri, bench gibi bir şey düşünüyorum. Ama tabloda acele etmek istemedim. Çünkü biliyorsunuz tablonun evle uyumu çok önemli. O yüzden de böyle içime tam sinen bir tabloyu bulduğum zaman oraya güzel bir tablo almayı düşünüyorum. Hadi gelin size mutfağı gezdireyim isterseniz. Dediğim gibi mutfak benim için çok önemli. Özellikle hayalimdeki en çok şey ada mutfaktı. Çünkü ben çekimleri buradan ada mutfaktan yapıyorum. Hemen de ocak da yanımda olsun istedim. İşte böyle güzel bir ada mutfak çıktı ortaya. Şimdi tezgah seçimi çok önemliydi benim için. Porselen tezgahın da ne kadar iyi olduğunu biliyordum ve porselen tezgahı tercih ettim. Biraz anlatayım size özelliklerini. Belki ev dekorasyonu yapacaksınızdır ve tezgah arayışındasınızdır. Şimdi bu porselen tezgahlar İtalya'da üretiliyor ve buraya geliyor. Kesinlikle çizilmiyor. Ne yaparsanız yapın çizemiyorsunuz. Sadece hafif bir böyle metal tozu oluyor mesela bir şey kestiğinizde. O metal tozunu da hafif sildiğinizde geçiyor. Tamamıyla soğutma işlemini burada yapıyorum. Sıcak kaynar tencereyi alıp tezgah koyabiliyorsunuz ve burada soğutabiliyorsunuz. Aynı zamanda İtalyan şeflerle böyle şeyler çekilmiş videolar. Balığı burada kesiyor, işte makarnayı burada kesiyor. Düşünsene de kesme tahtası aynı zamanda. O yüzden ben böyle hayatımda yaptığım en doğru karar olarak görüyorum porselen tezgahı, aklınızda olsun. Set üstü ocakta da böyle geniş bir ocak tercih etmek istedim. Çünkü bazen ben 5-6 göz yetmiyor bana. Bir sürü şey pişirmek zorunda kalıyorum. O yüzden ondan da çok memnunum. Sonra bu tarafa bir böyle kitaplık gibi bir şey yapmak istedim. Bu arada taşınma biliyorsunuz yani dört taşıma bir yangına bedel derler. Biz taşınırken kolilerle aşağıya yemek kitaplarımı koymuştum. Hala biz o kolilere erişemedik. O yüzden kitaplığı tam dolduramadım. Ama çok yakın zamanda inşallah yemek kitaplarımı bulacağız. Tarif kitabımı kaybettim. Düşünebiliyor musunuz? Ben yani. Şimdi size şu dolabı göstermek istiyorum. Hayalimdeki dolaptı bu. Bütün benim tabii o kadar çok baharatla işim oluyor ki kimya laboratuvarı gibi burası. Her şeyi üzerine işte böyle güzelce etiketledim. Ve çok rahat şekilde baharatlıklarımı, işte bakliyatlarımı burada saklıyorum. Ve bu da gerçekten çok kullanışlı oldu. Alt tarafı da tencereler için yaptım. Bütün tencerelerim burada. Bunların hepsini çok rahatlıkla ulaşabiliyorum. Ben gri tonlarını çok seviyorum zaten. Mutfakta da gri tonunu çok yakıştırdım. Ama burada şöyle bir şey vardı. Salonum da gri ve o iki ton nasıl uyacak? Acaba uyacak mı uymayacak mı yani geldiğinde? Hakikaten risk alıyorsunuz. Çok şükür.

Hepsi birbirine çok güzel uydu. Ama biz de bittik mi bu tadilatı yaparken? Gerçekten bittik. Yani çok zor işti. Ustalarla uğraşmak çok zor işti falan. Ama yüzümüzün akıyla çıktık. Lavaboda böyle çift gözlü lavabo istedim. Yine seramik lavabomuz. Aynı şekilde ona uygun bir de musluğumuz var. Bu da arıtma musluğu. Özellikle bu arıtma musluğunda sarısını bulmak için biraz uğraştım. Ama buldum çünkü hep genelde arıtma muslukları beyaz olarak geçiyor. Hatta eşim bir tane beyaz almış getirmiş. Dedim ki bu olmaz. Dedim ki, ne demek olmaz, ben bunu geri mi vereceğim? Tadilatta yapılan kavgaları aşağı yukarı siz tahmin edebiliyorsunuzdur. Sonra ben ısrar ederek sarısıyla değiştirdim. Ben kapı istemedim mutfağa. Gerçekten böyle biraz açık olsun istedim her yer birbirine. O yüzden de böyle sadece bir eşik yaptırdık. Kapı yaptırmadık. Kapısız mutfağımız. Ama böyle ben daha samimi ve açık, ferah buluyorum bu şekilde. Hadi gelelim salona.

uzun bir mesafe değil, bir adımda salona geçebiliyorum. O yüzden salona geldim gördüğünüz gibi. Hatta salonu bağlamak için işte böyle duvara, biliyorsunuz mutfağın duvarına böyle tabaklar asmıştım. O tabaklarla biraz salonun renklerini de bağlamak istedim açıkçası. O yüzden böyle bir yol tercih ettim. Şimdi mermer masa benim için kıymetli bir şeydi. Hep çok mermer masa istiyordum ama herkes diyordu ki Özge mermer masa yaptırma, çok leke oluyor, işte tutması çok zor. Deseni seçtikten sonra dedim yok, mermer masa yapacağım. Ama sonra öğrendim ki eğer mermer masanın üstünü bir stretch filmle kaplatırsanız, böyle bir özel filmler var onun için. Limon, sirke, işte mermere leke yapan her şeyden arınabiliyorsunuz. Sadece sıcak koymamanız lazım. Hani stretch filme bir şey olmasın diye. Sandalyelerimi göstereyim. Bu sandalyede de modern seçmek istedim. Özellikle yıkanabilir olması ve bakın bu arkasından fermuarla açılıyor ve makineye atabiliyorsunuz. Önemli, çok önemli. Bu arada zaten leke tutmayan kumaş seçtim. 8 tane sandalyeyle bu işi tamamladım. Bakın burada bir yatan evimizin baş kahramanı Waffle var burada. Onun da televizyona çıkmışlığı çoktur aslında. Bu bizim çok sakin, çok tatlı oğlumuz. Biz onu evlat edindik 1,5 yaşındayken. Bizim kısmetimizmiş. Çok mutlu etti bizi yani. Şans getirdi evimize. Sonrasında L koltuğumu göstereyim. Bu böyle kocaman bir L koltuktu. Bunu da aldık, eve geldik. Fakat şimdi şurada bir sehpası var bunun küçük, bir de burada sehpası var. Bu sehpaları bitişik düşünün. Aslında gittiğimde öyleydi. Bunun ucuna onun geldiğini düşünün, bu koltuğu. O zaman koltuk geliyor buraya, bu sefer masayı kapatıyor. Sonra dedik ki bu sehpaları biz ikiye böldürelim. Ortaya bunu koyduralım, bu tarafa onu koyduralım. Böylece sığarız dedik ve sığdık. Böyle gerçekten çok değişik şeyler geliyor tadilatta başınıza. Ama çözüm bir şekilde bulunuyor her türlü. Bu da televizyon ünitem. Bu da ışıklı bir ünite. Şöyle göstereyim size. Işıklı bir ünite. İşte gece kapatıp açabiliyorsunuz. Yine böyle bir sürü eşya ile dolu buralar tabii ki. Evin, düşünsenize, 21 senenin birikimi var ve atmak istemediğiniz bir sürü şey var. O yüzden sığdırdık bir şekilde. İşte salonda bu kadar. Bir de antika aynam var. Bunu da çok seviyorum. Bunu da evlendiğim zaman almıştım Üsküdar Antikacılar Çarşısı'ndan. Hatta camını da hiç değiştirmedim çünkü kendi orijinal camı. Bazı kişiler, bizim ekip de öyle oldu. Aa, bu biraz tozlanmış mı acaba diyorlar ama öyle değil. Orijinal aynasını da bozmak istemediğim için çok eski bir aynayı evimde severek kullanıyorum. Hadi gelin evin diğer yerlerini gezdireyim size.

0: Evet, şimdi de yatak odama geldik. Yatak odasında turuncu rengini kullanmayı istedim. Ve bu duvar kağıdını seçtim. Sonra da mobilyanın rengine karar verdim. Turuncu renk önce böyle bir döşendiğinde böyle ay acaba çok mu turuncu gibi hissettim. Ama sonra işte yatak örtüsüyle öbür mobilyanın yani diğer kullandığım mobilyanın uyumuyla gerçekten süper bir birliktelik yaşadılar. Güzel uydu. Bu tarafı şöyle görüyorsunuz, ayna var. Bir tane yatak başı yaptırdık ve yatağı da bazalı bir yatak seçtik. Asıl şunu göstereceğim size. Şimdi burası böyle hiçbir şey yokmuş gibi duruyor ama bir giyinme dolabının kapısı aslında. En güzel özelliği de buydu. Çok değerli toplu duruyor. İçeride de giyinme odam var benim. Eşimi bu tarafa aldım, kendim bu tarafa geçtim. Evet, isterseniz bir de eşimin kullandığı dolabı göstereyim size. Bu dolapta da şöyle raf sistemi, yani raflar yaptık. Güzelce yerleşebilsin diye. Her şeyi hani burada katlayıp koyup düzenleyebiliyor. Bir de bizim için çok keyif alanı olan bir sedir yaptık. Altına da çekmeceleri tabii ki unutmadım. Çünkü her daim yere ihtiyacım var. Burada kitap okuyoruz, işte vakit geçiriyoruz, kahvemizi içiyoruz. Yatak odası ben hani daha keyifli bir hale geldi, öyle söyleyeyim.
1: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
2: Benimle evlenir misin?
1: İnanamıyorum.
3: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
2: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
4: Hiç sanmıyorum efendim.
2: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
1: Mümkün mü bu dediğin?
5: Anneciğim.
1: Canım yavrum.
6: Annen kuşkulandı demek.
1: Bu bana çok düşkündür.
6: Sen kime düşkünsün?
1: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum. Konuşmana dikkat eder misin biraz?
4: Önce taziyelerimin kabuğunu rica ederim. Başınız sağ olsun.
6: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
1: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
7: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
8: Kızım ve ben bugün 16.15'te TV4'te.
9: Buraların redlisiyim.
10: Nerelerin ne?
9: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor.
11: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
9: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
12: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
13: Très bien.
9: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
14: Yıldır hep seninle.
15: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
21: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi.
5: O zaman Obsesso.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Süper Kumbara başlıyor.
23: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
24: Ben.
25: Kral Şakir.
26: Armut piş ağzıma düş.
23: Dört arkadaşımızla birlikte.
26: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
23: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
26: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
23: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
26: Ben.
25: Botanik.
26: Abacus.
25: Kasa.
26: Marul. Kumbara.
23: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
27: Süper Kumbara.
22: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
28: Ama ne otel?
29: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
30: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
28: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
31: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
32: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
33: Güneş Coolmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Coolmix.
34: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür

0: Bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
13: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
12: Sizleri

0: kazanmak için buradayız.
1: Size çok teşekkür ederim.
2: Yiğit, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
3: Amca çok
4: sakin ol.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: İki tane çocuğum var benim. Bir tanesi 18 yaşında. Artık o yurt dışında okuyor. Bu sene yurt dışına gitti. O yüzden o odayı yaptırdık aslında. Tadilat yaptırdık ama bu oda biraz sessiz kaldı bizim için. Oğlumun odası var, bir de kızımın odası var. Kızım da lise 2'ye gidiyor. Oğlumun odasında gri ve kahverengi tonunu kullandık. Büyük, güzel bir çalışma masası yaptım. Bizim kitaplık ihtiyacımız çok fazlaydı. Kitaplık yaptık. Yatağın üstüne de yine dolaplar yaptık. Güzel sabitledik. Hani her şeyi sabitlemek de çok önemli. Mobilyaları deprem ülkesinde yaşıyoruz. Orta banyoyu anlatayım size. Orada da indigo rengini kullandım. Panjurlu dolaplar çok hoşuma gidiyordu. Göreceksiniz o panjurlu dolapların içinde hem bir kurutma makinesi hem çamaşır makinesi. Orayı hem ardiye hem de çamaşır dolabı olarak kullandım. Büyük bir lavabo tercih ettim ve aynamı da elips şeklinde büyük kestirdim ve aynanın arkasına led yaptırdım. Bizim evimiz Kızıltoprak'ta, Kadıköy'de yer alıyor. Ufak bir ev turu yaptırdım size, fikirler vermek istedim. Küçük ufak detaylardan bahsettim. Umarım siz de beğenmişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

Ben Türev Uğur'da. Bugün size tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde portakal var, greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi. Bugün bu üç karışımı birleştireceğiz. Üç meyveyi birleştireceğiz. Birazcık üzerine şeker ekleyeceğiz. Sonra da böyle vitaminin dibine vurduğumuz bir reçel haline getireceğiz. Bu reçeli benim annem kehribar reçeli diyor. Kehribar aslında baktığımız zaman reçinenin fosilleşmiş ağaç reçinesine verilen isim. Ama onun güzelliği o kadar güzel ki böyle baktığınız zaman dillere destan bir güzelliği var kehribarın. O yüzden annem de bu üç meyvenin birleşiminden ortaya çıkan reçele kehribar adını veriyor. Gerçekten besleyiciliği çok yüksek, böyle görüntüsü mükemmel olan bir reçel. Şimdi burada greyfurtumuzun kabuklarını soyarak işlemlerimize başladık. Greyfurtumuzu soyduk, portakalını soyduk, limonu soyduk. Son portakalım kaldı. Bunların kabuklarını soyacağız. Şimdi bunları sonra halka halka doğrayacağız. Sonra orta derinlikte bir tencerenin içerisine yerleştireceğiz. Üzerine şekerini koyacağız. Birazcık su koyabilirsiniz ya da bir gün önceden şekeri bekletirseniz, yani bir gün önce bekletmeye başlarsanız o yavaş yavaş güzel güzel sulanacaktır. Şimdi o sulandıktan sonra ne yapacağız? Ocağımızın altını açacağız. Güzel güzel yavaş yavaş tahta kaşıkla tek yöne doğru karıştırmaya başlayacağız. Bu reçeli yaparken dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi şu. Meyvenin kabuğunu soyduğunuzdan dolayı ve o kabuk birazcık üzerinde barındığından dolayı meyveleri mutlaka yıkayın. Şimdi bunları, meyvelerimizi halka halka, bakın greyfurtun muhteşem görüntüsüne bakın, halka halka doğruyoruz. Farklı şekillerde de doğrayabilirsiniz ama bu halka halka görüntü birazdan birleştiği zaman muhteşem bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi limonumuzu aldık. Farkındaysanız sonunda şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olması için yarım limon eklemedik. Bunun sebebi zaten içerisinde limon barındırdığından dolayı bu o etkiyi sağlayacaktır. Tam bir C vitamin deposu bu reçel. İnanılmaz vitamini yüksek bir reçel. Portakal var, limon var, greyfurt var. Gerçekten bu reçeli yediğiniz zaman hayatınızda gribe dur diyebilirsiniz. Hemen bütün malzemelerimizi doğruyoruz. Hatta şurada birazcık yere açalım. Malzemelerimizi güzel güzel yerleştirelim. Evet, son kalan portakalımızı da hemen doğramaya devam ediyoruz. C vitamini vücutta bulunmayan vitaminler arasında yer alıyor. O yüzden C vitaminini mutlaka vücut dışarıdan almamız gerekiyor. Bunlar da, bu meyveler de gerçekten C vitamini bakımından depo. Greyfurt'un bir özelliği var. En önemli özelliklerinden birisi greyfurt'un antioksidan etkisi var. O yüzden greyfurt'un hani bir tadı vardır. O tadı yersiniz sonra böyle bir yüzünüzde böyle bir ekşim olur. Hani ya olsa da olur, olmasa da olur olan meyvelerden birisidir ya greyfurt. Şimdi bu reçelle birleştiği zaman inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Hemen son kalan portakalları da doğradık, yerleştirdik. Şekerimizi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şekerimizi ekledik. Ocağımızın altını yakıyoruz. Ocağımızın altını kısık ateşe getirdik. Birazcık, yani yarım çay bardağı kadar bir su ekledik. Çok su eklemeyin. Çok su eklerseniz eğer reçeliniz birazcık sulu olacaktır. Şimdi buradaki amacımız tahta kaşıkla, ısıyla birlikte yavaş yavaş tek yöne doğru karıştırarak meyveleri ezmeden şekeri eritmek. Şekerimiz eridikten sonra, böyle güzel güzel eridikten sonra, o kaynamaya başladıktan sonra reçelimizi böyle kendi haline bırakacağız. Güzel güzel kaynamaya devam edecek ve kaynadıktan sonra da böyle bir taşım kaynadıktan sonra hemen reçelimizin altını kapatacağız. Böyle metal kapaklı cam kavanozlara koyup bir yıl boyunca ağzı sıkıca kapatıp sıcak sıcak koyarsanız saklayabilirsiniz. Reçel bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Bunu her zaman belirtiyorum size. Osmanlı döneminde reçel o kadar önemli bir yere sahipmiş ki aslına bakarsanız bir ticaret oluşturmuş. Şöyle bir ticaret oluşturmuş. Şimdi o zamanlar Osmanlı'da seramik ve porselen yokmuş. Seramik ve porselen olmadığından dolayı İtalya'dan, Viyana'dan özel olarak seramikler ve porselenler getirirlermiş. Bu da Osmanlı reçellerinin dünyaya yayılmasına, dünyada bu kadar önemli bir yere sahip olmasına sebep olmuş. Şimdi güzel güzel şekerimizi eritiyoruz.
belirttiğim gibi isterseniz bir gece önceden de suya ıslarsanız, pardon, bir gece önceden şekeri koyup meyvelerle birlikte bekletip üzerine böyle bir tülbent örtüp bekletirsiniz. O zaten istemiş olduğumuz o yarım çay bardağı suyu koymanıza hiç gerek olmayacak. Tamamıyla şeker eriyecek ve reçel yapım işlemine devam edecek. Şekerimizi eritinceye kadar böyle tahta kaşıkla tek yöne doğru karıştırmaya devam ettik. Hatırlıyor musunuz? Daha öncelerde size, geçtiğimiz günlerde size pazartesi reçeli tarifi vermiştim. Yani evinizde hafta sonu alışverişinden ya da hafta sonundan kalan bir haftalık biriktirdiğiniz ne kadar meyve, sebze varsa hepsini karıştırın. Böyle üzerine güzelce bir şeker ekleyin. Tabii ki birbiriyle uyumlu olacak olan meyvelerden ya da sebzelerden bir reçel yapın diye. Bu da buna benziyor aslında. Bu benim annemin tarifi. Annemin böyle en sevdiğim tarifi birisi ve mükemmel görünüyor. Gerçekten çok iştah açıcı. Böyle annemin ona kehri var demesi kadar var. Çok renkli ve çok güzel görünüyor. Şimdi şekerimiz eridi. Şimdi reçel biliyorsunuz narin bir ürün. O yüzden bununla ilgilenmek gerekiyor ama birazcık da çok da sıkmamak gerekiyor. Nazlı birazcık. Şimdi bu nazlı ve bu kadar narin olduğundan dolayı şimdi onu kendi haline bırakırım. Bırakalım. Böyle güzel güzel kaynasın. Yavaş yavaş kaynasın. Biz sıradaki tarifimize geçelim. Şimdi muhteşem bir kahvaltılık salata hazırlayacağız. Neler kullanacağız? Roka kullanacağız. Mis gibi çok severim. Günün her zamanında roka tüketebilirim. Salatalık kullanacağız, avokado kullanacağız. Böyle minik minik, minnoş minnoş güzel domateslerimiz var. Sarımsak kullanacağız. Limon kabuğunu rendeledim ben önceden. Limon kabuğu rendesi kullanacağız. Biberlerimiz var. Renkli biberlerimiz kırmızı ve sarı olarak. Yeşil varsa yeşil de kullanabilirsiniz. Tabii ki limon kullanacağız. Ve bir tane de yumurta haşlayacağız. Hemen ocağımızın altını açtım ben burada. Yavaş yavaş yumurtamız haşlanacak. Böyle alt tarafına çok güzel bütün malzemeleri birleştireceğiz. Avokadoyu, salatalığı, biberleri ve bunun üzerine bir tane sos yapacağız. Limon kabuğundan, sarımsakla, zeytinyağıyla, karabiberle bir sos hazırlayacağız. Birazcık içerisine limon sıkacağız. Çok basit, yapımı çok kolay. Diyet yapan hanımlara buradan sesleniyorum. Ya ben yapamıyorum, olabilir tabii ki. Şimdi bana bakıp umudunuzu kaybetmeyin. Ama bu tarifle birlikte gerçekten siz bunu yapabilirsiniz. Birazcık içerisine zencefil koyabilirsiniz, taze zencefil. Böyle güzel güzel zencefili rendeleyebilirsiniz de. Ya da jülyen doğrayıp zencefili içerisine koyabilirsiniz. O zencefilin, bakın nasıl canım istedi tekrar. Böyle güzel bir şeyden bahsedince insanın canı çekiyor tabii. Böyle güzel güzel yapıp içerisine koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi kahvaltı salatamızı hazırlamak için hemen başlayalım. Burada rokamız var. Rokamızı elinizle de parçalayabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi birkaç bıçak darbesiyle büyük büyük ayırabilirsiniz. Rokamızı hemen alt bazımıza koyduk. Bahsettiğim gibi burada renkli biberlerim var. Çok güzeller. Bunlar inanılmaz güzel bir renk katıyorlar. Bunları jülyen doğruyorum. Yani uzunlamasına,

İsterseniz bunu küçük küçük parçalara da ayırabilirsiniz. Ama ben hep söylüyorum ya, böyle yemiş olduğum, tadına baktığım her şeyin ağzıma gelmesinde, böyle büyük büyük lokmalar halinde ağzıma gelmesinden hoşlanıyorum. Sanırım birazcık ağzım büyük olabilir bunda. Bunda da ilintili olabilir. Şimdi hemen ince ince doğramaya devam ediyorum. Sarı olan biberimizi doğradık. Tam bir renk cümbüşü olacak. İçerisinde kırmızı var, sarı var. Baktığımız zaman böyle avokadonun o muhteşem besleyiciliği var. Salatalıkları böyle küçük küçük doğrayacağız. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tat ortaya çıkacak. Hemen kırmızı olan biberlerimizi de güzel güzel doğruyoruz. İç taraflarını aldık. Şöyle iç taraflarını ayırıp işlemleri devam edeceğiz. Kırmızı olan biberlerimizi de jülyen jülyen doğramaya devam ediyoruz. Daha sonrasında içerisine avokado ekleyeceğiz. Güzel renk versin diye kiraz domateslerimiz var. Normal domates de kullanabilirsiniz ama kiraz domatesler böyle küçük küçük olduğundan dolayı çok sevimli ve çok güzel görünüyorlar. Bu iç taraflarındaki biber kısımlarını, yani o tane kısımlarını almıyorum. Çünkü onlar birazcık acı olabilirler. Çok acı olsun istemiyorum bu salata. Güzel, en üzerine de böyle haşladığım yumurtayı koyacağım. Ortadan ikiye ayıracağız. İnanılmaz güzel, lezzetli, keyifli bir salata ortaya çıkacak. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Instagram'dan çok güzel ve çok keyifli şeyler de yazıyorsunuz. Bana Instagram'dan yazmaya devam edin. Instagram'dan Türev Uludağ olarak aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Gerçekten beni çok mutlu eden çok güzel paylaşımlarınız var. Yaptığınız yemekleri gönderiyorsunuz. Özellikle çocuklarınızla birlikte yapmış olduğunuz yemekleri paylaşıyorsunuz. Bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Şimdi hemen burada salatalıklarımızı daha önce yıkamıştık. Yıkamış olduğumuz salatalıkların kabuklarında birkaç parça ayırdım. Yine bunları da uzun uzun doğrayacağız. Reçelimiz bu arada yavaş yavaş olmaya başladı. Hafif hafif karıştırıyorum. Üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri alıyorum. Bu köpükleri alma sebebim şu. Reçele baktığımız zaman çok berrak, güzel bir görüntü olsun istiyorum ben. O yüzden hemen burada birazcık aldıktan sonra karıştırıyoruz ve reçelimizi kendi haline bırakmaya devam ediyoruz. Salatalıklarımızı doğrayarak işlemlerimize devam edebiliriz. Bahsettiğim gibi çok keyifli. Hepimizin yapabileceği bir salata bu. Ama hem besleyici hem de doyurucu. Ben birazcık porsiyonu burada fazla tutuyorum. Çünkü hep anlatıyorum ya, burada bir şeyleri yaptığımız zaman hep birlikte yemekten keyif alıyoruz biz. O yüzden zaten bir şeyi hep birlikte yemiyorsan onun da çok fazla tadı olmuyor, değil mi? Şimdi avokadomuzu burada ayırdık. Hemen kaşık yardımıyla içini çıkaracağız avokadonun. Olgunlaşmış avokado kullanmaya dikkat edin. Eğer avokado olgunlaşmadıysa eğer, çünkü o böyle sert ve lezzetsiz bir tada sahip olabilir. Avokadomuzu çıkardık. Sos hazırlarken burada lime kullanmayacağım bugün. Ama isterseniz lime kullanabilirsiniz. Ben burada sadece limon lime kullanacağım. Ama lime'la da çok güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Hemen bütün salatamızı şöyle güzelce bir karıştıralım. Bakın ne kadar renkli ve güzel görünüyor. Avokadomuzu da dilim dilim ayırıyorum. En son üstüne güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Şöyle kenara ayıralım. Bakın sadece küçük bir bıçak darbesiyle avokadolar gördüğünüz gibi hemen dağılıyorlar. Şimdi limonumuzu alalım. Ortadan ikiye böldük. İyice limonumuzu sıkalım. Güzel bir sos hazırlayalım. Zeytinyağlı, limonlu, sarımsaklı. Bu sayede de salatamıza ayrı bir lezzet katsın. Yumurtamız da yavaş yavaş haşlandı. Şöyle ortalığımızı toparlayalım. Limonumuzu koyduk ve içerisine ekledik. Burada limon kabuğumuz var. Limon kabuğunu içerisine ekliyorum. Bir diş sarımsağım var.
Bir diş sarımsağımı ince ince doğruyoruz. İsterseniz sarımsağı burada ezebilirsiniz de. Ama ben ince ince doğrayıp içerisine koymayı tercih ediyorum. Birazcık içerisine tuz atacağız. Birazcık karabiber atacağız. Hemen içerisine zeytinyağı ekleyeceğiz. Sarımsaklı, limonlu, çok güzel bir sos hazırladık. Şöyle bir çatalımızla bütün karışımımızı karıştıralım. Limon kabuğu buna daha aromatik olmasını sağlayacak ve daha lezzetli olmasını sağlayacak. Kiraz domatesleri şöyle güzelce ortadan ikiye bölelim. Üzerini birazdan bu kiraz domateslerle süsleyeceğiz. Ve domateslerimizi de böldük. Hemen sosumuzu hazırlamış olduğumuz karışımın üzerine güzelce dökelim. Şöyle kaşıkla iyice karıştıralım. Tüm malzemelerimiz hazırlandı, yumurtamız haşlandı. Dilerseniz şöyle bir ortalığımı toparlayıp birleştirme işlemlerine geçelim. Sıra geldi sunumumuza. Bugün sizde bir vitamin reçeli, bir de muhteşem bir kahvaltı salatası yaptık. Üzerine yumurtayı haşladım. Şöyle yumurtamızı ortadan ikiye bölelim. İnanılmaz güzel ve lezzetli görünüyor. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Balat'ta yine en sevdiğim yerdeyim. Atölye kafasına geldik. Burada tahta kafalar yapacağız. Merak ediyor musunuz sevgili seyirciler? O zaman ben hemen Sevim Ünal'ın yanına gideceğim. Kendisi normalde sağlıkçı efendim ama öyle güzel şeyler yapıyor ki dedim ki bana da öğretin, birlikte yapalım. O zaman kolay mı sandın başlıyor. Efendim ben bugün çok güzel bir hanımefendiyle çalışacağım. Hep ustalarım erkek oluyor biliyorsunuz son zamanlarda. İstedim ki böyle yanımda bir çiçek olsun.
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Eliniz buz gibi, burası soğuk bir hayli.
1: Evet, maalesef.
0: Biz ikimiz birbirimizi ısıtmaya çalışıyoruz. Ya çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz.
1: Çok teşekkür
0: Benim
1: ederim.
0: Çok hoşuma gitti. Özellikle Yeşilçam serisi yapıyoruz biz bugün. Tahta kafalar. Bunlar hem aksesuar olarak kullanılıyor.
1: Evet, bardak altlı olarak kullanabilirsiniz. Altlı. Duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. Masanızda altlıkla beraber masa süsü olarak da kullanabilirsiniz.
0: Peki nereden geldi bu merak?
1: Ben ada tatilindeydim. Orada daha önce de gittiğim bir yerde biraz fazla sıkılıyordum. Yanıma küçük küçük tahtalar götürdüm.
0: Aa, ne güzel.
1: Ve kaldığım adada, kaldığım yerde bir ahşap masa vardı. Onu boyamak istedim. İzin verdiler. Onunla beraber başladım. Sonrasında küçük tahtalara başlayarak ilerlettim. Geldiğimde bunun üzerine yoğunlaştım. Küçük küçük satışlar almaya başladım. Siparişler almaya başladım. Portre siparişleri devam etti. Üzerine koydum. Şu an güzel ilerliyor.
0: Çok güzel.
1: Çok memnunum.
0: Ben de görünce ben de dedim hemen sonunda... ben de yapmak istiyorum ama.
1: Kesinlikle.
0: Öyle kolay görünmüyor yani.
1: Evet,
0: aslında
1: önce
0: kolay
1: çizim
0: mı sandın?
1: Aşamasını yapmamız gerekiyor. Çiziyoruz, sonrasında boyuyoruz. Hı-hı. En son vernikleme işlemi yapılıyor.
0: Peki bana bugün ne yaptıracaksınız? Ne çizeceğim ben?
1: Hangi portreyi? Yaptığım yeşil çam aktrislerinden birini seçmenizi isteyeceğim. Onun üzerine ilerlemek istiyorum.
0: Sanki Adile Naşit daha kolay gibi geldi bana sanki.

0: Seyirciler, biz çizime başlıyoruz. Hadi buyurun.
1: Çizimimize başlıyoruz o zaman.
0: Vallahi çizimim de öyle iyidir ki.
1: Ben hiç sormayın sevgili seyirciler. Buna bakarak çizmeye bir başlayalım isterseniz. Konsept olarak yani dışarıdan başlayabilirsiniz önce. Bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Hı hı. Normalde bunu kendi çizerek yani şu şekilde belki 3 parçaya 4 parçaya ayırarak bir kafanızda oluşturup sonrasında resmi oturtabilirsiniz. Çerçeve detaylarını. Örneğin şu şekilde ben tabanını oluşturuyorum.
0: Ben güneş çizsem, çöp adam çizsem ben. 4 parçaya ayırdım ben de.
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Bunu da kendi bakış açınıza göre yine aynı şekilde orada oturttuğunuz plana göre 4'e ayırabilirsiniz. Örneğin bitiş başlangıç çizgisiyle bitiş çizgisini oluşturmuş oldunuz. Sonrasında bu çizgilerin ortasına oturtuyorsunuz. Detaylara.
0: Tamam.
1: Bu sizin için daha kolay bir yöntem olacaktır diye. Evet.
0: Olmuyorsa olmayın diye Sevim Hanım. Beni yüreklendirmeye gayret etmeyin yani. Olmuyorsa olmadı Tuğba değil, silin sevgili.
1: Yok, gayet güzel şimdi ilerliyorsunuz şu an. Devamını görelim. Bu şekilde oturtabilirsiniz.
0: Kolay mı sandığını takip ediyor musunuz, izliyor musunuz?
1: Evet, sizin bölümlerinizi izliyorum. En son buraya sepet yapımına balata gelmiştiniz sanırım.
0: Evet.
1: Evet, sepet yapmıştınız. Gayet eğlenceli ilerliyor. Gayet güzel geçiyor.
0: Vallahi işte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem böyle mesleklerin nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyoruz. Hem eğlenceli yanlarını hem de Tuğba bu işi nasıl yapar? Aslında olayımız bu. Tuğba bu işi nasıl yapıyor? Ya da yapamıyor. Şuradan ben saçını mı yapsam, ne yapsam?
1: Saçına girebilirsiniz.
0: Önce böyle bir yüz çehresini çizmeye çalıştım. Ya benim aslında böyle severim böyle işleri de niye ben yapamıyorum? Niye konsantre olamıyorum?
1: Belki biraz yanaklarına dolgunluk verebilirsiniz.
0: Evet, benim yanakları zayıf oldu ya. Adile'nin işte böyle tombul ve pembe yanaklıdır ya normalde. Evet. Olmadı bu. Kameraman arkadaşlarım da dehşetle bana bakıyorlar. Ne çıkacak ortaya acaba diye. Şöyle. Ben böyle şey çalışıyorum, doğaçlama. Benimki sizinkisi gibi olmayacak zaten de. Çünkü uzun zamandır sizin bu çalışmanız devam ediyor. Ben gelip böyle 15 dakikada bunu öğrenemem. Sadece merak ettim ve nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyorum. Hoşuma da gitti açıkçası. Böyle gelip öğrenmek isteyenler oluyor size değil mi? Workshoplarınız var demiştiniz.
1: Evet, workshoplarım devam
0: Sonra
1: ediyor.
0: Sonra bunu çalışmasını gerçekleştirip bunları yapıp bundan para kazanan hanımefendiler var mı?
1: Tabii ki vardır kendi içlerinde de. Ben şu an aktif bir şekilde bu çalışmalara devam ediyorum. Kişiler bize portrelerini atıyorlar. Ben portre üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Dediğim gibi bu benim süre gelen, yıllardır alışmış olduğum, yapmış olduğum bir şey. Kara kalemi ben şu an tahta kafalar üzerine yoğunlaştırdım.
0: Çok güzel ya.
1: Aslında baskı çalışmasından hiçbir farkı kalmıyor olurdu.
0: Evet, ben aslında öyle düşünmüştüm. Böyle kara kalem çalışacağımızı bilmiyordum. Böyle hani patates baskısı gibi basacağız, sonra boyayacağız sanmıştım ama evdeki hesap çarşıya hiç uymadı sevgili seyirciler.
1: Evet. Diğer türlü dediğiniz gibi bir baskı çalışması olur.
0: Evet.
1: Bu el emeği bir ürün ve ben kendi elimden bir şeyler katmayı seviyorum.
0: Vallahi çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. O zaman biz biraz daha devam edelim sevgili seyirciler. Yavaş yavaş portre oluştuğunda tekrar sizlerle olacağız.

0: uzun uğraşlar sonucunda kah kopya çekip, kah oradan buradan yardım alıp bir şekilde bir şey çıkardığımı düşünüyorum ben. Evet. Sevim Hanımcığım.
1: Elinize sağlık, gayet güzel gözüküyor. Düzeltmelerimizle beraber.
0: Gibi hani olmasa da artık. Esas bunun kara kalem çalışması tabii önemli ama boyaması da bence bir hayli zor değil mi?
1: Şimdi boyamaya geçebiliriz isterseniz.
0: Geçe,

0: Kullanacağımız renk tonlarını kendimiz de belirleyebiliriz. Örneğin eşarbını ben yeşil tonlarında kullandım ama siz farklı bir ton da seçebilirsiniz. Ona göre boyalarımızı da kullanabiliriz.
1: Tamam.
0: Ten rengi alacağım.
1: Ben size vereyim. Bu mu?
0: Olur. Kahverengi.
1: Ha, şu ten rengi.
0: Birkaç, evet. Birkaç.
1: Hayır, bu nasıl ten rengi olabiliyor be? Hadi belki açarız falan. Bilmiyorum ki.
0: Şimdi başlayalım. Siz de isterseniz.
1: Benim fırçam yok.
0: Alın. Tamam, vereyim. Şu sizin için, şu an tamam. İçin ideal. Ten rengiyle başlayacağız.
1: Hı hı.
0: Ten rengini hafif görüyorsunuz kırmızıyla. Hatta bir renk daha şöyle. Oranj rengine yakın. Bu arada tahta kapaların rengi turuncu, oranj renk.
1: Evet. Ben şey stajyer olduğum için benimkisi kırmızı rengi. Önlüyüm.
0: Evet. Bir bölümden sonra size de turuncu.
1: Level up'ta hani şey evet. Karateci gibi kuşak kuşak gidiyor ya böyle. Onun gibi sürekli değişecek.
0: Evet.
1: Benim ten rengim yok. Şey şundan.
0: Evet, ondan da alalım. Bu şekilde bu boyalar akrilik boyalar, su bazlı.
1: Bunlar her yerde kullanılmaya başladı ya, değil mi?
0: Şöyle.
1: Bütün çalışmalarda akrilik, onu duymaya başlamadık mı son zamanlarda? Evet.
0: Şu an ben renk skalasını oluşturuyorum. Yani orada evet birbirine kaynaştırarak renkleri oluşturabilirsiniz. Ve tamamen şey yapmıyorum, boyayı ucunda bırakıyorum fırçanın. O şekilde devam ediyorum boyamaya.
1: Bengisi çok mu kırmızı oldu? Dur, şöyle.
0: Evet, biraz belki yanaklarda kullanabilirsiniz oradaki boyayı. Şu tonlarda devam ediyorum.
1: Şöyle.
0: Daha ince alıyorsunuz.
1: Çok zevkli ya. Bana böyle soft işler olsun. Şöyle. Yalnız sizin paletinizle benim paletim arasında
0: biraz fark oldu.
1: Benimkisi şey gibi, karışık, doğal çalışmışım.
0: Sorun değil. Palet istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.
1: Şimdi biraz daha devam ediyoruz değil mi yüz renklendirmesine?
0: Yani şu an
1: şimdi
0: gölgelendirme yapmanız gerekiyor. Örneğin saç tiplerine biraz daha koyu bir tonla uygulama yapıyorum. Ha. Ya da çene yapısı var. Bakın çenesine bir tık daha koyu giriyorsunuz.
1: Hangisi
0: orada
1: koyu?
0: Bir, kahverengi, turuncu ve siyahı karıştırabilirsiniz. Biraz daha böyle bu şekilde fırçanızı palete silerseniz daha az bir boya kalmış olur. Ve bu sizin için daha kolay bir çalışma sağlar.
1: Vallahi zor. Şöyle. Aa, çok siyah oldu.
0: İşte orada rengi oturtmanız gerekiyor palette. Buraya vereceğiniz rengi. Öncesinde.
1: Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Benzeyecek mi, benzemeyecek mi? Benzemezse ne olur kimse bana bir şey demesin ya. Gerçekten zor yani.
0: Bu sizin nasıl gördüğünüzle alakalı. Aslında bazen her şeyin aynısı birebir tıpkı olması gerekmiyor. Yani çalıştığınız çalışma size ait bir çalışma. O yüzden çok bence dert etmeyin nasıl göründüğünü.

0: iyi oldu Eylül. Çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Eşarbını da bitirdikten sonra...
1: Siz sağ, ben selamet.
0: Hayır, tabii ki değil.
1: Benimkisi bambaşka, hani Adile. Adile teyze değil de başka bir teyzeye doğru döndü benimkisi. Şimdi eşarbına son bir puantiye yapacağız. Ben çok detaya girmeyeceğim artık çünkü gerçekten benzemedi.
0: İlk başka denemeye bir şey göre oldu. Gerçekten en azından çiziminiz gerçek,

0: eliniz yatkın. Yani çizim aşamasında bir sorun yaşamadınız.
1: Renklendirmede?
0: Renklendirmede bir tık. Belki patladı. Boyalara uzak olmanızdan kaynaklı
1: evet,
0: olabilir.
1: Evet, yani çok biraz üzerine düşsem hı-hı, belki olacak ama. Evet, vernikleme işlemi de yapılması gerekiyor buna. Ama buradaki ortamda vernikleme yapamayacağımız hı-hı, için. Şimdi hazır mısınız sevgili seyirciler? Sizinkini bir göstereyim. Bu kadar kısa zamanda nasıl yaptığınızı gösterelim. Ve benimkisi. Ya gerçekten benzesin. O kadar isterdim ki. O kadar isterdim ki gerçeğine şöyle çok benzesin. Ama olmayınca olmuyor yani. Ama yeni başlayanlar için evet, çok da fena kesinlikle sayılmaz değil mi? Kendimi böyle bir öveyim. Sevim Hanımcığım. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sabrınıza, iyi niyetinize, tatlılığınıza, her şeyinize teşekkür ediyorum. Öyle. Yolunuz açık olsun. Çok böyle güzel şeyler yapıp bizimle paylaşmaya devam edin.
2: Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık, ekibinize, herkese çok çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Görüşmek üzere.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında tahta kafalar yapmaya çalıştım. Sevim Hanım'ın bir projesi bu. Kendisi çok güzel şeyler yapıyor. Ben bugün Yeşilçam olsun istedim. Yeşilçam oyuncuları olsun istedim. Adil Enerji seçtim. Ama gel gelelim çok benzemedi. İsterdim benzesin. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: şimdi istediğin kadar bağır, burada sesini bile duymaz.
1: Ne olursunuz bırakın beni. Sizde hiç vicdan yok mu?
2: Bu kelimeyi bizim lügatlarımız yazmaz.
1: Analarınızın, kız kardeşlerinizin, varsa karılarınızın bahşi için hırsımın, namusumu bana bağışlayın. Bu kötülüğü yapmayın bana.
3: Bırak şimdi hırsını, namusunu. Sen canını bizden kurtarmaya bak.
1: Allah'ınız, peygamberiniz.

Thank you.

Bırakın kızı. Kaçmaya falan da kalkmayın. Delik deşik ederiz sizi.

0: Kızın sırtına bir parçası ver.
1: Ağlama, bak kurtuldun artık. Hadi kalk. Hadi. Şimdilik bu pardesi örter seni.
0: Buraya gelsene kızım.

0: Yazıklar olsun size. Çok aşağılık heriflermişsiniz. Demek kör bir kızın arzına geçecektiniz.
1: Ne olduğunuzu bilmiyorum ama Allah sizden razı olsun.
0: İsmin ne senin kızım?
1: Süreyya.
0: Nerede oturuyorsun? Ailen var mı?
1: Ailem yok. Yalnız yaşıyorum. Satarak geçinirim.
0: Bu adamları tanır mısın?
1: Hayır, tanımam. Beni kaçırıp buraya getirdiler. Şimdiye kadar başıma böyle bir felaket gelmemişti.
0: Dövün bu herifleri!

0: çekiliyor. 1 milyon. Yarın çekiliyor 1 milyon. Yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. 1 milyon.
1: Kadınlara karşı nefretiniz ne zamana kadar devam edecek?
2: İnsan sevdiği kadar nefret de eder.
1: Günün birinde siz de bir kadın sevmeyecek misiniz? Yoksa hep böyle bir gecelik kadınlar mı olacak hayatınızda?
2: Böylesi daha iyi.

merak edilecek bir durum yok. Hasta biraz soğuk almış. Fakat bünyesi çok zayıf. Üstelik çok da yorgun. Uzun bir zaman istirahat etmesi lazım. Herhalde ruhi bir şok geçiriyor.

0: Buraya nasıl geldim? Siz kimsiniz?
1: Endişe etme, korkacak bir şey yok. Burası benim evim. Ben getirdim seni buraya.
0: Siz beni o canavarların elinden kurtaran insansınız. Tanıdım sizi.
1: Burada iyi insanlar arasındasın. Hadi gel oturalım.

0: Sağlığın düzelene kadar burada kalacaksın. Sonra bir müddette istirahat etmen lazım. Ayrıca büyük bir korku geçirdim. Bu ruhi çöküntüyü de tedavi etmemiz lazım.
1: Benim gibi kör ve fakir bir kıza o kadar büyük iyilikler yapıyorsunuz ki. Bu hareketleriniz karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Bir şey söylemene lüzum yok. Sen yalnız benim dediklerimi yap.
1: Ama size yük olurum. Rahatsızlık veririm.
0: Hayır, hayır, aksine. Ben seninle meşgul olmaktan memnuniyet duyuyorum. Benim biraz sonra gitmem lazım. Öğleden sonra seninle yürüyüşe çıkarız.
2: Bu senin yaptığına düpedüz kurt kanunu derler. İnsanlara acımıyorsun değil mi? Herhalde merhamet kelimesinden bile nefret edersin. İnsafsız ve çok zalimsin. Gaddarlığın bu derecesini ancak sen yaparsın.
0: İçinin zehrini epey döktün. Ama bu sözlerinle sen kendini anlattın. Ben aynadaki yüzüne utanmadan bakarım. Bunu sen de bilirsin. Sen bütün hayatınca yalnız kötülük yaptın. Şimdi ne diye benden iyilik dileniyorsun? Hayır, sen acınacak insan değilsin. İmzala şu kağıtları, yoksa buradan leşin çıkar.

0: Bize silah çektiğiniz iyi olmadı. Fazla ileri gittim. Sonra bunu pahalı ödersiniz.
1: Orası belli olmaz. Hadi çekip gidin buradan.
0: Demek son sözüm bu. Günah benden gitti.
2: Hakkı, sen mi geldin evladım?
0: Ben geldim anne. Mübarek ellerinden öpmeye geldim.
2: Ben de seni çok merak etmiştim. Birkaç gecedir çok kötü rüyalar görüyorum. Bu sabah iki defa telefon ettim sana ama bulamadım.
0: Benim güzel anneciğim. Dert orada. Bir tane. Merak edecek hiçbir şey yok. Aksine çok iyiyim. Senin hayır duaların üstümde oldukça bana hiçbir şey olmaz.
2: Nihayet sen de aşık oldun. Ben sana dememiş miydim? Sen büyük laf konuştun. Bir daha sevmem dedin. Bak işte görüyorsun ki benim dediğim çıktı.
0: Ben size Süreyya'ya karşı olan duygularımdan bahsettim. Başka bir şey söylemedim.
2: Yok, itiraz etme. Benim gözlerim görmez ama ben insanların içini okurum. Bunu sen çok iyi bilirsin.
0: Benim akıllı, melek anneciğim.
2: Sevginin, aşkın, insanın kalbine ne zaman, nasıl gireceği hiç belli olmaz. Hadi, hadi biraz cesur davran da bu kızı sevdiğini bana açıkça söyle.
0: Evet, Süreyya'yı seviyorum anne. Fakat bu sevgiyi ona asla söyleyemeyeceğim.
3: Görmemek, karanlık bir dünyada yaşamak ne kadar acı. Kim bilir burası ne güzeldir. Bana bulunduğumuz yeri tarif eder misin?
0: Tam yanımızda deniz var. Etraf ağaçlarla dolu. Yürüdüğümüz yer yemyeşil, çimenlik. Çiçek toplamak ister misin?
3: Hayır, çiçek kopartmayı sevmem. Kıyamam onlara.
0: Gözlerin ne zamandan beri görmüyor? Doğuştan mı?
3: Hayır, doğuştan değil. Sonradan kör oldum. 11 yaşında ağır bir hastalık geçirdim. Ölümden kurtuldum ama gözlerim kör oldu.
0: Anneni babanı ne zaman kaybettin?
3: Babam ben çok küçükken ölmüş. Annem daha sonra öldü.
0: Gözlerin için bir doktora falan gitmedin mi?
3: Hayır, gitmedim. Hem param hem cesaretim yoktu. Belki doktorlar gözlerimin hiçbir zaman açılmayacağını söyleyecekler. Belki de ameliyat için çok büyük bir para isteyeceklerdi.
0: Bu güzel gözlerin dünyayı görmesi lazım.
4: Bir ameliyat gerekli. Fakat bu ameliyatın sonucunun ne olacağını şimdiden kesinlikle söyleyemem.
0: Hemen bu işin yapılmasını istiyorum.
4: Durun, o kadar acele etmeyin. Bir kere bu ameliyatın İsviçre'de yapılması lazım. Üstelik bu iş için bir hayli para sarf etmeniz gerekiyor.
0: Paranın önemi yok. Bize bu konuda yardım eder misiniz?
4: Tabii, memnuniyetle.
3: Bana hiçbir zaman ödeyemeyeceğim büyük iyilikler yapıyorsunuz. İlk günden itibaren size lüzumsuz bir yük oldum. Ne olur benden vazgeçin. Bırakın, vaktinizi kaybetmeyin benimle.
0: Bırak bu sözleri. Böyle konuşma. Sen şimdi yalnız iyi olmayı düşün. Seninle birlikte gelemediğim için çok üzgünüm. Cavidan sana gereken ihtimamı gösterecektir.

Ameliyat başarıyla geçti. Sargılarımın çözüleceği günü ölecek gibi heyecanla ve korkuyla bekliyorum. İnanır mısınız? Gözlerimin açılmasını artık bir tek şey için istiyorum. Sizi görmek için.

0: Bana o kadar büyük iyilikler yaptınız ki beni yeniden yarattınız desem az şey söylemiş olurum. Devamlı olarak size kavuşacağım günleri düşünüyorum.
1: İyi haberler var mı mektupta? Nasılmış? Ameliyat iyi geçmiş mi?
2: Evet, iyi geçmiş. Şimdi sargılarının açılmasını bekliyormuş.
1: Allah'ıma şükürler olsun.
0: Dünyada görmekten büyük ve daha değerli hiçbir şey yok. Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Bu yeni hayatımı Hakkı Bey verdi bana. Ona o kadar ödenmeyecek şeyler borçluyum ki.
3: Beyefendi dünyanın en iyi insanıdır.
0: Ne olur bana onu tarif etsene.
3: Yo, oyun bozanlık etme. Sana son mektubunda ne yazdı? İstersen orasını bir daha oku.
2: Seni havaalanında tarifsiz bir heyecan içerisinde bekleyeceğim. Bakalım beni o kadar kalabalık arasında bulup tanıyabilecek misin? Kendimi sana tanıtmak için hiçbir hareket yapmayacağım. Uzaktan bakacağım sana. Beni o kadar insan arasından seçip tanımanı istiyorum.

0: yanılıyorsunuz. Galiba beni birine benzettiniz.
1: Süreyya! Süreyya! Ben buradayım.

0: şeyimi size borçluyum. Canımı, namusumu, sağlığımı, görmemi. Siz beni yeniden yarattınız. Bu yeryüzünde Allah'tan sonra yalnız siz varsınız.
1: Önce benimle siz diye konuşma. Sonra bırak artık bu lafları. Benim sorduğum şeylere cevap ver.
0: Konuşacak o kadar zamanımız var ki... ...her şeyden evvel size minnettarlığımı söylemem lazım. Ne yapayım? Kendimi tutamıyorum. İçimden öyle geliyor.
1: Haklısın ama bu konudaki sözlerin utandırıyor beni. Ben de içimden geldiği gibi hareket ettim. Fazla bir şey yapmadım. İkimiz için de bundan sonra dünya çok güzel olacak.
0: Her şeyi sizinle birlikte görmek istiyorum.
1: Sizinle değil, seninle de bakalım.
0: Peki, seninle.
1: Yarın oturup senin için bir gezip görme programı yapmamız lazım.
0: Dünyayı, insanları görmek, tanımak için çok zaman kaybettim. Karanlıkta geçen senelerimi de yaşamam gerek.
1: İşte benim annem bu.
2: Hakkı, evladım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin yavrum.
0: Hoş bulduk efendim.
2: Dur, ben de seni öpeyim.
1: İşte Süreyya bu anne. Altın saçlı, yeşil gözlü, beyaz tenli, uzun boylu... ...yani kısacası çok güzel bir kız. Bence dünyanın en güzel kızı.
0: Ne olursunuz böyle konuşmayın, utanıyorum. Siz ona bakmayın, doğru söylemiyorum.
2: Yo, Hakkı yalan söylemez. Üstelik eksik de söyler. Sen benim gözlerimin görmediğine bakma. Ben senin çok güzel olduğunu biliyorum.

Bu odaya annemden ve benden başka hiç kimse giremez. Buraya üçüncü bir kişi olarak ilk defa sen girdin. Resimdeki çocuk benim. Babam, ben çok küçükken ölmüş. Babamın ölümünden sonra beş parasız kalan kör anam bana bakmak için sokaklarda şarkı söyledi, ben de keman çaldım. İşte ben böyle bir sefalet içinde büyüdüm.

0: Yokluk günleri bitmek tükenmek bilmiyordu. Hayatımın en güzel seneleri fakirlik içinde geçti. Ama günün birinde kurtlar sofrasından ben de nasibimi aldım. Şimdi şu duvara bak. Bu boş çerçevenin içerisinde eskiden bir kadın resmi vardı. Bu kadın benim karımdı. Seneler önce küçük çocuğumu da alarak beni terk etti. Herhalde fakirliğe dayanamadı. İzini bir türlü bulamadı. O günden beri bu boş çerçeveyi başka bir kadın resminin doldurmasını istedim. Bu yolculuk kötü bir zamana isabet etti. Fakat muhakkak gitmem lazım.
1: İnşallah çabuk dönersiniz.
0: Ben de öyle istiyorum. Amerika'dan Kanada'ya geçeceğim. Herhalde bir hafta sonra buradayım.
1: Siz yokken ben ne yaparım?
0: Sen burada gezilenle bensiz devam edersin. Ben gelince gene beraber gezeriz.
1: Sizden hiç ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de. Ama ne yapalım? Kısmette bu da varmış. Bir daha hiç ayrılmayız.

0: Ne olur hayatım boyunca beni yanından ayırma.
1: Siz ne arıyorsunuz burada?
0: Bu sözleri bana gerçekten söyleyecek birini arıyorum.
1: Şaka etmeyin. Ne işiniz var burada?
0: İnsanın hayat yolunu tesadüflerin çizdiğine şimdi inandım.
1: Benim sorularıma cevap vermeyeceksiniz galiba.
0: Asıl sen benim soruma cevap ver. Günlerden beri aklımdan çıkmadın. O gün havaalanında bana sarılmana sebep olan hadiseyi anlatır mısın?
1: Tabii anlatırım. Sonra aramızda şöyle bir şey kararlaştırdık. Beni havaalanında karşılayacak... ...fakat kendisini bana tanıtıcı hiçbir hareket yapmayacaktı. Ben onun kim olduğunu bulacaktım. Bundan sonrasını biliyorsunuz. Sizin Hakkı Bey olduğunuzu sanıp... ...koştum boynunuza sarıldım.
0: O günü hiç unutamadım. Günlerdir seni düşünüyorum. Bana sarıldığın zaman söylediğin sözleri... ...yüzlerce kere tekrarladım. Bir rüya, bir hayal görmüş gibiydim.
1: Bir tesadüfü ne diye bu kadar büyütüyorsunuz?
0: Hayır, bu tesadüf değil. Gözlerin açılınca... ...insanlar arasından ilk önce beni seçmene tesadüf diyemezsin. Bu davranışında çok büyük bir mana var.
1: Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir gün havaalanında, bir gün de müzede sizi gördüm.
0: Rehberlik yapıyorum.
1: Rehber de ne demek?
0: Yani İstanbul'a gelen yabancıları gezdiriyorum. Tarihi yerleri gösteriyorum onlara.
1: Buraları bana da gezdirir misiniz? Biliyorsunuz eskiden kördüm. Şimdi dünyayı görüp tanımak istiyorum.

0: Günlerin nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Dünya gerçekten güzel. Tam 15 günü birlikte geçirdik.
1: Ömrümün en güzel günlerini yaşadım. Bak Süreyya, şimdi beni iyi dinle. Bu kolyeyi bana senelerce önce annem verdi. Verirken de bir istekte bulundu. Bu onun son arzusuydu. Müsaade edersen annemin arzusunu kolyeyi taktıktan sonra söyleyeceğim.
0: Ama nasıl olur? Bu çok güzel bir hatıra. Ne diye veriyorsun?
1: Ancak senin boynuna yakışır.

Annemin arzusu şuydu. Bu kolyeyi ilk defa aşık olacağım, ebediyen seveceğim ve uğrunda ölümü bile göze alacağım kıza vermemi istemişti.

0: Süreyya bunları görünce kim bilir ne kadar sevinecek.
1: Geleceğinizi niçin haber vermediniz?
0: Dönme kararımız ani oldu.
2: İşlerimizi bile bitiremedik. Ama patron daha fazla kalmak istemedi.

0: Bir daha beni yalnız bırakmayın. İnşallah bu son ayrılığımız olur.
1: Bundan sonra gittiğim yere seni de götüreceğim. Yokluğunun benim için ne büyük bir kayıp olduğunu... senden ayrılınca daha iyi anladım. Bak bakalım bunları beğenecek misin?
0: Aman ne güzel şeyler bunlar! Nereden aldınız? Nasıl bu kadar güzellerini seçtiniz?
1: Sahi bu elbiseleri beğendin? Ben de beğenmeyeceğinden korkmuştum.
0: Kim beğenmez bunları? Hem renkleri hem modelleri güzel. Bu kadar şahane elbiselerim olacağı hayalimden bile geçmez.
1: Yok canım, fazla büyütme. İstediğim şeyleri bulamadım.
0: Aa, bir de gelinlik almışsınız. Bunu da mı bana aldınız?
1: Tabii senin için. Belki bir gün lazım olur. Hazırda bulunması daha iyi değil mi?
0: Kim bilir Süreyya'ya gelinlik ne yakışır? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama hediyelerin en güzeli bu.
1: Şarkı dersleri nasıl gidiyor?
0: Fena değil. Biraz sıkıcı ama gene de faydalı.
1: Bugün ayın kaçı?
0: 15'i.
1: Peki, 8 gün sonra ne yapacağız?
0: Bilmem.
1: 8 gün sonra senin doğum günün. O gün sahneye çıkacaksın.
0: Neler söylüyorsunuz? Korkutmayın beni.
1: Gazete ilanları hazır. Afiş tam istediğim gibi olmuş. Fakat renkler biraz daha canlı olmalı.
0: Bu işi başaramayacağım diye çok korkuyorum. Ya sesimi beğenmezlerse? Ya bir aksilik çıkarsa?
1: Bunların hiçbiri olmayacak. Ve sen Türkiye'nin en meşhur ses sanatçısı olacaksın.

0: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
1: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
2: Kemal'e kim söyledi?
3: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
0: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
5: Biliyorum. Müfettişte bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
6: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
0: Ya istediğimiz ölü ya da senin ailenin ölüleri.
7: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
3: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
2: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
3: Ben bir dost Bay Kemal.
4: Kemal!
8: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
9: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
10: Hedef bugün 18'de TV4'te.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
13: yıldır hep seninle.
14: Kop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tar süt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi,
24: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: banyo ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel

0: Trivago.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk kalk kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
11: Gel gel gel gel.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Bir harikaydın Süreyya. Hiç şüphesiz bundan sonra memleketin en büyük ses sanatçısı sensin.
1: Bütün bunlar sizin sayenizde oldu. Hayatta her şeyimi size borçluyum.
0: Bu büyük başarına layık değil ama... bilmem kabul eder misin?
1: Ama bunlar nişan yüzüğü.
0: Tabii nişan yüzüğü. Sana aşığım Süreyya. Hem de ilk gördüğüm günden beri. Bütün emelim bu yüzüğün ebediyen parmağında kalmasıdır.

0: şey mi istediniz?
1: Bir dinleyici olarak Süreyya Hanım'ın başarısını tebrik etmek istemiştim. Fakat görüyorum ki şimdi mutlu bir olay karşısındayım. Sizleri tebrik ederim. Mesut olun.

0: Bu acı gerçekle bir gün karşılaşacağımı biliyordum. Havaalanındaki o Allah'ın belası rastlantı, bu kara günlerin uğursuz bir habercisiydi. O gün, geleceğin benim için ne kadar karanlık olacağını gözlerimle gördüm. Ama sonra aldattım kendimi. Sana itimadım sonsuzdu. Sen benim kadınlar hakkındaki değişmez fikirlerimi değiştirmiştin. Her şey seninle iyiydi. Ama gene sen kendi ellerinle her şeyi yıktın.
1: Biliyorum. Size ödenmeyecek şeyler borçluyum. Ne deseniz haklısınız. Varlığım bile size ait. Siz beni yeniden yarattınız, yoktan var ettiniz. Ama ne olursunuz, bu kadar kötü görmeyin beni.
0: Kötü görmek mi? Kötü bile görmüyorum seni. Lanet ediyorum sana. Geldin içime girdin. Ne hakkım vardı hayallerimi yıkmaya? Ne hakkım vardı?
1: Bana aşık olduğunuzu daha önce neden söylemediniz? Sizin tarafınızdan sevilmek dünyanın en güzel şeyi. Ama ne yazık ki sizin sevginize layık olamadım. Bunun böyle olmasını ben de istemezdim. İnanın, eğer bugün kalbim başkasına aitse, varlığım ebediyen sizin olacaktır.
0: Hayır, ben senin varlığını değil, kalbini istiyorum, anlıyor musun? Kalbini istiyorum!
1: Sizin için ölebilirim. Benden canımı isteyin ama kalbimi istemeyin.
0: Canın da, kanın da, kalbin de bana ait. Kimseye...

0: Ne diye beni görmek istedin?
1: Seninle konuşmam lazım Kemal.
0: Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Sen aşkımıza ihanet ettin. Zenginliği fakirliğe tercih ettiğini bana daha önceden söylemen gerekirdi.
1: Bunları söylemeden önce beni dinlesen ne olur?
0: Sevgi dolu, fakir bir kalbi terk edip elmaslarla süslü bir hayatı seçen bir insanın benden konuşacak nesi olur?
1: Sana aşığım Kemal. Seni seviyorum. İşte hepsi bu kadar.

0: Bana bu madalyonu verdiğin güne kadar bir hayal alemi içinde yaşıyordum. Beni sevdiğini ve benimle evlenmek istediğini söylediğin an birden içimi korku kapladı. Gerçekle yüz yüze gelmiştim. Hemen senin yanından kaçtım.
1: O güne kadar o adamın seni sevdiğini bilmiyor muydun?
0: Hayır, bilmiyordum. Fakat gene de onun benim üzerimdeki büyük hakkına ihanet etmiş gibiydim. O benim varlığımın sahibiydi. Acı bir çıkmaz içine girmiştim. En iyisi seni görmemekti. Aşkımı kalbime gömmeye kararlıydım.
1: Ben de deli gibi her yerde seni aradım. Neden benden kaçtığını bir türlü anlayamıyordum.
0: Dur, sözümü kesme. Nihayet o gece geldi. Hakkı Bey'in bana evlenme teklif ettiği an sensiz olamayacağımı anladım. İşte tam o sırada odaya sen girdin.
1: Ne kadar yanlış anlamışım seni. Peki şimdi ne olacak?
0: Kalbim sana ait ama varlığım onundur Kemal.
1: Hayır. Bunu yapamazsın. Bu duruma razı olamam.
0: Ne olur beni anlamaya çalış. Bana yardım et. Başka çaremiz yok.

0: Bu genç sizinle konuşmak istiyor patron.
1: Bizi yalnız bırakın. Sen de git Süreyya.

0: buraya gelmemen gerekirdi. Cesur bir adammışsın. Konuş bakalım.
1: Ben Süreyya'ya aşığım. O da beni seviyor. Evlenmek istiyoruz. Bu duruma sizin evet demeniz gerekiyor. İşte bunu söylemeye geldim.
0: Süreyya'yı ben de seviyorum. Ben de ona aşığım. Buna ne dersin?
1: Ama Süreyya beni seviyor. Sizi ise minnettarlık duygularıyla bağlı. Ona yapmış olduğunuz büyük iyilikler size bu konuda hiçbir hak tanımaz.
0: Fakir bir adam olarak zengin ve meşhur bir kızla evlenmek istiyorsun, değil mi? Ayrıca yaptığın aşık numaraları da fena değil. Süreyya'yı kör ve sefil bir halde sokaklarda sürünüyorken görseydin, sevebilir miydin?
1: Ben insanların ruhi değerlerine önem veririm.
0: Sen bu yalanlarınla ancak çocukları ve aptal kadınları kandırabilirsin. Bana bak, Süreyya'dan hemen uzaklaşacaksın. Bir daha senin adını bile duymak istemem. Yoksa dünyaya geldiğine pişman ederim seni.
1: Süreyya'nın sana karşı duyduğu minnettarlık hislerini istismar ediyorsun. Bu erkekliğe sığmaz.
0: Sus lan! Daha fazla konuşma! Eğer evimde olmasaydın şimdi öldürürdüm seni. Hadi bas git buradan!
1: Peki, öyle olsun. Ama aradan çekileceğimi zannetme.

0: hediye gittin bu adama. Bir daha gördün onu değil mi?
1: Beni unutmasını söylemek için gittim. Aramızda her şeyin ebediyen bittiğini bilmesi lazımdı.
0: Bak işte gene ortaya çıktı. Demek ki sözlerin yeterli olamamış. Bu çirkin oyuna artık bir son vermemiz gerek.
1: Bir zaman sonra gerçeği o da anlar. Bu işten vazgeçer.
0: Ona aşık olduğunu bildiği müddetçe bu pis küstahlık devam edecek. Sen böyle bir adamı nasıl sevebilirsin? Asıl mesele burada. Senin onu sevmemen lazım, anlıyor musun? Sevmemen lazım! Bundan sonra olacakların bütün sorumluluğu sana ve ona ait. Günah benden gitti.

0: Kemal! Ne yaptılar sana? Kim vurdu seni? Yaran ağır mı?
1: Merak etme. Yaram pek ağır değil. Kim olduklarını bilmiyorum. Ölümden güç kurtuldum.
0: Peki ama kim yaptı bu alçaklığı?
1: Benim hiç kimseyle düşmanlığım yok. Bu katilleri ancak bir kişi bana saldırtabilir. Kim olduğunu sen daha iyi bilirsin.
0: Şimdi anlıyorum her şeyi. Hayır, olamaz. Seni öldüremezler.
1: Hakkının adamlarının ne kadar tehlikeli olduklarını sen söylemiştin bana.
0: Artık bir saniye bile senden ayrılmam. Hemen buradan kaçıp saklanmamız lazım.
2: Yazıklar olsun size. Puh, Allah belanızı versin. Hem o herifi öldüremediniz, hem ikisi de elinizden kaçtı. Ben de sizi bir adam bilirdim. Onları mutlaka bulmanız lazım. Yoksa inanın sizi öldürürüm.

0: gece burada kalabiliriz.
1: Hep böyle bir evim olmasını isterdim.
0: Ben de.
1: Acaba bizim de böyle bir yerimiz olacak mı Kemal?
0: Neden olmasın? Hem daha güzelleri olacak.
1: Bu kaçıp kovalanmaktan içimde kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var.
0: Boşuna üzülme. En güzel günleri bundan sonra birlikte yaşayacağız. Bu kara günler çok yakında sona erecek. Seni sevdiğimi dünya alem bilsin istiyorum.

0: evimizin duvarlarına boydan boya böyle sözler yazacağım. Her yerde senin çeşitli resimlerin duracak. Adem'le Havva'dan beri süre gelen aşk hikayelerinin en güzelini biz yaşatacağız.
1: Beni sevdiğini söylediğin gün verdiğin bu madalyon, öldüğüm günde boynumda olsun. Artık ölüm bile bizi ayıramaz.

Demek öldüğün gün bu madalyonun boynunda olmasını istiyorsun. Ne yazık ki bu madalyon başka bir ölünün boynunu süsleyecek. Bağlayın.

Kurşunun tam aşk dolu kalbine isabet etmesi gerek. Önce aşkınızın sembolü olan madalyon, sonra kalbim parçalanacak.

Öldürme onu. Hayatım boyunca sana aitim. Her şeyim senin olsun. Karınım, kölenim, esirinim. İstersen beni öldür.

Bu sözlerini duyacağımı ölseydim daha iyiydi. Zalimlerden merhamet dilenmez. Bırak erkekçe yapamadığını tabancasıyla yapsın. Hadi durma, vur, öldür beni! Eğer sen beni öldürmezsen, günün birinde ben seni öldürürüm!

0: dokunma bana!
1: Tutma beni!
2: Ne diyorsun Hakkı? Demek oğlunu öldürecektin. Aman Allah'ım, ne acı kader bu.
0: Evet anne. Az daha evlat katili oluyordum. Şu kırılası ellerimle yıllar önce kaybettiğim oğlumu öldürecektim. Ölüm dolu tabancamın namlusunun karşısında oğlum duruyordu. Anasının resmi madalyonda tam karşımdaydı. O vefasız yüzü oğlumun kalbinin üzerindeki madalyonda bir kere daha gördüm.
2: Benim acılı oğlum. Talihsiz evladım. Dünyadaki hiçbir insanın kaderi seninki kadar kötü olmamıştır. Lanet olsun bu hayata! Lanet olsun sana acı çektirenlerin!

Süreyya, belki bir daha seni göremeyeceğim. Akı'yı öldürmeye gidiyorum. Ama belki de o beni öldürür. Bu mektubun senin eline geçeceğini pek ümit etmiyorum ama gene de yazdım. Senin olmadığın bir dünya benim için ölüm demek. O aşağılık herife dönmene razı olamam. Ya Akın'ın ya benim ölmem lazım. Eğer yaşarsam o güzel yüzünü bir kere daha görürüm. Yok, eğer ölürsem seni sevdiğimi hiçbir zaman unutmam.

0: Buraya seni öldürmeye ve Süreyya'yı almaya geldim. Ama merak etme, ben senin bana yaptığın gibi alçakça hareket etmem. Elleri bağlı bir adamı öldürmek bizim kitabımızda yazmaz. Elini çabuk tutarsan, sana da beni öldürmen için bir fırsat tanıyacağım. Ay ne duruyorsun korsa? Ya senin ya benim ölmem lazım. Bak, tabancamı buraya koyuyorum. Hadi çek silahını. Konuşsana lan! Hadi bir şey söylesene! Durma, çek tabancanı!
1: Hayır. Seninle vuruşmak istemiyorum.
0: Günah benden gitti. Seni bir köpek gibi geberteceğim. Şimdi o korkuyu ben senin gözlerinde göreceğim.
2: Kemal, dur ateş etme! Öldürmek istediğin insan senin baban. Madalyonda annenin resmini gördüğü için sana ateş etmedi. Baban gerçeği annesine anlatırken duydu.

0: senelerce bu günü bekledim.
1: Günün birinde ben de babama kavuşacağımı biliyordum.
0: Koş. Süreyya'yı bul Kemal.

0: Gözlerim açıldığından bu yana bir yığın acılı, kederli, kara günler yaşadım. Şimdi ise kendimi baba oğul arasına girmiş kara bir çalıdan farklı görmüyorum.
1: Sus, böyle konuşma. Kendine iftira ediyorsun. Kadere inanman lazım.
0: Hakkı Bey bana hayatın bütün iyilik ve güzelliklerini verdi. Bunlara karşılık ben ona yalnızca acı çektirdim. Kemal'i ise sonu gelmeyecek ümitsiz bir aşka ortak ettim. Fakat bundan sonra onlara bir zararım dokunmayacak. Artık ikisiyle de hiçbir ilgim kalmadı.
1: Hala kendini suçluyorsun. Aklını başına topla. Mesut olmak senin de hakkın. Kemal'le evlenmen gerek Süreyya. Bunu ben istiyorum.
0: Hayır, yapamam. Bir baba oğul arasında bırakmayın beni. Ömrümün sonuna kadar sizinle, burada, bu evde yaşamak istiyorum.
1: Talihsiz, kadersiz yavrum. Sen benim dünya ve ahiret kızımsın.

başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın.

0: Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum.
1: Hiçbir şey söyleme Kemal. Artık o güzel günler geride kaldı. Bundan sonra beraber olmamıza imkan yok.
0: Sizi bir arada görmek ne güzel şey. Herhalde evlenme meselenizi konuşuyordunuz.
1: Hayır, aksine evlenmeyeceğimizi konuşuyorduk. Ben Kemal'in evlenme tekliflerine hiçbir zaman evet demedim. Bunu daha önce de size söylemiştim. Ancak Kemal'in hayatı tehlikeye düşünce onun yanında olmak mecburiyetinde kaldım.
0: Şimdi çok şey değişti Süreyya. Kemal'le evlenmeni mutlaka istiyorum.
1: Bence değişen bir durum yok. Yapılması imkansız bir şeyi istemeyin bizden. Bu isteğinize ikimiz de hayır diyoruz.
0: Süreyya haklı baba. Bu evlenme hiçbir zaman gerçekleşmeyecek.
2: Hata ediyorsunuz. İnsanlar hatalarını sonra çok acı şekilde öderler. Karar verirken acele etmeyin. Gençsiniz. Önünüzde yaşanacak çok güzel günler var.
1: Daha fazla ısrar etmeyin. Kararımızı kesin olarak verdik. Bak Hakkı, bak oğlum. Benim hastalığımın ağır olduğunu ikimiz de biliyoruz.
0: Böyle konuşma anne. Ne diye ağır hasta olasın?
1: Yok. İnkar etme. Birbirimizi aldatmayalım. Cesur insanlar ölümden korkmaz.
0: Anneciğim, bir tanem. Sen benim için dünyanın en büyük insanlarından birisin.
1: Sana asıl söylemek istediğim şu oğlum. Sen bir an gözlerimin görmediğine güvendin ama ben senin ne halde olduğunu biliyorum. Kendine yazık etme. Acı çekmeni istemiyorum.
0: Süreyya'la Kemal ben sağ oldukça evlenemeyecekler. Bunu bilmek beni kahrediyor. Bu rezil hayata beni bağlayan tek bağ sensin.
1: Böyle konuşma. Yanlış düşünüyorsun. Kuvvetli insanlar yaşama güçlerini kaybetmez. Eğer annesini kaybederse Hakkı Bey çok yalnız kalacak Kemal.
0: Gelecek günler beni de korkutuyor. Fakat elimizden ne gelir? Üçümüz de acı bir çıkmaza girdik.
1: Kader kötü bir oyun oynadı bize. Biliyor musun? Bizim zavallı saadetimiz en kara günümüzden sonra gelecek. Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum Kemal.
0: Babamın ölümünün evlenmemize sebep olacağını düşünmek ne acı bir kader.

0: Alo. Süreyya. Benim. Annem nasıl?
1: Biz de günlerden beri sizi arıyorduk. Anneniz çok ağır hasta. Hemen gelmeniz lazım.

Aradan uzun yıllar geçti. Süreyya ve Kemal'in saadeti için benim ölmem gerekti. Onlar şimdi beni öldü biliyorlardı. Yıllarca Anadolu'da şehirden şehire sürüklendim durdum. Ölüm beni unutmuştu sanki. Acılı ve kederli günlerim bitmek tükenmek bilmiyordu. Yaşayanların arasında canlı bir ölü gibiydim. Bir gün ihtiyar bacaklarım bu çileli gövdemi taşıyamaz oldu. Ömrümün son günlerinin geldiğini anlamıştım. Nihayet İstanbul'a döndüm. İlk işim beni seven tek insan olan annemin mezarını ziyaret etmek oldu.

0: Nasıl? Beğendin mi yavrum?
1: Evet, çok beğendim. Çok güzel keman çalıyorsunuz.
0: İsmin ne senin güzel kızım?
1: Güldeniz.
0: Ne güzel ismin var senin kızım.
1: Sahi beğendiniz mi?
0: Tabii beğendim. Bana bir bardak su verir misin evladım? Çok susadım.
1: Hemen getiririm.
2: Gül, nereye gidiyorsun kızım?
1: Kemancı amcaya su getirmeye gidiyorum anneciğim.
2: Peki yavrum. Neden içeri girmiyorsunuz? Hem biraz dinlenirsiniz.
0: Sizi rahatsız etmeyeyim. Suyumu içip gideceğim.
2: Aman Allah'ım!

0: işte bir hata mı ettim?
1: Yok, hayır. Birden sesinizi başka birinin sesine benzettim.
2: Buyurun amca, suyunuzu getirdim.
0: Sağ ol kızım. Su gibi aziz ol yavrum.
1: Bizden beraber yemek yer misiniz? Lütfen bu ricamı kabul edin.
0: Ama nasıl olur? Benimle birlikte nasıl yemek yersiniz?
2: Ne olur amca, bizimle birlikte yemek yiyin.
1: Buyurun, siz böyle oturacaksınız.

0: bu resmin kimin olduğunu mu merak ettiniz?
1: Evet. Herhalde aile büyüklerinizden biri olacak.
2: O benim dedem. Ben dedemi hiç görmedim ama onu çok seviyorum.
1: Görseydi, o da seni çok severdi.
0: Bu resmin sahibi bizim bu dünyada en değerli varlığımızdı. Şimdi ise en büyük manevi kuvvetimizdir.

0: Onu çok mu severdiniz?
1: Sevmek kelimesi bizim ona karşı duyduğumuz hayranlığın yanında çok zayıf kalır. Hakkı Bey'in ölümsüz ruhu her an, her saniye hiç ölmemiş gibi aramızda yaşar.
0: Babam bizim ailenin ebediyen reisidir. Sizin oturduğunuz yer ona aittir. Şimdiye kadar oraya kimse oturmadı. Orada ilk defa yemek yiyen insan sizsiniz.
2: Aile büyüğünüze göstermiş olduğunuz bu büyük sevgi çok güzel bir şey. Ayrıca bana karşı göstermiş olduğunuz yakınlığa ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Biliyor musunuz, çok güzel keman çalıyorsunuz.
2: Ben sadece fakir ve zavallı bir sokak kemancısıyım.
1: Demin çaldığınız parça bana çok eskiden duyduğum bir şarkıyı hatırlattı. Sizi bu akşam benim Kızılay yararına vereceğim konsere davet etsem gelir misiniz? Hayatımda ilk ve son defa Hakkı Bey'in çok sevdiği bir şarkıyı onun aziz hatırası için söyleyeceğim.
3: Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
4: Benimle evlenir misin?
3: İnanamıyorum.
5: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
4: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
6: Hiç sanmıyorum efendim.
4: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
3: Mümkün mü bu dediği?
7: Anneciğim!
3: Canım yavrum!
8: Annen kuşkulandı demek.
3: Bu bana çok düşkündür.
8: Sen kime düşkünsün?
3: Beni rahat bırakırsanız memnun olurum. Konuşmana dikkat eder misin biraz?
6: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun.
8: Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter.
3: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o.
9: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine. Sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
10: Kızım ve ben bugün 16.15'te TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Bliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
2: Keyfin yerine gelsin Yemek Sepeti.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
1: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisiyim.

0: Yine School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Yine School Mix.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Aylin'iz. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, kitap okumak ve voleybol oynamak. Süper Kumbara'da görüşürüz.
2: Merhaba, isim Abdullah Mutluç. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 4. sınıfı bitirdim. 5. sınıfa geçiyorum. Hobilerim bisiklet sürmek ve futbol oynamak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Evra Ceren Kaynak. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmamızı ailecek ve çok severek izliyoruz. Kelime oyunlarında başarılı olduğumu düşünüyorum. Ben de katılmalıyım dedim ve katıldım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Caner Malkoç. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım. 4. sınıfa bitirdim. Bir abim var. Abimle vakit geçirmeyi ve kitap okumayı, bilgisayar oyunlarını oynamayı çok seviyorum. Ama yapmayı en çok sevdiğim şey resim çizmek. Resim çizmek benim hobim. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Hayal var, 2. masamızda Umut, 3. masamızda Ceren ve 4. masamızda Can. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan var mı biraz?
5: Evet.
0: Birazcık mı?
5: Çok az.
0: Çok az kalmadım ama az önce dans ettik, eğlendik değil mi? Böyle coşkulu bir şekilde programımıza başladık. Şu anda biraz heyecanlar gitti diye düşünüyorum. O zaman Hayal'cığım seninle başlayalım. Seni tanıdık aslında birazcık ama böyle yüz yüze daha güzel olacak. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben Hayal, 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, piyano çalmak ve kitap okumak. Başarılar diliyorum herkese.
0: Başarılar diliyorsun arkadaşlarına. Bugün çok güzel bir ekip olacaksınız. Ben size çok inanıyorum ve güveniyorum. Sen piyanist olmak ya da voleybolcu olmak arasında galiba henüz karar veremedin değil mi?
5: Ya da doktor olmak.
0: Ya da doktor olmak. Üç. Aslında doktor olup piyano çalıp voleybol da oynayabilirsin. Sanki üçünü de yapıp zor mu geldi?
5: Evet.
0: Peki doktor olmaya nasıl karar verdin? Yani en çok hangisine yakınsın? Piyanistliğe mi, doktorluğa mı?
5: Karar vermedim daha.
0: Karar veremedin mi? O zaman sana en güzel kararlar olsun hayatında ve en güzel gelecek senin için olsun ve hepimiz için olsun arkadaşlar diyerek Umut'a geçiyorum. Hoş geldin Umut.
6: Hoş buldum. İsmim Atlı Umut, soyadım Tuğç. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hı hı. Hobilerim bisiklet sürmek ve futbol oynamak. Hı hı. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Ve sen de futbolcu olmak istiyorsun. Şimdi az önce biz seninle kuliste hep birlikte sohbet ediyorduk. Bana hiç bu bilgiyi vermedin. Tam böyle programa başlarken dedin ki Yeliz abla ben bir teklif aldım. Ve bir kulüpte oynuyorsun galiba şu an değil mi?
5: Evet.
0: Hangi kulüpte oynuyorsun? Bu teklif sana nasıl geldi? Biraz bahset.
6: Bu teklif bana arayarak geldi.
0: Böyle keşfedildin mi yani oynarken futbol? Öyle mi oldu?
6: Yok.
0: Nasıl?
6: Öğretmenim beni şey yapmıştı.
0: Öğretmenin yetenekli olduğunu gördü.
6: Evet, sonra da beni oraya kaydetmişti işte.
0: Harikasın, seni tebrik ediyorum. Bütün hayallerin gerçek olsun Umut'cum. Ve Ceren'cim hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Ben Evra Ceren Kanyak. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim dans etmek ve şarkı söylemek, oyuncu olmak istiyorum.
0: Oyuncu olmak
7: ve yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Peki oyuncu olmaya nasıl karar verdin Ceren'cim?
7: Oyuncu olmaya YouTube'larda falan filmlerin kamera arkalarını izleyerek eğlenceli olduğunu gördüm.
0: Hı-hı. Ve böyle. Sosyal medyadan da galiba takip ediyorsun oyuncuları. Ama anladığım kadarıyla şarkıcıları da takip ediyorsun ve güzel şarkı söylüyorsun. Az önce bize söyledin. Peki bizim için acaba burada böyle bir açılışta enerji olsun bir şarkı.

0: Şarkı söyler misin? Bak hayalcim şu an çok heyecanlandı. Olur mu?
1: Olur.
0: Ne söylersin?
1: Kara kedi.
0: Ah olur. Hadi bakalım. Biz de sana eşlik ederiz değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Hadi o zaman dinleyelim senden bir kara kedi.
1: Kara kedi.

0: güzeliz ikili. Teşekkür ederiz. Ceren'cim senin de bütün hayallerin gerçek olsun ve Can'a geldik. Burada bir cerrah var sanki, geleceğin bir cerrah adayı. Ha Can'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Can'cim herhalde sen birazcık fazla heyecanlıydın ama az önce o heyecanını attın diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Seni tanıyalım tekrar.
1: Şey, ben Can Elmal Koç, 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Gitar çalmayı, kitap okumayı ve oyuncaklarımı oynamayı çok seviyorum.
0: Ve aynı zamanda sen beyin cerrahı olmak istiyorsun değil mi Can'cım? Hı-hı. Neden bu mesleği seçmek istedin?
1: Babamdan esinlendim.
0: Baba mesleği, babandan ilham aldım. Baban ne doktoru?
1: Babam adli tıp doktoru.
0: Adli tıp doktoru. Buradan ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz diyoruz. Sizi de alkışlıyoruz destekleriniz için. İyi ki geldiniz. O zaman şimdi heyecanlar gittiyse eğer, ben programı başlattım ama soruları da bir başlatayım istiyorum. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Efendim duyamadım.
2: Evet.
3: Evet.
0: Hadi güçlü bir hazır. Hazırız.
4: Hazırız.
0: O zaman harf tablomuz hayal için geliyor.
5: Kardeşim Güneş'in G'si.
0: Güneş'in G'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Et, balık, köfte gibi yiyecekleri pişirmekte kullanılan araçtır. Süremiz başladı.
5: Mangal. Hayır. Ocak.
0: Düşünelim biraz daha. Nerede pişiririz? Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu Ceren.
2: Izgara.
0: Eğer doğru cevabımız ızgaraysa kumbaramıza Ceren ve Hayal'in ortak çalışmasıyla ilk 50 puanımızı atar mıyız görelim. Harikasınız. Umut için geliyor harf tablomuz.
5: Ali'nin A'sı.
0: Ali'nin A'sı 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle bilinen ince bacaklı bir canlıdır. Süremiz başladı. Ne kadar güzel gözleri var derler. Haydi ekip çalışması.
1: Ceylan.
0: Ceylan, Hayal'cim sen de bir el kaldırdın. Sende de cevap mı
5: vardı?
0: Acaba cevabımız Ceylan mı görelim? Bravo Can. Bence de dünyanın en güzel hayvanlarından biri değil mi
5: ben
0: arkadaşlar?
5: Ben de eşek diye düşündüm ama.
0: Hayvanlar zaten çok güzel. Bu arada evcil hayvanı olan var mı? Hayal'cim?
5: Kedim var, ismi Mösyö.
0: Mösyö, çok güzel. Can'cım?
1: Bizimle iki tane kedimiz var. Birisinin ismi Şeftali, birisinin ismi Eva.
0: Ha, isimleri de çok güzel seçmişsiniz. Böyle uzun uzun mutlu mutlu yaşayın hayvanlarınızla ve Ceren'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Ceren için geliyor.
6: Kuzenim Tarık'ın T'si.
0: Tarık'ın T'si 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir toplantıya ya da etkinliğe katılım sağlanması için hazırlanan yazıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Haydi ekip çalışması. Hayal?
5: Ben yanlışlıkla bastım.
0: Bir tahminin var mı Hayal'cim? Söylemek ister misin bir şey?
5: Başvuru.
0: Başvuru. Hadi başvuru mu görelim?
5: Başvuru.
0: Ama bir T vardı değil mi orada?
5: Bir daha basabiliyor muyuz sonra?
0: Var mı bir fikir? Şimdi önce bir düşünelim arkadaşlar ya da ben sizin için isterseniz bir kutu açabilirim.
5: Evet.
0: Evet, herkes bir kutu açılsın istiyor. O zaman bir kutu açabilir miyiz sevgili reji? Var mı bir fikriniz? Yok, biraz düşünelim. Arkadaşlar bir toplantıya ya da etkinliğe katılım sağlanması için hazırlanan yazıdır. Bu yazı size gelir. Hadi bir kutu daha açın.

0: Bakalım. Parmak yok bu sefer. Umut'cum.
1: Davetiye.
0: Hayal'cim.
2: Davetiye.
0: O zaman Umut ve Hayal'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Can'cım hazır mısın? Hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
1: Leman'ın L'si.
0: Leman'ın L'si 40 puan değerinde ve güvenlikten gelecek sorumuz. Bir uyarıyı veya tehlikeyi bildirmek için verilen işarettir. Süremiz başladı.
1: Alarm.
0: Arkadaşlar burada heyecanlı heyecanlı alkışladılar. Eğer cevabımız doğruysa Can kumbaramıza 40 puan atar mı görelim? Harikasınız. Şimdi arkadaşlar ben bir kumbaraya gideceğim ama önce size şunu söylemek istiyorum. Herkes çok heyecanlıydı. Ben hiç heyecanlı görmüyorum şu anda sizi. Can var mı, heyecan kaldı mı? Umut?
2: Hayır.
0: Siz zaten Ceren ve Hayal çok heyecanlı değiliz diyordunuz ama öyle mi? Nasıl burada olmak arkadaşlar?
2: Çok güzel.
3: Çok eğlenceli.
0: Çok eğlenceli. O zaman bir tahmin alalım. Hayal'cim sence kumbaramızda kaç puan birikmiştir?
2: 150.
0: 150 Umut?
2: 200.
0: 200 Ceren'cim?
3: 130.
0: Can'cım?
1: 240.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 190 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2310. Sizleri kutluyorum. Daha 8 sorumuz var bu turda. Hayal için geliyor harf tablomuz.
2: Babaannem Nesrin'in nesi?
0: Nesrin Hanım'ın nesi 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Mahcup olmak anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.
2: Üzüntü. Üzgün.
0: Mahcup olmak. Mahcup olunca ne olur? Haydi ekip yapar bunu. Düşünelim ekip. Biraz düşünelim. Böyle kötü bir his değil mi? Mahcup olmak. Nasıl bir his? Sonra ne olur? Hadi ben bir kutu açacağım.
2: Utanmak.
0: Doğru cevabımız utanmaksa eğer, Hayal kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim. Harikasınız. Umut için geliyor tablomuz.
2: Çiğdem'in Ç'si.
0: Çiğdem'in Ç'si 60 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Yay kullanarak hedefi vurmayı amaçlayan geleneksel bir spordur. Süremiz başladı.
2: Okçuluk. Okçuluk.
0: Ben de merak ediyorum. Acaba okçuluk mu? Emin misin Umut? Eminsin. Eğer eminsen görelim bakalım kumbaramıza 60 puan daha ekliyor muyuz? Harikasın. Ben seni orada biraz şaşırttım değil mi? Böyle bir baktım emin miyiz deyince ama ben hep söylüyorum arkadaşlar. Genelde aklımıza ilk gelen şeyler %80 doğru oluyor. Ceren'cim harf tablomuz senin için geliyor.
3: Sınıf arkadaşım İkra'nın iyisi.
0: İkra'nın iyisi 70 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Aslında biliyorsunuz çok kolay da. Ekip yapar bunu. Hayal.
2: Yıl tatili.
0: Yıl tatili.
2: Hayır.
0: Yıl...
2: Ben...
0: Umut.
2: Yaz tatili.
0: Yıl tatili, yaz tatili arası bir cevap geldi. Doğru mu görelim? Olmadı, biraz düşünelim. Başka neler var arkadaşlar? Yıl tatili, yaz tatili. Başka?
2: Aa pardon.
0: Söyle, ya. Söyle aklına
2: yarı
0: geleni.
2: Yarı yıl diyecektim.
0: Yarı yıl tatili mi doğru cevabımız? Olmadı. Hayal.
2: Dönem tatili.
0: Dönem tatili mi görelim? Olmadı. Ben bir kutu açacağım, bulacaksınız biliyorum.
2: He açılmaz işte.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman. Ne acaba? Bir kutu daha açalım mı?

0: mı?
1: Evet. Hayır, dönem tatil değil mi ya?
0: Dönem tatili olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Çok o kadar iyi biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bir kutu daha açalım mı?
1: Evet.
0: Açalım mı? Hadi bir kutu daha derken Can'dan cevap gelir mi?
2: Sömestr tatili.
0: Sömestr tatili mi doğru cevabımız? Ekip Kumbara'ya 50 puan atar mı görelim? Harikasınız. Şimdi Can'cığım değil mi? Arkadaşlar tatillerle başladı. Aslında herkes böyle ufak ufak bir şeyler ekledi ve sonunda sömestr tatilini bulduk. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Can'cığım senin için geliyor harf tablomuz. Ne olsun? Yumuşak G var, H var, M var, O var, R var.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G olsun. 70 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. İşitme bozukluklarından kaynaklı ortaya çıkan duymama rahatsızlığıdır. Süremiz başladı.
2: Sağırlık. Sağırlık.
0: Doğru cevabımız sağırlık mı görelim? Bravo. Geleceğin doktorundan bir cevap daha. Şimdi ben kumbaramızda kaç puan birikmiş onu bir görmek istiyorum. Acaba görebilir miyiz? Sevgili ekibimiz kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 420 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2080. Sizleri kutluyorum. Kaldı 4 sorumuz ve hayal için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
1: Hayalin H'si.
0: Hayalin H'si. 60 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Duta benzeyen kırmızı renkli, sulu ve kokulu bir meyvedir. Süremiz başladı.
2: Ihlamur.
0: Ihlamur mu doğru cevabımız görelim? Olmadı, haydi ekip Umut.
1: Yahududu.
0: Var mı diğer arkadaşlarımıza da cevap? Sen niye ya dedin Can'cığım?
2: Çünkü ben de aynı şeyi diyecektim.
0: Çünkü aynı şey mi? O zaman Hayal, Umut, Ceren ve Can'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo! O zaman ekip birbirini kutlayacak arkadaşlar şu anda. Bir çak yapalım mı birbirimize? Çünkü bu çok güzel bir ekip çalışması oldu. Sizi kutluyorum. Ve görselimiz de hemen yanımda arkadaşlar. Ahududu'nun görseli. Sever miyiz Ahududu? Meyvelerle aramız nasıl?
2: Evet. Ben severim.
0: Seversin. Sen Hayal'cığım?
3: Evet, mutluşum.
0: Umut?
4: Severim.
0: Ceren?
5: Ben de.
0: Ama böyle değil mi? Görünce aklımıza geliyor. Böyle bir anda aslında gelmeyebiliyor. O yüzden bence çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Ben size tekrar aldım. Umut için geliyor harf tablomuz.
6: Melih'in M'si.
0: Melih'in M'si 40 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Hititler döneminde başkentlik yapan, leblebisiyle ünlü olan Karadeniz bölgesindeki bir ilimizdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu bence. Hititler dönemi. Böyle nasıl aranız tarihle? Hı? İyi mi? Bir düşünelim. Açalım mı bir kutu?
1: Olur. Evet, olur.
0: Hadi açalım. Leblebisi de meşhur arkadaşlar. Leblebisi meşhur.
1: Basacak.
6: Çorum.
0: Doğru cevabımız Çorum mu görelim? Harikasınız. Leblebi'den bir herkesin aklına geldi aslında değil
1: mi? Ben de basacaktım.
0: Görselimiz var Çorum ve arkadaşlar size bilgi de vermek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Köklü tarihi ve zengin kültürüyle uygarlık tarihinde önemli yeri olan Çorum, kültür turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir. Çorum'da günümüzden 7000 yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanmaktadır. Asıl önemlisi Anadolu'da ilk organize devleti kuran Hititlerin başkenti Hattuşa, Çorum sınırları içerisindedir. Hattuşa, Anadolu'nun kalbinde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Gerçekten çok güzel yerlerimiz yok mu arkadaşlar? Tarihi yerlerimiz ve tarihi şehirlerimiz. O yüzden ben ülkemizi çok seviyorum. Hepimiz ülkemizi çok seviyor değil mi? Nasıl?

0: Şimdi kaldı son iki sorumuz. Çok hızlı gidiyoruz. Harika bir ısınma turu oluyor. Evet. Ceren için gelsin harf tablomuz.
1: Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su 60 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Vücudumuza oksijen alıp karbondioksit verme biçimindeki hayati sistemdir. Süremiz başladı.

0: olmadı? Haydi ekip yaparız bunu. Bir düşünelim. Vücudumuzda oksijen alıp karbondioksit verme biçimindeki hayati sistem. Oksijen alıyoruz, karbondioksit veriyoruz. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Var sanki cevaplar, geliyor sanki. Solunumsa eğer kumbaramıza 50 puan atar mı bu ekip, görelim. Harikasınız. Ve son harfimiz can için geliyor.
1: R.
0: R 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle soğuktan korunmak için giyilen kollu bir üst giysidir. Süremiz başladı.

0: takip yaparız bunu Ceren.
1: Hırka.
0: Hırka mı doğru cevabımız, görelim.
2: Harikasınız.
0: Arkadaşlar nasıldı?
1: Güzel.
0: Güzel miydi? Bu ısınma turunda heyecanımız gitti değil mi?
1: Evet.
0: Ben merak ediyorum, kumbaramızda kaç puan birikti? Tahminleri alalım Hayal.
1: 480.
0: 480 Umut.
1: 400'ü geçmişiz.
0: 400'ü geçmişizdir Ceren.
1: 500.
0: 500 Cancığım.
3: 580.
0: 580. O zaman görelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Can çok yaklaştın. 600 kumbaramızda biriken puanımız 600. Ve 1900 puanda hedefimize kalan sizleri kutluyorum. Harikasınız. Nasıldı senin için Hayal'cim bu tur?
1: Daha çok ısınma gibiydi yani, heyecanım gitti.
0: Süper. Sen zaten çok heyecanlı değildin.
1: Evet.
0: Umut'cum?
4: Benim de heyecanım gitti. Yani artık şu anda heyecanım yok.
0: Değil mi arkadaşlar? Çünkü öncesinde aslında izliyordunuz programı ama evet, bilmediğiniz bir yer ve bir ortam. Televizyondan izlemekle burada olmak çok farklı. O yüzden az önce de konuştuk ya sizle programdan önce. Buraya çıktığınız an o heyecanı aslında yenmiş oluyorsunuz. Baştaki korku o bilmediğiniz şeyden kaynaklanıyor. Ceren'cim senin için?
1: Bence güzel ilerledik. Hedefe az puan kaldı.
0: Zaten heyecan da yoktu diyorsun.
1: Evet.
0: Can'cım?
3: Bence de çok heyecan olmadı ama eğlenceli geçti.
0: Yüzün gülüyor. Yüz gülmüyordu başlarken. Ben dedim ki eyvah Can hiç gülmeyecek herhalde bize dedim ama sana gülmek çok yakışıyor Can'cım. Hepinize yakışıyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman hazırsak ikinci tura gidelim mi? Duyamıyorum.
1: Gidelim.
3: Evet.
0: Efendim?
1: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Süpersiniz. Hazırız, çok belli arkadaşlar. Hayal için geliyor harf tablomuz o zaman.
4: Annem Seçil'in sesi.
0: Seçil Hanım'ın sesi 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişi zor durumdayken olumsuzluklara başvurabilir anlamındaki atasözüdür. Denize düşen nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Hayal'cim.
1: Yılana sarılır.
0: Sen atasözlerini sevmiyorum demiştin kuliste ama hızlı bir cevap geldi. Bakalım. Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim. Harikasın. Bravo Hayal. Sanki öyle bir konuşmuştuk değil mi? Sen bir atasözünü izledim dedin.
1: Evet, ben bir Ahmet bir şansıma dişi izledim. O da tam burada duruyordu.
0: Evet, senin şansına yine atasözleri geldi. Umut'cum senin için geliyor harf tablomuz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Gelsin harf tablomuz.
4: Hasan'ın H'si.
0: Hasan'ın H'si 120 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Sahibine üç dilek hakkı sunan bir karakterin yer aldığı meşhur masaldır. Alaaddin'in nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Alaaddin'in sihirli lambası.
0: Hızlı bir cevap Umut'tan. Eğer bu cevap doğruysa Umut'cum, kumbaramıza tam 120 puan ekliyoruz. Görelim. Harikasınız. Ceren için geliyor harf tablomuz.
1: Yeğenim Aras'ın A'sı.
0: Aras'ın A'sı 100 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Oyuncuların parmakları üste gelecek şekilde koyduğu, birinin diğerine yumuşakça vurmaya çalıştığı oyundur. Süremiz başladı.
1: El kızartmaca.
0: Biraz düşündün, tarttın. Bakalım cevap da doğru mu? Harikasın Ceren. Şahane gidiyorsunuz. Can için geliyor harf tablomuz.
3: Abim Eren'in E'si.
0: Eren'in E'si 110 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. müzik, tiyatro, bale gibi alanlarda eğitim veren kurumlardır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çok uzun değil mi? Bir kutu açayım mı?
1: Evet.
4: Evet.
0: Hadi açalım bir kutu o zaman. Bir kutu daha açalım. Nasılsa daha çok puanımız var arkadaşlar. Hadi bir kutu daha.
1: Konser. Alanı.
0: Konser alındı mı acaba? Görelim. Olmadı. Yaklaştık mı sanki?
1: Evet.
0: Piyanist olmak istiyordun sen değil mi?
1: Ne?
0: Piyanist olmak için acaba Can'cığım?
3: Konser salonu.
0: Konser salonu mu görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Nereye gideriz arkadaşlar? Mesela biz balerin olmak için. Hangi eğitim? Nerede? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hayal.
1: Konservatuvar mı?
0: Konser. Konser.
1: Batu.
0: Batu. Ne hadi bir şey söyle.
1: Batunum.
0: Batunum. Konser Batunum mu doğru cevap? Olmadı çok yaklaştık Can.
3: Konservatuvarı.
0: Konser.
3: Vatuvarı.
0: Konservatu. Bir hesaplayalım mı? Konservatu. Arı. Bir tanesi fazla sanki. Hangisi fazla Can? Konservatuar. Hangisi fazla mı? O zaman cevap ne?
3: Konservatuvar.
0: Konservatuvar mı doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı? Böyle beraber birimiz bir şey dedik, birimiz bir şey dedik. Sonunda konservatuarı bulduk. Peki kumbaramızda kaç puan birikti görelim mi?
1: Evet. Evet.
0: Hadi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 980 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 1520. Sizleri kutluyorum. Hayalcim hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
1: Tamam. Kuzenim Kayra'nın K'si.
0: Kayra'nın K'si 80 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Ekranında zamanı gösterme, adım sayma, mesaj, konuşma gibi özellikleri olan bileğe takılan...

0: Hazır, süremiz başladı.
1: Akıllı saat.
0: Bu hızlı cevapla acaba hayal kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Bravo hayal.
1: Artık 1000 olduk değil mi?
0: 1000'i geçtik bence de. Hadi bir bakalım mı? Bir bakalım. 1000'i geçtik mi acaba? Artık 1000 olduk mu dedi hayal. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. 1000'i geçtik, evet, bravo. 1060 puan birikmiş. Umut'cum hazırsan harf tablomuz senin için geliyor. Hangisi olsun?
1: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 110 puan değerinde ve kısaltmalardan gelecek sorumuz. TBMM kısaltmasının açılımıdır. Türkiye büyük nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Hepsini söyledin. İki kere de söyledin. Bence cevabından çok da eminsin. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasın. Bravo. Ceren'cim harf tablomuz senin için geliyor.
2: Bartın'ın B'si.
0: Bartın'ın B'si 90 puan değerinde ve spordan gelecek. Kolların ve bacakların eş zamanlı hareket ettiği, sıçrayarak yapılan bir yüzme stilidir. Süremiz başladı. Sen yüzüyordun galiba Ceren'cim. Yüzme var mıydı? Kim
1: Hayır,
0: yüzüyordu arkadaşlar?
1: Ali'ydi. Can.
0: Can yüzüyordu, tamam. Haydi ekip çalışması hayal.
3: Yüzümü.
0: Şimdi bakalım. Bir hesaplayalım mı orada? Kurbağa yüzümü oluyor mu? Yetiyor mu kurbağa yüzümü?
1: Başka
2: kurbağa atlayışı.
0: Sanki kurbağa... bir yaklaştı bu ekip. Sanki bu işi yapacak ama. Kurbağa yüzümü oluyor mu? Bir görelim acaba. Olmadı Can.
1: Kurbağa yüz.
0: Kurbağa nasıl bir şey acaba?
1: Atlayış olur mu?
0: Ne diyorsun Can'cığım? Hadi alalım Basın senden mi? Bir fikir.
1: Kurbağa yüzmesi diyeceğim de olmuyor.
0: Kurbağa yüzmesi mi doğru cevabımız?
1: Hayır.
0: O da olmadı ekip Ceren.
2: Kurbağa yüzme.
0: Kurbağa yüzme mi doğru cevabımız? Arkadaşlar ben kutu açmak istiyorum derken Umut'tan doğru cevap gelir mi? Görelim.
2: Kurbağa atlayışı.
0: Kurbağa atlayışı mı görelim? Olmadı. Hayal.
1: Kurbağa. Şimdi dört harf kalıyor.
0: Evet, şimdi kurbağayı bulduk değil
1: evet,
0: mi? Ekip kurbağayı bitti. Buldu. Tamam. Sonrası ne olabilir acaba?
1: Kurbağa.
0: Kurbağa. Say.
1: Şimdi yüzmeyle alakalı olması lazım. Kolların bacakların eş zamanlı sıçrayarak
0: atlamak. Arkadaşlar size bir ipucu vereyim mi?
1: Evet.
0: Bir tane hayvan var ya böyle.
1: Kurbağa.
0: Çok tatlı. Bir de başka bir hayvan var.
1: Kurbağa.
0: Şimdi iki hayvanı birleştireceğiz. Tükürüyor.
1: Tükürüyor mu?
0: Kim o hayvan?
1: Deve.
0: Tükürüyor böyle.
1: Lama.
2: Lama.
0: Söyle bakalım.
1: Kurbağa lama.
0: Kurbağa
1: lama.
0: Katılıyor mu ekip?
1: Kurbağa lama.
2: Evet.
0: Ekip katılıyor mu bu cevaba?
1: Evet.
0: Doğru cevabımız. Kurbağa lama mı görelim? Bravo. Can, Ceren, Umut ve Hayal sizi kutluyorum arkadaşlar. Harika bir ekip oldunuz. Can için geliyor harf tablomuz.
1: Urfa'nın U'su.
0: Urfa'nın U'su 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Sahada olmayan oyuncuların ve teknik ekibin kenarda oturarak beklediği alandır. Süremiz başladı.
1: Yedik.
0: Hadi, hadi ekip, hadi Can. Umut.
2: Neydi? Yedek kulübesi.
0: Can ve Umut'un bu ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz? Görelim. Şahanesiniz. Şimdi yedek buradan geldi, kulübe buradan geldi arkadaşlar. Muhteşem bir ekip çalışması oldu. Kumbaramıza gidelim bakalım. Kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1370 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize sadece 1130 puan kaldı. Kutluyorum. O zaman son 4 sorumuza hayalle başlıyoruz. Alalım Arif tablomuzu hayal için.
2: Bir dakika düşünmem lazım.
0: Bir düşünelim. Ş var, T var, Y var, İstanbul İ var.
2: Hayır ama şey daha yüksek puan.
0: Oo, yüksek puan peşindeyiz. Hadi bakın. Evet. Şu anda Umut ve Hayal beraber bir takım çalışması şeysi yapıyorlar. Şarkının şeysi 100 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Öğrencinin verilen bilgileri iyice öğrenmek için tekrarlaması sürecidir. Süremiz başladı.
2: Ders alıştırması.
0: Cevap doğruysa kumbaramıza 100 puan ekler miyiz görelim? Olmadı.
1: Ders çalışmak.
0: Ders çalışmak mı cevabımız? Hayal becerinin ortak çalışması. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Umut için geliyor harf tablomuz.
2: Tarık'ın tesi.
0: Tarık'ın tesi 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Hazırlanan, pişirilen besinlerin yapım aşamalarını adım adım anlatan açıklamadır. Süremiz başladı.
2: Yemek tarifi.
0: Düşündük ve cevabımızı doğru mu bulduk görelim. Harikasınız. Hayal zıpladın sen. Bir mutluluk dansı yaptın orada. Ceren'cim senin için geliyor harf tablomuz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. İkna etmek veya reddetmek için çok fazla sebep sunmak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta nokta nokta su getirmek. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Ne olabilir acaba? Ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım mı bir kutu?
2: Evet.
0: Hadi açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı bir fikir?
1: Bir tane daha açmak.
0: Peki. Ah derken
1: Bin
0: Umut.
1: Bin dereden su getirmek.
2: Ben de öyle diyecektim.
0: Sen de mi öyle diyecektin, evet. Umut? O zaman Ceren ve Umut'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ve geldik son harfimize ve son sorumuza tabii ki Can için geliyor harf tablomuz.
2: Yavuz'un Y'si.
0: Yavuz'un Y'si 90 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Dünyanın uydusu ve güneşin arasına girmesiyle meydana gelen durumdur. Süremiz başladı.
2: Ay tutulması.
0: Yine bir herkes çok heyecanlandı orada. Bir kıpırdanmalar oldu arkadaşlar. Sayıyoruz. Cevabımız doğruysa eğer biz finale gidiyor muyuz? Harikasınız.
1: Kaç puan kaldı?
0: Kaç puan kaldı? Hemen gidiyorum kumbaramıza ama önce tahminler alacağım. Hayalcim.
2: 1460.
0: 1460 Umut.
2: 1700.
0: 1700 Ceren.
1: 1600.
0: 1600 Can.
2: 1490.
0: 1490. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1710 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan sadece 790. Sen çok yaklaştın, 1700 evet demiştin. Peki 790 puana ihtiyacımız var. Yani arkadaşlar finalde kaç soru cevaplarsak ödülü almış olacağız. Var mı bir tahmin?
2: 4.
0: 4 mü? Umut bildin, evet. 4 soru eğer cevaplarsak ödül bizim, sizi kutluyorum. Yaparız bunu değil mi ekip? Yaparız
2: evet
0: bunu.
2: Evet.
0: Peki nasıl bir ikinci turdu? Hayalcim senden dinleyelim.
1: Bir önceki tur daha soru bilmiştim. Mesela bu tür daha güzeldi benim için.
0: Ama biz hep ne konuşuyoruz arkadaşlar? Önemli olan çok soru bilmek ya da az soru bilmek değil. Buraya katılmak, burada eğlenmek ve bu ekip ruhunu yaşamak. Bu arada böyle ekip çalışması olduğunda daha iyi hissetmiyor musunuz?
2: Evet.
0: Bireysel olmaktansa böyle ekip Hep beraber arıyorsunuz, bir heyecan yükseliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Gurur duyuyorum bu ekip çalışması yaparken sizlerle ve şimdi teşekkür ediyorum. Umut'cum, nasıldı senin için?
3: Çok güzeldi. Bayağı beğendim. Hiç heyecanlanmadım gene.
0: Evet, geçti heyecanlar.
3: Soruları bildim.
0: Bravo, ve tebrik ediyorum hepinizi. Ceren'cim.
4: Çok güzeldi. Eğlendik.
0: Harikasın Ceren. Can'cım.
5: Bence de çok eğlenceli geçti. Bence kazanmak da kaybetmek de iyi.
0: Kazanmak da kaybetmek de aslında hiçbir önemi yok değil mi arkadaşlar? Sonuçta buraya yine söylüyorum, biz bir ekip olmaya geldik. Ama bu ekip birazdan ödüle gidecek. İnanıyorum, alkışlıyorum. O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
6: Sorulara.
0: Finale. Sorulara. Nereye? Kim dedi finale? Ceren. Hadi bakalım o zaman hızlıca final turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
7: Evet.
0: Güçlü seslerinizle harikasınız. O zaman hayal için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin bakalım. Kitap bölümleri, meslekler, alet, edevat ve deyimler. Hangisi olsun hayalcim?
6: Meslekler Ü.
0: Meslekler Ü. Sorumuzu görelim. Teknik, matematiksel ve sosyal verilerle ihtiyaçlara yönelik sistemler tasarlayıp geliştiren kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip derken.
4: Mühendis.
0: Mühendis mi acaba? Doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Şimdi puanlara bir bakalım mı?
6: Evet.
0: Kaç puan topladık peki, görelim. Kumbaramızda 1910 puanımız var. Alkışlayın, alkışlayın. Böyle bir eller gitti. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Umut'cum, senin için gelsin mi kategorilerimiz?
6: Evet.
0: Haydi bakalım gelsin. Hangisi?
6: Mesleklerle.
0: Mesleklerle. Görelim bakalım sorumuzu. Mahallelerde yiyecek, içecek gibi maddeleri satan kişilerin mesleğidir. Süremiz başladı. Mahallede neler olur?
6: Unuttum ya.
0: Ne almaya gideriz? Nereden alırız? Ay, aklında biliyorum. Hayal.
6: Bakkal.
0: Acaba? Hayal bir sayıyor şimdi. Emin olmak için bir sayıyoruz böyle. Umut'cum, katılıyor musun?
6: Evet.
0: Umut ve Hayal, kumbaramıza 200 puan ekler mi, görelim? Şahanesiniz. Ceren'cim, hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Kategorilerimiz Ceren için gelsin.
4: Kitap bölümleri Y.
0: Kitap bölümleri Y. Sorumuzu görelim. Bir kitapta yararlanılan çalışmaları gösteren listedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip, yaparsınız bunu. Ne olabilir? Ben bir kutu açacağım. Bir kutu daha açacağım derken hayalden cevap geliyor mu? Saydın mı hayal?
1: Sayayım.
0: Var mı cevap?
1: Yok, fazla çıktı.
0: Fazla mı çıktı? Ne diyecektin? Belki bir ekip çalışması olur, yardım olur.
1: Yok değil.
0: Bir kitapta yararlanılan çalışmaları gösteren listedir.
1: Mesela şey gibi mi? Kitap evi.
0: Hadi bir kutu daha açalım.
1: Ya yanlışlıkla olsun.
0: Ekip bir düşünsün. Hı? Var mı bir fikriniz arkadaşlar? Bir kutu açalım mı? Tamam, ben şimdi bir kutu açacağım. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken...
1: Kaynakça.
0: Doğru cevabımız kaynakça. Umut orada
1: kaynakça.
0: Bir...
1: Kaynakça.
0: Evet. Can?
1: Evet.
0: Hayal?
1: Evet.
0: Can, Ceren, Umut ve Hayal. Kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görebilir miyiz kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar, kumbaramızda 2310 puan birikmiş ve hedefimize sadece 190 puan. Yani bu ne demek oluyor?
1: Çok az puan.
0: Bir soru demek oluyor. Can için geliyor kategorilerimiz.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Düğünü balla bölüyoruz.

0: deri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıyor.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank. Obsessor. Yeah. Silver moon.
4: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
15: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Güneş Coolmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Coolmix.
1: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
2: ...25 yıldır hep seninle.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde... ...Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle... ...en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
9: Ama ne otel?
10: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Düğünü banla bölüyoruz ama...

0: Sepetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
1: yemek sepeti. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Deyimler.
1: Deyimler. Hangi harf olsun?
0: Ö.
1: Ö. Görelim sorumuzu. Çok özlemek anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ödüle gitmek istiyoruz. Haydi bir kutu daha. Ne olur arkadaşlar, çok özlediğinizde ne olur?
0: Gözünde tütmek.
1: Çok özleyince gözünde mi tüter? Evet. Doğru mu bu cevap? Bir görelim mi cevabı? Kumbaramız oldu. Bravo.
2: Süper kumbara.
1: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Hayal. Bravo Hayal. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Umut. Bravo Umut. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ceren. Bravo Ceren. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Can. Bravo Can. Nasıldı? Hadi çok... bakalım Hayal, anlat.
3: Çok güzel gerçekten. Hı-hı. En baştan başlamak istiyorum.
1: Oo, şahanesin. Umut'cum.
4: Ben de çok beğendim. Benim için güzel bir deneyimdi. Bu yarışmayı öneren arkadaşıma teşekkür ediyorum.
1: Arkadaşın önerdi. O zaman arkadaşının adı ne? Ona sevgilerimizi de iletelim.
4: Eda.
1: Eda'ya sevgilerimizi iletelim burada. Ceren'cim.
5: Çok güzeldi her şey. Sorular falan çok eğlenceliydi. Tıpkı hayalimdeki gibiydi.
1: Ay, hayalindeki gibiydi.

0: Can'cığım.
1: Ben de benim bu yarışmaya katılmamı isteyen anneme teşekkür ederim ve çok eğlenceliydi.
0: Ailelerimiz de burada bugün bizi desteklediler. Çok teşekkür ediyoruz size de. Ay, Ödül abla varmış buralarda. Nerede? Biri var böyle, elinde bir şeyler varmış, ödüller.
2: Orada.
0: Nerede, göremiyorum.
2: Orada.
0: Hep de bu tarafta bir yerlerde duruyor. Gidiyorum. Ödül ablamız, Duygu ablamız, teşekkür ederiz. Ödül ablamız böyle ödülleri biraz ağırlaştırıyor sanki yahu. Ha, ne dersiniz? Can'cığım iyi ki geldin. Ceren'cim iyi ki geldin.
3: Teşekkür ederim.
0: Umut'cum iyi ki geldin. Hayal'cim iyi ki geldin.
4: Çok teşekkürler.
0: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi beraber.

Efendim, tatlı tuzluya hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün tatlı tuzluda çok güzel iki tarifim var. Evet, bakın lahana var ya hani şu sevdiğimiz pazarlarda şu anda hani böyle sarması yapılan, dolması yapılan kapuska sever misiniz? En sevdiğim yemektir. Şöyle bir avuçta ince bulgur olursa hele tadından yenmez. Çok severim. Lahanayı bugün böyle biraz daha değiştirmek istedim ben. Fırına veriyoruz. İçine soğan, kıyma, kaşar peynir koyacağız üstüne. Çok güzel olacak. Lahanayı böyle yapacağız. Peki sonra ne yapacağız? Sonra da kuru erikli, portakallı, böyle yoğurtlu bir tatlı yapacağız. İçine hiç şeker koymayacağız. Çok lezzetli bir tatlı. Belki mus diyebiliriz buna. Onu yapacağız efendim. Çok güzel olacak. İyi ki varsınız, iyi ki bizdesiniz. 360 ekranlarında. Bugün de buluştuk, ne güzel. Evet, hadi başlayalım mı? Ben hemen malzemeleri saymakla işe girişiyorum. Lahanam var tabii ki, böyle incecik doğranmış. Kıymam var. Salça, süt, pul biber, tuz, 3 tane yumurta, tereyağı, kaşar peynir, soğan ve sıvı yağım var. Biraz da suyum var. Bu kadar. Malzemeler böyle. Şimdi şu tavamın altını şöyle yakayım. Çünkü şu soğanların coslaması gerekiyor. Başlayalım şuraya. Yağımızı dökelim. Hemen tereyağımızı koyalım. Şöyle bir erisin. Ay ben böyle sebze yapmaya bayılıyorum. Sizden de bana çok güzel geri dönüşler geliyor. Brokoli yemeyen çocuğum brokoli yedi. Kereviz yemeyen çocuğum kereviz yedi diye. Ay o kadar mutlu oluyorum ki. Zaten yani burada olma amacım o. Paylaşmak ve birlikte bir şeyleri denemek, yeni tarifler bulmak. Evet şimdi soğanımızı koyalım. Evet. Coz sesini hep beraber duyduk mu? Duyduk. Buralar mis gibi şimdi soğan koktu. Ya ben biliyor musunuz onu bile seviyorum. Yani yemek yapmayı sevmekten midir? Faydasından mıdır? O koku bile beni rahatsız etmiyor. Ama tabii ben içli köfte yapıyorum. Ben size anlatmıştım değil mi? Hani bu mesleğe de nasıl başladığımı. Şimdi içli köfte yapıyorum, evde yapıyorum. Kaç kilo soğan sizce? 10, 12. Böyle bayağı bir soğan yapıyorum. Fakat yan komşum bir gün isyan etti. Dedi ki, Özgeciğim lokantaya döndü evim dedi yani. Çünkü evim soğan. Şimdi ne olacak? Bir soğan yapıyorsunuz, bütün ev kokuyor. Bir yarım saat sonra geçiyor. 10 kilo soğanın kokusu ne kadar geçer? Yan eve de geçer, alta da geçer, üstte de geçer. Apartman neticesinde. Ondan sonra dedim haklısınız. Tamam. O zaman ona başka bir çare bulmak lazım. Ben de başka bir çare buldum. Yani şöyle mesela anneannem evi çok müsait. Onun evinde yaptım bir süre falan. Ama kendi evimde soğan yapamadım. Ama haklılar. Yani yan komşuya da yani alt komşuya da herkese saygı göstermek lazım. Evet 10 kilo soğan bayağı iddialıymış değil mi? Evet yanımda oturan komşu şanslı mı şanssız mı bilemedim. Ama sonuçta yaptıklarımdan komşularımla paylaşıyorum. Ama biraz tabii ki soğan kokusu oluyor. Artık onu da çözdük çok şükür. Ne yapıyorum? Şimdi kıymayla soğanımı güzelce kavuruyorum. Evet şimdi soğanımı da kavurduktan sonra kıymayı da attım içine. Şöyle kıymayı da parçaladım içinde. Evet süper. Şimdi ne yapıyorum? Pul biberini koyuyorum. Biraz tuz ekliyorum. Sonra ne yapıyorum? Salçasını ilave ediyorum. Evet şöyle salçanın da soğanla ve kıymayla kavrulması önemli. Şimdi onlar biraz kavrulacak. Sonra içine su ekleyeceğim. Evet. Su ekleyeceğim. Suyla böyle onu biraz sulu bir sos haline getireceğim. Sonra ne yapacağım? Hadi onlar kavrulurken ben burada diğer hazırlığı da yapayım. Efendim fırın kabımı yağladım. Cam bir fırın kasesi aldım. Yağladım. Şu incecik doğranmış olan lahanaları şöyle içine. Evet şöyle. Boşaltıyorum.
Tam da kabıma göre olmuş. Süper. Ben yarım lahana kullandım. Lahananın da boyları değişiyor biliyorsunuz. Yarım lahana da veriyorlar. O da güzel bir şey. Pazarda da alabiliyorum. Manavdan da alabiliyorum. Çünkü bazen lahana bu kadar oluyor. Değil mi? Onu da bitirmesi bir ailenin zor. Bu arada anneannem geldi aklıma. Lahana deyince anneanneme buradan kocaman selam söylüyorum. Her gün beni izliyor. Ve izledikten sonra da diyormuş ki program bitiyor. Özge o güler yüzün solmasın diye her gün de böyle bana dua eden bir anneannem var. Onu çok seviyorum. Buradan selam yolluyorum. Ona şimdi o lahana dolması meşhurdur anneannemin. Fakat hiçbir lahanayı beğenmez. Beni bir stres basar. Yani lahanayı seçeceğim bir de anneanneme beğendireceğim. Ay ne kadar zor beğenir biliyor musunuz? Aldığı kişiyi de strese sokar. Yani çok hakikaten lahana zor iştir yani. Evet şimdi suyunu da koyalım. Oh evet. Şimdi ne yaptık? Sulu bir sos oldu. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şimdi 180 derece diyorum ama lahana biraz yavaş pişiyor. O yüzden önce 150 dereceyle başlayalım. Sonra yavaş yavaş arttırırız. Olur mu? Tamam. Harika. Sosum da oldu. Altını kapatıyorum. Şimdi bu sosu lahanaya şöyle döküyorum. Harika. Şimdi şöyle lahanaları bu sosla birazcık karıştırıyorum. Şimdi lahanayı hemen fırına veriyorum. Sonra daha işimiz var. Efendim, lahana şu anda fırında pişiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de lahanaya bir sos hazırlıyoruz. 3 tane yumurtamız var ve 1 bardak da sütümüz var. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bu yumurtayla sütü şöyle güzelce karıştırıyoruz. Efendim burada vakit sınırlı biliyorsunuz. Benim programım sadece 15 dakika. O yüzden de ben şöyle yapacağım. Bakın işlem şöyle oluyor. Kıymayla soğanı kavurduk, salça koyduk, sonra bir sos yaptık, lahanaya karıştırdık. Değil mi? Lahana ile birlikte fırına verdik. 150 derecede 20-25 dakika falan lahana pişti. Sonra biraz daha arttırabilirsiniz fırının ayarını pişmesi için. Ama önemli olan lahanaların yanmaması tabii ki. Ona dikkat edelim. Bu arada şimdi ne yapacağım? Bir tane sos hazırladım ben. 3 tane yumurta ve süt var. Şimdi lahanamı buraya getireceğim. Ben tabii o kadar bekleyemeyeceğim sizin kadar ama güzelce sosunu dökeceğim. Kaşarını koyacağım ve tekrar fırına vereceğim. Lahanayı fırından çıkardım. 3 yumurta ve bir biliyorsunuz su bardağı sütle sos yapmıştım. Şimdi o sosu yavaşça lahananın her yerine gelecek şekilde döküyorum. Şimdi normalde bu sostan sonra 20 dakika daha pişmesi gerekiyor. Sonra da kaşar dökülmesi gerekiyor. Ama burada vakit olmadığı için ben şimdi kaşarını da şöyle lahanamın üzerine güzelce koyuyorum. Ne kadar bol kaşar o kadar lezzet. Öyle söyleyeyim size. Hadi biz yine fırına gidiyoruz. Evet şöyle alayım. Fırına gidiyoruz efendim. Tatlı Tuzlu'nun ikinci bölümüne geldik. En sevdiğim bölümü tatlı yapıyoruz birlikte. Evet hemen tenceremin altını şöyle yakıyorum. Malzemeleri sayıyorum size. Kuru eriğim var. Böyle küçük küçük doğradım. Bir su bardağı kadar kuru erik var. Portakal suyu, labne, yoğurt ve portakalın dış kabuğu var. O kadar. Hemen başlıyorum. Portakal suyumu şöyle tencereme aldım. Ve kuru eriğimi de alıyorum. Bu kadar. Şimdi ikisi birlikte harika bir lezzete dönecek biliyor musunuz? Şimdi güzelce birbirine karışacak. Ben şimdi zaten küçücük doğradım ya erikleri. Eriklerle portakal suyu iyice pişecek. Sonra onu
İsterseniz püre eziciniz varsa onunla ezin. Yoksa blenderlayın hemen. Böyle püre gibi bir şey olsun. Bu arada ne yapalım biliyor musunuz? Biz de hazırlığını yapalım. Şöyle. İki tane kubum var böyle. Tatlı için. Kuplarım hazır. Şöyle yoğurdumu alıyorum. Bir kaseye. Ve labnemi alıyorum. Labne ve yoğurt gerçekten karıştığı zaman böyle çok hafif bir tat oluyor. Şimdi labne ile yoğurdu burada karıştıracağım. Şöyle. Böyle pürüzsüz bir şekilde karışmasını istiyorum. Evet. Şimdi ben bu tatlıya hiç şeker koymadım. Siz böyle biraz daha tatlı seviyorsanız ki bence portakal ve kuru erik öyle lezzetli ve şekerli oluyor ki hiç gerek yok. Belki bu yoğurdun içine biraz pudra şekeri, hani çok şekerli seviyorsanız olabilir. Ama gerçekten böyle çok ne derler, böyle taze bir tatlı. Böyle meyve olduğu için, yoğurt olduğu için hafif, hiç sizi böyle tatlı yemiş hissi vermiyor yani. Hem meyve yemiş hissi veriyor, hem yoğurt yemiş hissi veriyor. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Şöyle güzelce karıştırdım. Ve kuplarıma önden yoğurdunu koyuyorum. Şöyle. Biraz daha koyalım. Böyle bir de iki renkli tatlılar da çok güzel oluyor ya hani. Muhallebi üzerine de bir şey yaptığımızda böyle beyaz ve diğer renk, iki rengin karışımı da çok güzel oluyor. Peki ben şimdi ne bekliyorum? Şimdi portakallarım kaynayacak, erikle birlikte güzelce pişecek, sonra blenderlayacağım onları. Evet, bakın. Portakal ve kuru erik nasıl oldular? Böyle bir marmelat kıvamına geldiler ama şekersiz hem de. Şimdi hemen onu bir böyle kaseye koyuyorum. Blender'dan çektim ben. Arzu ederseniz ezebilirsiniz de püre ezicisiyle. Şimdi biraz da yoğurtla da karıştıracağım. Evet, şöyle güzelce. Hem de çok sağlıklı. Kuru erikte gerçekten hem vitamin var hem bağırsak sağlığımıza da çok iyi geliyor. O yüzden hayatımıza katmalıyız. Evet, hem de böyle olduğu zaman o kadar zevkli ki yani yemesi. Labne var, biraz peynir almış oluyorsunuz. Biraz, evet şöyle. Güzelce iyice karıştıralım da. Evet, şöyle. Güzel bir desen vereceğim üzerine. Şimdi size hem sağlıklı, şekersiz, değil mi? Hep bakmıyor muyuz? Şekersiz tatlı ne yapsak, hafif tatlı ne yapsak diye. İşte şekersiz tatlı alternatifi. Evet, tatlı tuzlu da her gün çikolataya bulanacak değiliz efendim, değil mi? Bazen böyle olacak. Bazen kızartmalı donutlar, neler yaptık birlikte. İşte her şekilde olacak. Bugün de şöyle hafif geçelim. Güzel bir tatlı olsun, şekersiz tatlı isteyenlere bir alternatif olsun istiyorum. Şimdi hemen üzerini de şöyle portakal kabuklarıyla süslüyorum. Ay burası nasıl güzel portakal kokuyor size anlatamam. Evet şöyle biraz portakal kabuğuyla da süsledim üstünü. Değil mi? Keyfimize ne kadar güzel oldu. Hadi bakalım fırındaki lahanama bakıyorum şu anda. O da çok güzel oldu. Hemen alıp geliyorum. Sunumda görüşmek üzere. Bugün de efendim tatlı tuzun sonuna geldik. Evet o kadar çabuk geçti ki bu program. Ben de anlamadım nasıl geçti. Şimdi ne yaptık bugün? Kıymalı, soğanlı, peynirli bir lahana yaptık fırında. Ay çok güzel oldu. Hakikaten tam kışa yakışır. Değişik bir alternatifle geldim. Bir de kuru erikli, portakallı, şekersiz, yoğurtlu, labneli bir tatlı yaptık. Hafifti, hafif geçti. Hem sebze hafif, hem tatlı hafif. Hakikaten bugün böyle hafif bir gün oldu tatlı tuzlu da. Efendim, her zaman ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Sağlığımız yerinde olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

TV 4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Eyüp ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Eyüp'te başlasın mı? Başlasın. Şu anda Eyüp Sultan Meydan'dayız. Hemen arka tarafımda Eyüp Sultan Camii var sevgili seyirciler. Burada Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi eser bulunduğunu belirtmek istiyorum. Eyüp ilçesi adını bu ilçede bulunan türbeden almıştır ve İstanbul'un fethinden sonra sur dışında kurulan ilk yerleşim yerlerinden biridir Eyüp. Burada birçok önemli insanın kabri bulunmaktadır ve aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi burada fazlasıyla tarihi eser bulunmaktadır. Eyüp'e geldiğinizde aslında yapabileceğiniz birçok şey var. Buradaki tarihi eserleri görmenin ve buradaki gezilecek yerleri gezmenin yanı sıra Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz teleferikle ve burada tarihi pastane var, onun dışında tarihi fırın var ve yine hemen Eyüp Sultan Meydanı'nın arka tarafında fazlasıyla alışveriş yapılabilecek birçok dükkan var ve buraya geldiğiniz zaman Feshane İstanbul'a da Artifeshane'ye de yine gidebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Meydana geldiğiniz zaman Eyüp'te hemen Mithat'ın sağ tarafında ve benim sol tarafımda şu an kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz ya da bir şeyler satın alabileceğiniz küçük küçük dükkanlar var. Tarihi evler var. Yani fazlasıyla dolu ve tarihi bir semt aslında Eyüp. Şimdi sizi biraz buralarla baş başa bırakayım. 1800

1983 yılından günümüze kadar gelen, hemen Eyüp Sultan Camii'nin karşı tarafında bulunan fırından bir şeyler alıp teleferiğe doğru gideyim ve Pierre Loti Tepesi'ne çıkalım hep beraber. Sonrasında zaten yine yürüyerek buraya geleceğiz. Teleferikle çıkalım, dönüşte yürüyelim. Nasıl?

İyi gezmeler. Şimdi Bahariye yolu sokağından teleferiğe doğru gidiyoruz. Buradan bu arada Pierre Loti tepesine yürüyerek de çıkabilirsiniz. Ama ben gidişi teleferikle dönüşü yürüyerek tercih ettim.

Aldıklarımı yemek için de sabırsızlanıyorum bu arada. Portakallı kurabiye, acı badem kurabiyesi ve koko aldım. Hindistan cevizli bir kurabiye. Bakın hemen Mithat'ın sağ tarafında Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi var. Bugün biz birazcık esintili havaya denk geldik. Rüzgar o yüzden saçlarımızı savuruyor. Bu arada Bahariye yolu sokağında teleferiye giderken böyle küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz çok güzel hediyelik eşya satan dükkanlar var görmüş olduğunuz gibi. İşte cam kolye içerisine isim yazdırabilirsiniz, tespih alabilirsiniz. Yine hemen bu tarafta isimli kolye alabilirsiniz. Yine farklı modellerde çelik, gümüş takılar satın alabilirsiniz. Yan tarafta da aynı şekilde Osmanlı macunu, bardak mısır ya da dondurma da satın alabileceğiniz yine dükkanlar var. Bazı dükkanlar açılmamış ama genelde sabah saatlerinde, sabah 8.30-9'dan itibaren fazlasıyla turist akını olduğu için dükkanlar açık oluyor, onu belirteyim. Bakın yine bir gümüş dükkanı. Türkiye efendim? Limonata ve salebi ile meşhur. Şöyle bir kafe varmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi. O zaman küçük bir limonata ikram edin de içelim. O kadar beyefendi geçerken dedi ki limonatası ve salebi ile meşhur. Ama salep kışın var sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Yazın sıcağında da burada yine limonata ve karadut alabilirsiniz. Ayakkabı satan, çanta satan dükkanlar, yine gül suyu satan, Turkish Delight, Türk lokumu satan dükkanlar. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. İşte biz, işte biz genimizde var. Vallahi ben de kurabiye aldım. Yemek ister misiniz? Vallahi mı? Tamam, bir tane değil yarısını vereyim. Mithat bakıyor kendi hakkı gidecek diye. Gitmez merak etme. Hayır, portakallı kurabiyenin yarısını vereyim. Şöyle. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Kadınlık sade. Yo, istediğiniz kadar benim hakkımı. Şöyle alabilirsiniz. Afiyet olsun. Alır mısınız? Gel. Acı badem de var, koko da var. Vallahi vereyim mi? Gerçekten. Afiyet olsun. Şöyle ben de bir limonata içeyim bari. Yoruldum mu? Ay limonata ne kadar güzelmiş. Bu arada. Gerçekten mi? Gerçekten öyle ama ya. Şaşkın şaşkın soruyorum. Genelde çünkü organik doğal katkısız diyorlar. Öyle olmuyor ama gerçekten limonata organik doğal katkısız isim. Bak Veysel Bey'i görün. Gösterir misin Mithat? Niye göstermiyorsun? Veysel Bey bizi yoldan çevirdi. Limonata ikram etti. Bahariye yolu sokağı burası. Teleferiye doğru giden yol. Bir sürü hediyelik eşya satan dükkan var ama bir dükkan var, karadut limonata satıyor ve Veysel Bey'in dükkanı. Bey sallayın. Görüşmek üzere, işiniz gücünüz rast gitsin, teşekkürler. Bak yenimizde var, görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Ne kadar güzel, bir anda konuştu. Bana limonata ikram eder misiniz dedim, etti. Güzelmiş bu arada limonata, gerçekten doğal. Tadı diyorum böyle hani çok doğal, doğal dedi zaten.

0: Birazdan Pierre Loti Tepesi'ne çıkacağız. Yaklaşık 2-2,5 dakika gibi bir süre içinde. Eğer ki buradan, yani Eyüp Meydan'dan Pierre Loti Tepesi'ne çıkmak istiyorsanız aracınızı hemen teleferiğin yan tarafında bulunan otoparka park edip teleferiğe binip Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Eğer ki direkt olarak Pierre Loti Tepesi'ne gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Dar bir yoldan çıkılıyor. Otopark bulur musunuz, bulmaz mısınız? Yani var mı yok mu şu an tam hatırlayamıyorum. Ama orada da yine aracınızı park edebileceğiniz yerlerin mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Direkt olarak aracınızla da Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz diyelim ve teleferiğe gidelim. Uzun süre sonra ilk kez teleferiğe bineceğim. Bu arada Harbiye'den Maçka'ya da teleferikle geçiliyor, biliyor musunuz? Çok güzel. Şimdi muhteşem Haliç manzarasını izleyerek teleferikle Pierre Loti Tepesi'ne çıkacağız. Çok heyecanlı. Hem İstanbul Kart hem de kredi kartınız geçiyor. Teleferiğe aynı zamanda Bahariye Caddesi'nden de giriş yapabilirsiniz. Her teleferik 8 kişi alıyor. 3 dakika gibi bir süre içinde Pierre Loti Tepesi'ne çıkıyormuş. Görmüş olduğunuz gibi yabancı turistlerin de fazlasıyla yoğun ilgisi var. Şu sarı çizgiyi ama geçmemeye özen göstermek gerekiyor. Burası sabah 8'den, yani teleferikle Pierre Loti Tepesi'ne çıkacaksanız sabah 8'den akşam 10'a kadar açık. Onu belirtmek istiyorum size. Diğer türlü ya yürüyerek çıkarsınız ya da direkt olarak Pierre Loti Tepesi'nin oraya gidebilirsiniz. Hangisi müsaitse ona bineceğiz. Bu arada böyle toplu taşıma araçlarında, asansörlerde de burada yazıyor zaten. Önce inenler, sonra binenler. Hadi bakalım. Nereye oturalım Mithat Bey? Böyle iyi mi? Evet dedi. Mithat burayı uygun gördü. Yanımızda da turistler, yabancı turistler. İstanbul'u gezmeye gelen turistler. Haliç manzarası muhteşem gözüküyor açıkçası. Aslında baktığınız zaman sadece Haliç manzarası değil, İstanbul manzarası çok güzel görünüyor. Orada Galata Kulesi bize göz kırpıyor karşı tarafta. En son ne zaman teleferiğe bindin Mithat?
1: Seninle Maçka'da bindim.
0: Benimle, evet, Harbiye'den Maçka'ya geçerken bindi. O teleferik hattı da çok güzel ve tavsiye ediyorum gerçekten de. Maçka Parkı'nı yukarıdan görüyorsunuz. Ve geldik Pierre Loti Tepesi'ne. Şimdi sol taraftan Pierre Loti Tepesi'nin oradaki kafelere gidelim. Pierre Loti Tepesi'nden İstanbul gerçekten muhteşem görünüyor sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Eyüp ilçesindeyiz. Bakın yürüyerek inenler de var bu arada. Hemen yan taraftan. Arnavut kaldırımlı yoldan. İstanbul Avrupa yakası resmen burası sanki, değil mi? Muhteşem bir manzara. Şimdi Pierre Loti Tepesi'nde evet fotoğraf çekecek kameraman arkadaşım Mithat beni, muhteşem anonslarımı çekecek. Ama önce şu elimdeki kurabiyeleri bir çay ya da bir kahve eşliğinde tüketeyim. Biraz buraları gezelim. Ondan sonra Pierre Loti Tepesi'nin adının neden Pierre Loti Tepesi olduğunu bence sizlere anlatalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla yabancı turist var. Bu azalmış hali bu arada. Teleferikte gerçekten yer yoktu. Bayağı da bir sıra vardı. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şunu da belirtmek istiyorum. Sadece yabancı değil, yerli turistlerin de fazlasıyla yoğun ilgisi var buraya. Özellikle hafta sonları burada adım atılacak yer olmadığını belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi burası çok kalabalık olmasın diye arka tarafta insanlar bekliyorlar. Yaklaşık 200 yıllık bir kahvehaneye geldik şimdi. Pierlotti Tepesi'nin orada bulunan kahvehane. Hemen teleferikten çıkınca ilk kahvehane ve fazlasıyla meşhur bir yer burası, onu söyleyebilirim. Burada güne serpme kahvaltıyla da başlayabilirsiniz sevgili seyirciler. Bir şey yemek istemiyorsanız da çayınızı, kahvenizi ya da soğuk içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki buraya dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasak. Ben bunları burada yemeyeceğim. Aşağı meydana inerken yavaş yavaş tırtıklarım. Yasakları delmeye gerek yok değil mi Mithat? Şimdi üst tarafa çıkalım biz. Size hem buranın farklı yerlerini göstermek istiyorum açıkçası, hem de yukarıdan manzarayı izlemek istiyorum. Hadi gelin. Hem duvardaki fotoğraflara hem odalara açıkçası bakmaya doyamadım sevgili seyirciler. Pierlotti Tepesi'nin hemen üst tarafındaki kahvehane gerçekten çok eski bir kahvehane. Burası da eskiden Pierlotti'nin sahibinin, yani Pierlotti kahvehanesinin sahibinin eviymiş ve burada 3 aile yaşıyormuş sahibiyle beraber. Farklı giriş kapıları da mevcutmuş. Burası da aslında kahvehanenin hizmet veren bir bölümü. Şunu belirtmek istiyorum ki hava şartları kötü olduğu zaman dışarıda insanlar yağmurdan ıslanmasınlar ya da çok soğuk olduğunda üşümesinler diye kapalı alan olarak kahvehanenin bu bölümü de hizmet vermekte. İçeride hem otantik bir hava var hem de geçmişten günümüze Eyüp fotoğraflarıyla dolu duvarlar var. Odalar da fazlasıyla keyifli. Sevdiklerinizle unutulmaz sohbet eşliğinde kahvenizi ya da çayınızı yudumlayabilirsiniz. Sıcak havalarda da yine limonatanızı yudumlayabilirsiniz. Ama baktığınız zaman sıcak havalarda zaten burası kapalı oluyor. Dediğim gibi hava şartları kötü olduğunda insanlar zor durumda kalmasınlar diye buraları açıyorlar. Burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. İçeride yine antika eşyalar var. Hemen Mithat'ın arka tarafında birazdan gösterir Mithat. Bir televizyon var. Yine bir soba var buraya girdiğimiz zaman. Pierlotti Tepesi'ni anlatacağım, o tepeye neden Pierlotti isminin verildiğini anlatacağım ama ben de ilk kez bu kahvehanenin bu kısımlarına girdiğim için şaşkınlıkla etrafa bakınmaktayım açıkçası. Burada da duvarda Mehmet Ali Birand'ın röportaj yaptığını görüyoruz. Hemen sağ tarafında gaz lambası var. Yani tarihle iç içe. Onun dışında eski İstanbul'un içindesiniz ve aynı zamanda İstanbul'a Haliç'ten tepeden bakıyorsunuz ve gerçekten paha biçilemez bir duygu ve aslında açık olsa yazında kesinlikle burada oturulabilir, bu muhteşem manzarayı izleyebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bu güzel odaya şöyle iki vitrin karşımıza çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada birbirinden farklı ve çeşit çeşit Türk kahvesi fincanı var görmüş olduğunuz gibi. Adeta bir koleksiyon. Şimdi Mithat biraz geri gitsin. Işık değişebilir bu arada. Şu an kameraman arkadaşımız Mithat ışığı değiştirdi. Şimdi Türk kahvesi fincanlarını anlatmışken hemen sağ taraftaki Türk kahvesi yapımını anlatmak istiyorum. Buranın en önemli özelliği 24 saat bu kömürün pişmesi. Eğer bir Türk kahvesi tutkunuysanız burada kömür ateşinde Türk kahvesi içebilirsiniz sevgili seyirciler. Abi şu an bol köpüklü Türk kahvesini döktü görmüş olduğunuz gibi. Eline emeğine sağlık valla. Artık böyle şeyde cezvede Türk kahvesi yapılmıyor. Makineye alıştığımız için koyuyoruz makineye, basıyoruz düğmesine. Yalan değil yani. Helal olsun abi, ne güzel köpürtsün. Bakın böyle boy boy Türk kahvesi cezveleri var. Sıcak suyla mı yapıyorsun?

soğuk suyla mı? Normal. Ilık suyla yapıyorsun. Gördüğünüz gibi Türk kahvesi burada kömürde pişiyor. Kömürde pişen Türk kahvesi de. Şimdi bence biz burada bu kadar Türk kahvesi anlatmışken Türk kahvesini yudumlayıp öyle gidelim abimin ellerinden. Burası bu arada, şöyle gel istersen Mithat, ışık değişmeyecekse. Fazlasıyla büyük bir yer ve her yerde farklı bir tarihi var. İstediğiniz her yerde oturabiliyorsunuz. Dışarıdan yiyecek içecek getirilmenin yasak olduğunu bilmediğim için ben kurabiyelerimi burada yemeyeceğim. Mithat'ın çantasına attık kurabiyelerimizi. Burada dediğim gibi hemen şöyle menüyü alayım. Hamburgerinizi, serpme kahvaltınızı, tostunuzu yiyebilirsiniz. Ya da tatlınızı yiyebilirsiniz damak zevkinize göre. Böreğinizi yiyebilirsiniz. Yani gözleme çeşitlerinden tutun da dilediğiniz atıştırmalığa kadar her şey burada mevcut. Soğuk ve sıcak içecek olmak şartıyla da kameralarla izleniyor 24 saat. Çalışanlar zaten eski çalışanlar. Dediğim gibi 200 yıldan fazladır bu kahvehane burada ve aslında Eyüp'ün farklı bir tarihi de burada diyebiliriz sizlere. Biz içeride oturmayı tercih ediyoruz. Siz de buraya geldiğiniz zaman yazın orası keyifli olsa bile içerinin keyfi de farklı diyelim ve içeride oturmayı da tercih edebileceğinizi sizlere hatırlatalım. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah 8-8.30'dan gece 12'ye kadar açık. Tabii ki yazın müşteri durumuna göre biraz daha geç kapanabiliyor. Onu söyleyebiliriz. Şimdi biz burada Türk kahvemizi yudumlayalım. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım.

Fransız yazar Pierre Loti 1876 yılında bu kahvehaneye gelmiş. İlk gelişi 1876 yılındaymış. Ondan sonra da yine zaman zaman gelmiş. Pierre Loti buraya geldiğinde de burası aynı şekilde kahvehaneymiş. Şu anda da baktığınız zaman aynı şekilde kahvehane. Hem müşterilerin yorumlarına bakacak olursak hem de ben kendi fikrimi söyleyecek olursam hemen söyleyeyim. Burada fiyatlar dışarıya göre sevgili seyirciler, bunu bütün içtenliğim ve samimiyetimle söylüyorum, fazlasıyla uygun ve çevredeki kafelere baktığınız zaman fazlasıyla uygun ya da tesislere baktığınız zaman fazlasıyla uygun. Yani buraya geldiğiniz zaman güvenle oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Zaten bazı yerler fiyatlarını saklar biliyorsunuz. Hani söylemezler. Garsonu çağırdıklarında sorarlar fiyatları. Ona göre söylerler. Burada her masada şöyle görmüş olduğunuz gibi menü mevcut. Menünün yanı sıra sadece şuna dikkat etmek gerekiyor aslında burada. Dışarıdan işte dondurma satılıyor, patates kızartması satılıyor ya da böyle gözleme çeşitleri falan satılıyor. Sadece onlarla buraya girmemeniz rica ediliyor. Burada zaten baktığınız zaman gözleme de var, tost çeşitleri de var, biraz önce söylediğim gibi tatlı çeşitleri de var. Yani her şey mevcut. Müşteriden gelen yine eleştiriler de şu yönde, burada fiyatların fazlasıyla uygun olduğu yönünde. Onu da belirtmek istiyorum ve Türk kahvemi muhteşem Haliç manzarasına karşı bu güzel ve tarihi kahvehanede yudumlamak istiyorum. Artık kömürde kahvenin kalmadığını da belirtmek istiyorum. Ben İstanbul'u gerçekten fazlasıyla gezen bir insan olarak, nerede ne var her şeyi çok iyi bilen bir insan olarak, ki Mithat da aynı şekilde, kömürde Türk kahvesi hiçbir yerde yok, bu şekilde yok. Evet, kömürde Türk kahvesi yapılıyor ama aslında baktığınız zaman yalancı kömürde Türk kahvesi yapılıyor. Şimdi biz kömürde Türk kahvesini, gerçek kömürde Türk kahvesini sıcak sıcak burada tüketeceğiz ki hemen Mithat'ın arka tarafında kömür ateşinde de ısınılıyormuş burada zamanında.

0: Şimdi burası Balmumcu Sokağı olarak geçiyor ama aslında Pierre Loti Tepesi'nin hemen üst tarafında, onu belirtmek istiyorum. Aşağıda söylediğim gibi teleferikle çıkmak istemezseniz eğer buraya kendi aracınızla gelebilirsiniz. Navigasyona yazdığınız zaman şuraya kadar getiriyor navigasyon. Burada da yine araba park yerleri olabiliyor. Zaten şurası Pierre Loti Caddesi diye biliniyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Hemen tepenin üst kısmında böyle hediyelik eşya satan dükkanlar var. Bir şeyler yiyebileceğiniz dükkanlar var. Çubukta patates var ya da şekerlemeler var. Burada el açması, gözleme var. Niye söylemedin yapıyor böyle? Abla bana gel yanıma. Sokağın adı neydi diyorum. Ben bilmiyorum, Pierre Loti diyor. Hayır diyorum, Pierre Loti değil, bu sokağın bir adı var. Balmumcu diyorum. Ben nereden bileyim diyor. Sonra oraya gittim sokağın adına bakmaya. Beni sana şikayet ediyor. Bana anlatıyor. Geldim buraya böyleyim. Sen benim dedikodumu mu yapıyorsun? Yüzüme söyle, yüzüme dedim. Niye gülüyorsun? Sonra böyle yaptı. Ne bileyim ben ya dedi. Pierre Loti diye biliyorum ben dedi. Ama hanım, küçük hanım diyeyim. Küçük hanım dememde bir sakınca var mı? Tamam, sen diye konuşmamda bir sakınca var mı? Teşekkür ederim. Her yeri biliyor maşallah. Burası diyor Balmumcu Sokağı. Şurası diyor Pierre Loti Caddesi diyor. Şurası İngiliz Caddesi Sokağı. Bir her yeri biliyorsun maşallah. Karıştırdın. Biz bilemedik. İsim?
1: Nazife.
0: Nazife neydi?
1: Burası Balmumcu Sokak diye geçiyor.
0: Evet.
1: Burası İdris Köşkü Caddesi.
0: İdris Köşkü Caddesi. Evet. Ama şu tarafı Pierre Loti Caddesi.
1: Evet. Aşağısı da Kar Yağdı Sokak diye geçiyor ama geneline Pierre Loti Tepesi diyorlar.
0: Ha, bu kadar. Değil mi? Bu kadar. Bu kadar işte ne uzatıyorlar ya. Ya. Allah Allah.
2: Bilmeyince zor oluyor.
0: Evet, ama kitap gibi bak, her yeri biliyor.
2: Kafa iyi de, benim kafa dolu dolu.
0: Benim de kafa dolu, merak etme. Nazife'nin kafa boş, benim de kafa dolu. Oraya mı gitsem, ona mı yetişsem, onu mu yapsam? Nazife'nin kafa boş, rahat, stres yok. İşin gücün rast gitsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Ay öpeceğim, elini öpeceğim. Dur, niye yanağımı?
2: Unlu
0: olsun, ne olacak? Allah, unlu diye el öpülmez mi? Hiç öyle şeylerim yok.
2: Teşekkür ederim.
0: Oh, sadece rujlu oldu birazcık. Oh, unlu değil, rujlu oldu. Oh. İşin gücün rast gitsin. İsim?
2: Teşekkür ederim.
0: Abla? İsim sen diye konuşalım, bir sakıncası yok
2: Ayşe,
0: değil mi?
2: Ayşe.
0: Sen diye konuşun, bir sakıncası yok,
2: yok
0: değil mi?
2: Ha, tamam.
0: Ayşe ablam el açması, gözleme yapıyor. Buraya gelenler mutlaka Ayşe ablamın gözlemesinden yesinler. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
2: Sabah 7:30, 8, 12 gece.
0: Müşteri kaçta giderse.
2: Aynen.
0: Öpüyorum seni. Arnavutköy'de de bir gözlemeci Ayşe abla var. Vallahi selam olsun Ayşeler. Ayşeler gözlemeleri güzel yapıyorlar, benden söylemesi. Görüşmek üzere Nazife. Öpüyorum. Vallahi söz geleceğim. Tamam, söz geleceğim. Israrla diyor ki gözleme yemeği bekliyorum. Görüşürüz. Çok güzel ürünler satıyorlar değil mi sevgili seyirciler? Hem yerli hem yabancı turistleri, hem de İstanbul içinde yaşayıp gelip buraları gezenleri. Bakın şöyle bilezikler var. Gayet de güzel hepsi. Kolay gelsin. Yine şöyle doğal taşların satıldığı bir dükkan var. Bütçenize ve tabii ki zevkinize göre buraya geldiğiniz zaman alışverişinizi yapabilirsiniz. Yine İstanbul'u anlatan şöyle magnetler var. Kolay gelsin abi. Hoş buldum.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini ver.

0: Vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bu var ya
7: bu. Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

0: Piyano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür

0: Bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçalı.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

Ve Pierre Loti Tepesi'ndeyiz. Herkes birbirine yer veriyor sevgili seyirciler. Biraz önce yine tenhaydı ama insanlar manzarayı görmek için, fotoğraf çektirmek istedikleri için arka tarafta da bekleyen insanlar oluyor. Onu belirtmek istiyorum. İki bölümde de fotoğraf çekebilirsiniz ya da çektirebilirsiniz. Herkesin elinde cep telefonu ya da fotoğraf makinesi, görmüş olduğunuz gibi. Biz hafta içi çekimlerimizi yaptığımız için yine hafta içi yer bulabiliyorsunuz manzarayı izlemek için. Ama baktığınızda hafta sonu geldiğinizde burada adım atılacak yer olmuyor. Ben de cep telefonumu hazırladım bu manzarayı çekmek için. Buraya da para atıp yine manzarayı izleyebilirsiniz. Çok esiyor bizim bugün çekime geldiğimiz zaman, onu belirtmek istiyorum size. Yazın da buraya geldiğiniz zaman hafif bir esinti olabiliyor. Şalınızı ya da hırkanızı özellikle akşam saatlerinde almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi yürüyerek aşağı ineceğiz. Şöyle tepeyi kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterirken bu tepenin adının neden Pierre Loti olduğunu hemen sizlere anlatayım sevgili seyirciler. 1876 yılında İstanbul'a gelerek buraya yerleşen ve sık sık bu tepedeki bir kıraathaneye, biraz önce gittiğimiz kıraathaneye gelmesiyle tanınan Fransız roman yazarı ve doğu bilimci Pierre Loti'den ismini almış, şu anda manzarasını izlediğiniz Pierre Loti Tepesi. Türkleri ve Türkiye'yi savunması nedeniyle kendi ülkesinde ve batıda karalanan Pierre Loti 1910'lu yıllardan itibaren Türk kültür ve siyaset dünyası tarafından büyük ilgi görüyor ve Türk'ün Türk'ten başka tek dostu olarak alkışlanıyor Pierre Loti sevgili seyirciler. Tepenin adı da adını Fransız roman yazarından alıyor, biraz önce de söylediğim gibi. Buraya geldiğinizde gerçekten farklı bir huzur kaplıyor içinizi. Bir sonraki Eyüp gezimizde teleferiğin yanı sıra Haliç'in hemen kıyısında bulunan teknelerle de Haliç'te gezelim diye düşünüyorum açıkçası. Bu programda belki vaktimiz yetmeyebilir. Eyüp'ün sokaklarında da gezeceğiz çünkü. Ama bir sonraki program içinde mutlaka Haliç'in kıyısında yer alan teknelere binelim. Mezarlığın içinden yürüyorsunuz sevgili seyirciler inerken. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi kaç dakika içinde aşağı ineceğiz ona bakmak istiyorum ben aslında. Şöyle kronometreyi açalım.

0: 3 dakika gibi bir süreyle teleferikten yukarıya çıkmıştık. 09.57 gibi bir süreyle Pierrelotte Tepesi'nden aşağı indik bu yoldan. Çıkış tabii 20 dakikayı bulur diye düşünüyorum. Çünkü yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Zorlayabilir biraz sevgili seyirciler. Şu aradan yürümüştük teleferiğe. Ay seni var ya hep takip ediyorum. Nasıl çıktı ya karşımıza? Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Hep en önde görüyordum seni.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Durmadan hep
1: çekiyor bu arada Mithat, bak Mithat bizi çekiyor.
0: Ay, çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum.
0: Evet, adaşım Yıldız.
1: Çok valla ben de çok memnun oldum. Ha şöyle teşekkür ederim.
0: Takip ediyorum her gün.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O kadar enerjiksin ki o arabaya binmen, gitmen, gelmen, yani diyorum aynı benim gibi ya.
1: Ay çok teşekkür ederim. Geçen, siz de öyle bir geldiniz ki. Valla benim.
0: Geçen Eminönü'nde gördüm, diyorum ki hadi atlayıp diyorum gitsem de yetişir miyim acaba? Durur mu diyorum, bekler
1: bazen,
0: mi diyorum.
1: Bazen sosyal medyaya attığım hikayeleri bir saat erken ya da bir saat geç atabiliyorum. Bazen de aynı anda atabiliyorum, o belli
0: ya, ben
1: olmuyor.
0: Ben sürekli takip ediyorum
1: çok
0: ama
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Dışarıdaydım diye ya çok mutlu oldum.
2: Ay vallahi çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hiç kaçırmıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: ol. Aynı şöyle, gibisin.
1: Ay çok
0: aynı
1: teşekkür ederim.
0: Gibi. Aynı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok memnun oldum.
1: Şöyle bir bakın bir el sallayalım. Şu anda bulunduğumuz cadde Eyüp ilçesinde İstanbul Avrupa yakasında Fahri Korutürk Caddesi. Burada meşhur bir tokat pidecisi yapan pideci varmış. Tarihi bir pideciymiş. Şimdi oraya gideceğiz, pide yiyeceğiz. Ardından da Feshane'ye gideceğiz. Dediğim gibi Eyüp ilçesi o kadar büyük bir ilçe olduğu için meydanın çevresi de bizim programımıza sığacak kadar küçük olmadığı için ilerleyen bölümlerde tekrar gelip hem size Fahri Korutürk Caddesi'ni göstereceğiz hem de meydanın diğer bölümlerini göstereceğiz. Şunu belirtmek isterim ki aslında bu cadde trafiğe kapalı bir cadde. Buradan motorun geçmemesi gerekiyor. Özellikle yayalara yol vermesi gerekiyor. Ama biraz önce de görmüş olduğunuz gibi burada böyle şeyler pek mümkün olmuyor. Kaldırımdan motor gidebiliyor. Yayalara böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Sustum, pidecide buluşalım.

Tokat pidesi yemeye geldik sevgili seyirciler. Bu dükkandan içeriye girdiğiniz zaman, daha doğrusu bu lokantadan içeriye girdiğiniz zaman Tokat il sınırına gelmiş oluyorsunuz. Tokat'a özgü her şeyi burada hem bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz, hem de yiyebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Tokat'ın meşhur bez sucuk geldiğinizde buraya bulabiliyorsunuz. Yine yoğurt maçı burada yapılıyormuş. Sadesi, haşhaşlısı, cevizlisi. Buraya geldiğiniz zaman Tokat yaprağını da satın alabiliyorsunuz. Ben burada Tokat yaprak sarması var mı dedim. Yok dediler. Sadece bu lokantada Tokat yaprak sarması yok. Onun dışında Tokat yaprağını geldiğinizde burada alıp ince ince bu yaprakla sarmanızı sarabilirsiniz. Muhtemelen sardıktan sonra şöyle bir ekşi limonunuzu da sıkarsınız. Ekşi ya da tatlı yaparsınız. Etli sevmiyorum. Beni arayın ya da yazın sosyal medyadan, ben de yemeğe geleyim. Zaten bu sarma benim başıma bela oldu, biliyor musun Mithat? Anlatırım sonra. Şu an ekranlarda anlatmak istemiyorum. Ama siz yaptığınız zaman sevgili seyirciler yazın bana. Geldiğiniz zaman pekmezinden tutun da Tokat'ın yöresel her şeyini burada bulabilirsiniz gerçekten de. Tokat'a gitmek gerek, Tokat'ı görmek gerek demişler. Hemen arka tarafta da Tokat'ın görseli var. Burası tarihi bir pideci Eyüp'te. Onu belirtmek istiyorum size. Buraya geldiğiniz zaman sezonunda meşhur sebzeli Tokat kebabı da bulunuyor.

0: bulunuyor. Geldiğiniz zaman buradaki arkadaşlara, görevli arkadaşlara sorun. Size tavsiye ettikleri şeyleri yiyebilirsiniz. Kebabın, burada pidenin yanı sıra lahmacunun da çıktığını belirtmek istiyorum. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah, yani öğlen daha doğrusu 11'den akşam 9'a, 10'a kadar. Müşteri kaçta giderse o saate kadar. Fahri Korutürk Caddesi'nden araya girdiğiniz zaman orada bu tarihi pideci. Şimdi ben oturacağım, pide siparişimi vereceğim ve afiyetle yiyeceğim. Burada mevsiminde tarihi Tokat sebzeli kebabı oluyor. Ustamız yapıyor. Bu ocağın adı da Tokat Sebze Kebabı Ocağı'ymış. Ve bu kebaba özel bir ocakmış. İddia ediyorum, diyorum ki hayır diyorum, bu ocağın farklı bir adı vardır diyorum. Her yerde vardır. Hayır diyorlar, onlar da iddia ediyorlar. Ben ilk kez gördüm bu arada. Odun ateşinde bir pişiyor bu kebap. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle bakın, araya takıyorlar ve yağ ortaya damlıyor, yavaş yavaş pişiyor Tokat Kebabı Ocağı'nda. Bu görmüş olduğunuz sebzeli kebap. Kuyruk yağı, kuzu eti ve patlıcan, patates var arada. Söyle usta.
1: Sarımsaklarımız var, domatesimiz var ayrıyetten. Biberlerimiz var, hep beraber çekiyoruz bunları, servis yapıyoruz. Takıyoruz burada, pişiriyoruz, servise sunuyoruz.
0: Bir güzel yiyorlar. Evet. Bu arada hani burası evet çok meşhur bir yer, kebabı fazlasıyla meşhur. Ben kebap değil pide yemek istediğim için bugün pide yiyorum. Siz buraya geldiğinizde bu güzel ocakta yavaş yavaş pişen...
1: Minimum 25 dakikada çıkar.
0: 25 dakikada çıkıyormuş.
1: Özel eti vardır, Tokat'tan gelir. Karayaka kıvırcık kuzu eti, her etten yapılmaz bu. Yani sert pişer, bu et yumuşak et, genç. 13 kilo, 14 kiloluk kuzulardan olur.
0: Ne güzel ya, valla. Gelirseniz işte damak zevkinize göre yiyebilirsiniz ama şunu belirtmek istiyorum ki pidenin de özelliği kendi çökeleklerinden yapılmasıymış. Çökeleği de fazla kişi bilmiyor bu arada. Yani ben biliyorum. Bizim bazlama da gözleme de arasına çökelek konularak yapılıyor. Ama burada hani beyaz peynir falan koyuyorlar, kaşar peyniri koyuyorlar. Aslında gözlemenin hası çökelekle yapılandır. Lor değil. Lordan farklı bir peynir çökelek. Yani ama insanlar lor peyniriyle karışıyor. Çökelekle bir lezzetlidir. O siyah susamla. Neydi adı Mithat? Mithat sen benim unuttuklarımı hemen bana hatırlatmakla görevlisin lütfen. Neydi siyah? Çörek otu.
2: Çörek otu.
0: Çörek otu. Kimse hatırlayamadı, ben hatırladım yine sevgili seyirciler. Kimse hatırlayamadı, ben hatırladım. Çörek otuyla beraber böyle çökeleğe karıştırıyorsun. Kahvaltılarda servis ediyorsun, o kadar güzel oluyor ki. O bazlamanın, gözlemenin içinde de tereyağıyla mis gibi oluyor. Şimdi mis gibi çökelekli pide yiyeceğim ben ama kebap da bence ustamın ellerinden muhteşem. Gelirseniz kebabınızı da yiyin. İsim ustacığım?
1: Ahmet Usta.
0: Ahmet Usta.
1: Tokat Erbağlı'yım.
0: Tokat Erbağ, selam olsun. Sevgili seyirciler, Tokat'ın çökelekli pidesi meşhur olduğu için çökelekli pide söyledim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yağlı ekmeği. Bu da neliydi? Bez sucuklu pidesi. Sucuk o kadar güzel kokuyor ki bak anlatamam yani. Ama ben çökelekliden başlayacağım. Bir de ayran söyledim tabii ki. Vallahi sucuk çok güzel kokuyor. Şu ekmek de çok güzel görünüyor ya. Ben ekmekten başlayacağım. Yağlı ekmekten. Mithat. Efendim? Yoğurt maçmış bunun adı. Duymuyor benim kulaklarım. Yaşlandım ben. Duymuyor. Bir daha söyle. Turhalı yoğurt maç. Cevizle tereyağını karıştırıyorlarmış, ekmeğe de kat kat açıyorlarmış. Sonra yağlıyorlarmış. Ay çok güzel ya. Turhalı yoğurt maç. Doğru söyledim. Yan tarafta beyefendi var. Bana söylüyor, ben de size söylüyorum sevgili seyirciler. Ekmek çok güzel bu arada. Şu pideyi yiyeceğim. Çökelekli pide. Benim annem bundan yapıyordu bu arada. Bak her yörede farklı aslında. Biz buna peynirli diyorduk. Benim annem bunun içini hazırlıyordu. Fırına götürüyordu, fırına veriyorduk. Siz de yapıyor muydunuz? Kafa salladın.
2: Ramazan'da da artık.
0: Tabii. Yemin ederim aynı annemin yaptığı gibi olmuş. Ellerinize sağlık. Çökelek, yeşil soğan, maydanoz var içinde. Ayran da Silivri'den geliyormuş ama ömrümde içtiğim en güzel ayranlardan biri. Mithatçığım ben bunu bitireceğim gibi.
2: Afiyet olsun.
0: Sana şöyle bir tane vereyim mi?
2: Teşekkür ederim.
0: Bu küçük oldu.
2: Küçük olsun, küçük olsun.
0: Yok yok, küçük olmasın. Senin enerjiye ihtiyacım var. Şöyle bez sucuklu da var bakın sevgili seyirciler. Ben pidelerimi yiyeyim. Sonrasında sizleri karşılayayım. Ama size kesinlikle şunu belirtmem gerekiyor ki... Buraya geldiğinizde bez sucuklunun tadına bakmadım daha ama mutlaka maydanozlu, çökelekli ve taze soğanlı bu pidenin tadına bakıp bunu yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Sen ne düşünüyorsun? Süper dedi. Gerçekten hayatımda yediğim en güzel pidelerden biri. Bu kadarını söylüyorum size. Onun dışında da tabii ki damak zevkinize göre dilediğinizi yiyebilirsiniz. Haftanın 7 günü öğlen 11'den akşam 9'a 9.30'a kadar açık burası. Eyüp'te Fahri Korutürk Caddesi'nin hemen ara sokağında. Sorduğunuz zaman Tokat pidecisi yapılıyormuş burada nerede diye herkes gösteriyor, benden söylemesin.

Biz bugün çok güzel bir gün getirdik. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Eyüp, Pierre Loti Tepesi muhteşem. Size o kadarını söyleyeyim. Bugün gittiğimiz her yer muhteşemdi gerçekten. Yediklerimiz de aynı şekilde sevgili seyirciler. O zaman bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Bir şöyle sokun. Bir fotoğraf. Allah bir fotoğraf.

0: Sanık Çağla Taner'in kocası Cem Taner'i taammüden öldürdüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 450'ye 4. maddesi uyarınca idam cezasıyla tecziyesi talep ve iddia olunur.
1: Sayın basın mensupları, duruşma sırasında resim çekmemenizi rica ediyorum. Beni sizleri dışarı çıkartmak zorunda bırakmayın lütfen. Çağla Taner, iddia makamının sözlerini duydunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Savcının söyledikleri doğruydu Sayın Hakim Bey. Kocamı öldürdüm. Cezama razıyım.
3: Hayır, hayır! Kızım yalan söylüyor. Cem Taner'i ben öldürdüm.
1: Susun! Susun!
3: Katil benim. Kızımı bırakın.
1: Size ihtar ediyorum Reyhan Hanım. Duruşmaya müdahale ederseniz sizi salondan çıkartırım.
3: Sayın Yargıç, amacım duruşmaya müdahale etmek değil. Büyük bir adli hatayı önlemek istiyorum.
2: Annemi dinlemeyin Sayın Hakim Bey. Beni kurtarmak için yalan söylüyor. Kocamı ben öldürdüm.
3: Hayır, ben öldürdüm. Dinlenmemi talep ediyorum.
1: Mahkeme heyeti dinlenmenizi kabul etmiştir. Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Kızım Çağla'yı karnımda taşırken bir gençlik günahının savaşı içindeydim. Uğruna ailemi terk ettiğim adam söz verdiği evliliği henüz gerçekleştirmemişti.
5: Ben sana çocuğun ayağımıza bağ olacağını söylemiştim. Niçin aldırmadın?
4: İkimizin yavrusu, doğmak hakkı değil mi?
5: Bırak bu lafları. Çocuk bana karşı bir silah. Nikah garantisi.
4: Nasıl bu kadar değişebildin? Beni sevdiğini, en kısa zamanda evleneceğimizi söylemiştin.
5: Şartlar değişti. Yıllardır kovaladığım bir idealim şimdi gerçekleşti. Amerika'ya gideceğim. Dönünce evliliği düşünürüz.
4: Amerika'dan dönmeyeceğini biliyorum.
5: Bunu biliyorsan karnındakine bir çare düşün. Aldır onu.
4: Artık çok geç. Bir cinayet olur bu.
5: Sen bilirsin. O zaman çocuğunu babasız büyütmek zorunda kalacaksın.
4: Ya ben ne olacağım? Yıktığın hayatım ne olacak?

0: Boş ver, güzelsin. Seni de kabul edecek bir erkek bulabilirsin.
1: İğrençsin. Seni öldüreceğim. Allah kahretsin seni. Aşağılık herif.
2: Erken doğum benim ve yavrumun hayatını tehlikeye atmıştı. Doktorların çabasıyla tekrar hayata döndük. Beni ve yavrumu yaşatmak isteyen doktorlar ölmek istediğimi bilemezlerdi ki.
3: Anne ve çocuk kurtuldu. Yalnız kızınız prematüre doğdu.
0: Sözünü ettiğiniz bebek benim çocuğum değil.
3: Hastayı siz getirmiştiniz.
0: Ben insanlık görevimi yaptım, izninizle.

kızım bir umut ışığı olmuştu her şeye rağmen. Babası benden esirgediği mutluluğu kızına verir sanmıştım. Ama Kenan'ın bizleri terk ettiğini öğrenince bütün dünyam kararmıştı. Hastaneden çıkarken kararlıydım. Gerekirse yalvaracaktım kızımın babasına. Nüfusuna geçirmesi için yalvaracaktım. Kendim için hiçbir şey istemiyordum.

0: Onurumu hiçe sayarak kızım için yalvaracağım adam evde yoktu. Beni karşılayan bıraktığı acımasız veda mektubuydu. Beni utancımla, talihsiz yavrumla yalnız bırakarak Amerika'ya gitmişti. Terk ettiğim evime dönüp aileme sığınmaktan başka çarem kalmamıştı. Bir yabancının açtığı yaraları ailem sarar sanıyordum. Yanılmışım.
1: Utanmadan nasıl geliyorsun bu eve? Bir de namusumu şerefimi lekeledin. Beni evlat katili yapmadan defol git. Artık evladımız değilsin.
0: Umutlarımın yeşerdiği baba ocağından aşağılanmış olarak kovulmuştum. Kararımı vermiştim. Kızıma sıcak bir kucak, kendime de bir mezar arayacaktım. Çocuğumdan kurtulmak için değil, yaşatmak için ayrılıyorum. Adını Çağla koyduğum talihsiz kızımı önce Allah'a, sonra ona sevgi dolu kucağını açacak hayırsever kişiye emanet ediyorum. Bir evladı anasından ancak ölüm ayırır. Şu satırları yazdığım an yaşamıma son vermeye kararlıyım.

Tanrı'nın evinde, Tanrısına bağlı, inanç dolu bir mümin bulmuştu yavrumu. Buruk bir huzurla yavrumdan ayrılırken sıra kendi mezarımı bulmaya gelmişti.

Ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgi üzerindeydim. Yaşamak belki güzeldi. Ama benim yaşamaya hiç gücüm kalmamıştı.

0: Yardım edelim çocuklar. Hayatı bir tehlike atlatıyor olabilir.
1: Sarışmayın. Hemen sarışmayın.
2: Bir dakika, bir dakika. Yaralı var. Hastaneye götürelim.
3: Dikkatli olun, sarsmadan taşıyalım.

0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gerekenin yapılmasını rica ederim.
1: Merak etmeyin Vedat Bey. Elimizden gelen yapılacaktır.
0: Hiçbir masraftan kaçınılmasın. Gelişmeyi bana lütfen bildirin. Telefonlarım burada yazılı.
1: Size gerekli bilgiyi iletirim Vedat Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: İhraç için hazırlanan modeller Vedat Bey.
2: Bunlardan bilgim var. Yeni desenler ne oldu?
1: Şu anda hepsi hazır efendim. Üretim için sizin onaylamanızı bekliyorlar.
2: Peki, atölyeye çıkalım.

0: Günaydın beyler. Haftalık yönetim kurulu toplantısını açıyorum. Gündemde olanları kısaca konuşalım.
1: En önemli konu Fransız firmasının teklifi Vedat Bey. Bize ortaklık teklif ediyorlar. Sadece bir şartları var.
0: Öğrenebilir miyim bu şartı?
1: Bütün ürünlerimize Fransız markası koymamızı istiyorlar.
0: Bu teklifi bir sahtekarlık olarak kabul ediyorum. Ürünlerimizi Türk markasıyla pazarlamaya devam edeceğiz. Bu konuda konuşmak isteyen var mı?
2: İzninizle Vedat Bey. Ben kendi adıma Fransızların teklifini olumlu buluyorum. Batı dünyasında kendimizi kabul ettirmemiz çok zor oluyor. İtalyanlar, Türkler geliyor sloganıyla aleyhimize kampanya açtılar.
0: Bu kampanya tekstilde var olduğumuzu kanıtlıyor. Demek ki onlar için ciddi bir rakibiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Başka?
3: Fason işi yapan bir takım firmalar fiyatlarımızı yükseltmemiz için baskı yapıyorlar.
0: Firmamız bu saçma baskılara boyun eğmeyerek ve prensiplerinden fedakarlık etmeyerek bugünlere gelmiştir. Fiyatlarımızı yükseltmemiz söz konusu olamaz. Teşekkür ederim beyler.

0: Bebeğim. Yavrum.
1: Komadan çıktı sayılabilir efendim. Duyabildiğim kadarıyla yavrum bebeğim gibi sözcükleri sayıklıyor.
2: Bu iyi işaret. Ben hastanın durumunu Vedat Bey'e bildireyim.

0: Buyurun. Başhekim arıyor. Konuşacak mısınız?
1: Evet. Alo. Nasılsınız doktor bey?
2: Sağ olun Vedat bey. Hastamız için rahatsız ettim. Durumu iyiye gidiyor. İç kanama ihtimaliyle 24 saatlik kritik dönemi var. Umarım yarın yoğun bakımdan çıkartırız.
1: Herhalde yumuşak bir zemine düşmesi hayatını kurtardı. İlginize teşekkür ederim doktor bey. İyi günler.
3: Günaydın. Bizi çok korkuttun.
4: Günaydın. O çiçek benim mi?
3: Evet. Kurtarıcın gönderdi. Ona rastladığın için çok şanslı sayılırsın.
4: Ben ölmek istiyordum. Kimmiş beni kurtaran?
3: Vedat Olcay. Tekstil ve moda imparatoru. Güçlü, zengin ve iyiliksever bir insan. Çiçeklerin içinden size hitaben bir dekart çıktı.
4: Hastaneden çıkışta beni ararsanız sevinirim.

0: Ölümden kıl payı kurtulmam bende büyük bir değişiklik yapmıştı. Yaşam mücadelesi vermeye kararlıydım artık. Bu mücadelede en büyük gücü yavrumdan alacaktım. Caminin müezzini, cami avlusunda çocuk bulunduğuna dair bir bilgisi olmadığını, bu bakımdan yardım edemeyeceğini söyledi. Polis ve ilgili makamlar yavrum hakkında sağlıklı bilgi veremediler. Cami önünde bulunan çocuk için emniyete herhangi bir müracaat yapılmamış. Yavrumu bulmaktan ümidimi kesmiştim. En azından bebeğimin yaşadığını, sevgi dolu bir kucağa sığındığını biliyordum. Benim de Tanrı'ya ve beni kurtaran adama sığınmaktan başka seçeneğim yoktu.
1: Vedat Bey'le randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yoktu. Ama kendisiyle görüşmek istiyorum.
1: Görüşme nedeninizi ve kimliğinizi belirtirseniz belki daha sonra bir randevu alabilirim.
0: Görüşme nedenim teşekkür borçlu olmamdır. Aramam için bir kart göndermişti.
1: Bir dakika bekleyin.
2: Girin.
1: Vedat Bey sizi bekliyor. Buyurun.

0: Rahatsız ettiğim için bağışlayın.
1: Rica ederim. Geldiğine memnun oldum. Şöyle oturmaz mısın? Adın Reyhan mıydı?
0: Evet efendim.
1: Bir şey içer misin Reyhan?
0: Sağ olun. Fazla meşgul etmeyeyim sizi. Beni kurtardınız. Hastane masraflarımı ödediniz. Size ancak kuru bir teşekkür edebiliyorum.
1: Yaşamak her şeye rağmen güzeldir. Nasıl olsa öleceğiz. Bu ölümü çabuklaştırmak niye?
0: Acılar, bunalımlar. Başıma gelenlerden sonra ölümü bir kurtuluş olarak gördüm efendim.
1: Başına gelenleri merak etmiyorum. Ama hayat mücadeleye değer derim. Ailen var mı?
0: Hayatta kimsem yok.
1: Bir yerde çalışıyor musun?
0: Hayır. İşsizim.
1: İşsiz olman sorun değil. Yeter ki çalışmak istesen.
0: İstiyorum.
1: İşte buna çok sevindim. Bu istek yaşama dönüş demektir senin için.
2: Buyurun.
1: Biraz gelir misin?
3: Buyurun efendim.
1: Reyhan Hanım'ı personel müdürüne götür. Gerekeni ben kendisine söyleyeceğim.
3: Peki efendim.
1: Birlikte çalışmayı reddetmezsin herhalde.
0: Teşekkür ederim Vedat Bey. Bu büyüklüğünüzü asla unutmayacağım.

O yüce duygulu adam bana sadece iş değil, yaşama gücü de vermişti. Kaybolan yavruma kavuşma umudu içinde çalışıyor, çalışıyordum.

0: Vedat Bey, bütün işçilerine karşı bir baba gibiydi. Emeğin karşılığını veren cömert bir patrondu. Sonsuz bir çalışma hırsı içindeydim. Bu hırs asla para kazanmak adına değildi. Beni hayata döndüren adama daha çok yararlı olmaktan kaynaklanıyordu. Bana yeniden yaşama imkanı sağlamıştı. Artık hayatımı düzene sokmaya kararlıydım. Kendime küçük bir ev tutmuştum. İşimde yükselmek azmindeydim. Stenodaktilo kurslarına, lisan kurslarına devam ederek kendimi yetiştirmeye çalıştım. O dev kuruluşun her kademesinde görev aldım. Değişen her iş bana daha çok ekonomik güç kazandırıyordu. Yoğun çalışmalarım Vedat Bey'in gözünden kaçmamış, beni sekreterliğine terfi ettirmişti. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir işçinin patronuna olan bağlılığından çok bir evladın babasına olan bağlılığı içindeydim. Vedat Bey bütün çalışanların babasıydı çünkü. Onun akıl almaz çalışma temposunu yavaşlatmak mümkün değildi. Akşamları geç saatlere kadar odasında çalışırdı. Ben de o çıkmadan iş yerinden ayrılmazdım. Birkaç kere beklemememi söylediği halde onun çıkışını her akşam bekliyordum. Bir gün sevgi dolu, iyilik dolu kalbi ağır çalışmaya dayanamadı. Bir kriz dağ gibi adamı ölümün eşiğine getirmişti. Çağırdığım doktorla birlikte hastaneye yetiştirdiğimiz Vedat Bey krizi atlatmıştı. Tanrı bu yüce duygulu adamı bize bağışlamıştı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra emektar müdürü Raşit Bey ve ben yanına kabul ettiği ilk ziyaretçilerdik. Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Sağ olun. Sen de borcunu çok çabuk ödedin bana.
0: Size borcumu ödemek ne mümkün efendim.
1: Ödeştik yavrum. Sen de benim hayatımı kurtardın.
2: Vallahi inanın, bu hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Bizleri çok korkuttunuz Vedat Bey.
1: Doğrusu ben de korktum ama artık iyiyim. İşimin başına dönebilirim.
3: Aa, hiç olur mu öyle şey? Neler söylüyorsunuz Vedat Bey? Mutlak bir istirahate ihtiyacınız var. Bu nedenle bir müddet işinizden ayıracağım sizi.
0: Bağışlayın Vedat Bey, bizler de doktorlar izin verinceye kadar sizi iş yerine sokmayacağız.
1: Bana karşı isyan ha? Ama böyle sevgi dolu bir isyanı memnunlukla karşılarım. Bir müddet işleri evden idare edeceğim anlaşılan. Raşit Bey ve siz günlük durumları bana eve taşıyacaksınız.
0: Vedat Bey'in bize emanet ettiği işleri büyük bir hevesle yapıyorduk. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyor, işleri evime de taşıyordum. Vedat Bey'e olan bağlılığım ve minnet borcum bana üstün bir çalışma gücü vermişti. İşe gelmesini yasakladığımız Vedat Bey'i evinde ziyaret ediyor ve evrakları imzalatıyordum. Yönetici sekreterlik görevime ek olarak hasta bakıcılığını da üstlenmiştim.

0: Mutlak istirahat döneminde doktorun tavsiyelerini uygulaması için onu zorluyordum. Bana çok yorulduğumu söylüyordu. Oysa Vedat Bey'e canımdan can, ömrümden ömür vermek isterdim. Sanki bu duygularımı hissetmiş gibi tam ayrılırken beni durdurdu. İzninizle Vedat Bey.
1: Biraz daha kalmanı istiyorum.
0: Ofiste çok önemli bir iş randevum var. Sizin adınıza görüşme yapacağım. Daha sonra geleyim isterseniz.
1: Bu sefer ben isyan ediyor ve sana işi yasaklıyorum.
0: Bir hatam mı oldu efendim?
1: Evet. Ancak bir şartla bağışlarım seni.
0: Hatamı ve şartınızı öğrenebilir miyim?
1: Hatan şu. Çok iyisin. Çok güzelsin. Ve beni etkiledin. Şartıma gelince, benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum. Siz bana... Aman Allah'ım!
2: Merhaba.
0: Sağ olun.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Beyefendi, sizi de canım gönülden kutlarım efendim. Allah yasın.
1: Teşekkürler.
5: Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz?
6: Soylu biri olduğunu hiç sanmıyorum.
7: Şehrin en gözde bekarını tavladı ya, siz ona bakın.
1: Sayın davetliler... Biliyorum, herkes eşimin kim olduğunu merak ediyor. Reyhan benim yanımda çalışıyordu. Şimdi de evimin kadını oldu. O benim tanıdığım en mükemmel insandır.

0: Hatırlar mısın? Bana yaşamak güzeldir demiştin. Şunu bilmeni istiyorum. Yaşamım seninle güzelleşti. Seninle bir anlam kazandı. Bana hak etmediğim mutluluklar verdi.
1: Sen daha güzellerine layıksın.
0: Sana bazı şeyleri anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Senden önceki hayatım, mazim hakkında.
1: Bilmek istemiyorum.

0: Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Clis Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Clis, her sen için.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker dankek lokmalı kek 37 lira 50 kuruş.
7: İpek Tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
8: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
9: Hiç sanmıyorum efendim. Tahir işi tehdide kadar götürmeye başladı.
10: İyi günler beyler.
8: Geleceğini bilmiyordum yavrum.
10: Gelmem gerekiyordu. Seninle biraz konuşabilir miyiz?
8: 10 dakika bekleyebilir misin? Çok önemli bir konu üzerindeydik.
10: Bir saniye bile bekleyemem. Lütfen.
8: Seni dinliyorum.
10: Sıkı dur. Anne adayıyım. Çocuğumuz olacak Vedat.
8: Ne dedin? Çocuğumuz mu olacak?
10: Evet. Yanlış duymadın. Çocuğumuz olacak.
11: Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Buyurun.
1: Ne haber?
0: Çok şükür.
1: Hanım odasında mı?
0: Hayır efendim, bebeğin odasını hazırlıyor. Hı hı.
1: Merhaba yavrum.
2: Hoş geldin.
1: Sevdiğin çiçeklerden aldım.
2: Benim sevdiğim sensin.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
2: Mümkün mü bu dediğin? Sen bütün varlığınla yüreğimdesin.
1: Ah, ne mutlu bana. Hadi bakalım. Biraz köşeye geç otur.
2: Merak etme.
1: Bütün gün iş yapmak yok.
2: Yorulmuyorum ki. Hem biraz hareket faydalıdır.
1: Neyin var yavrum? Ne oldu?
2: Sancılanıyorum. Çok fena oldum. Hastaneye gidelim.
1: Nasıl?
3: Anneyi kurtardım Vedat Bey. Düşüğe bir iç kanama sebep olmuş. Üzgünüm ama bilmenizde fayda var. Karınız bir daha anne olamaz.
1: Karın biliyor mu?
3: Evet. Ameliyat öncesi kendisine söylemek zorundaydık.
1: Onu görebilir miyim?
3: Tabii, buyurun. Narkozdan ancak bir saat sonra ayılabilir.

0: Geçmiş olsun yavrum.
1: Vedat, neden böyle oldu?
0: Tanrı'nın dediği olur. Lütfen. Ağlamanı istemiyorum yavrum.
1: Kız mıydı, oğlan mıydı?
0: Ne fark eder? Bu konuyu konuşmayalım. Söz ver bana.
1: Bir daha anne olamayacağım. Bunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Ve hiç dert etmiyorum. Sen bana yetersin yavrum.
1: Sana çocuk veremedim. Daha önce de kendi çocuğumu kaybettim.
0: Bütün bunları konuşmamayı kararlaştırmıştık.
1: Bilmeni istiyorum. Senden önce biri vardı hayatımda.
0: Anlatmak zorunda değilsin.
1: Lütfen dinle. Yalvarırım dinle. Ölmek istememin sebebi bebeğimden ayrılışımdı. Onu bir cami avlusuna bırakmak zorunda kalmıştım.
0: Yeter. Tamam. Benden önceki hayatın umurumda değil. Seni seviyorum yavrum. Daima da seveceğim. Bu araştırma işini sizden rica ediyorum Raşit Bey.
2: Baş üstüne beyefendi.
0: Kız çocuğu. Adı Çağla. 14 Ekim 1977 yılında Üsküdar Valide Camii'nin avlusuna bırakılmış. Camide ibadet eden bir vatandaş tarafından bulunup götürülmüş.
2: Bebekte özel bir iz, bir işaret var mıymış?
0: Maalesef yokmuş. Bebekle birlikte anası tarafından bir de mektup bırakılmış.
3: Anlıyorum efendim.
0: Ayrıca bütün gazetelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yapılacak. Kayıp ilanları büyük ölçüde verilecek.
2: Mükafat önerir misiniz?
0: Evet. 100 milyon lira.

Beni Tanrı yaratmış ama kocam yaşatmıştı. Yeniden doğuşumu sağlayan erkeğe bir çocuk verememenin acısı içime çöreklenmişti. Bundan sonraki hayatım ne olur bilemiyordum. Bildiğim tek şey kocamın bana olan sıcak sevgisiydi.

0: Ana olmak üzere çıktığım yuvama boynu bükük dönerken sevdiğim erkeğin bana en kutsal hediyeyi hazırladığını bilemezdim ki.
1: Çocuk için hazırladığın oda bıraktığın gibi duruyor. Ama sanırım bazı değişiklikler gerekecek.
0: İzin verirsen o odanın bundan sonra kilitli kalmasını istiyorum.
1: Fikrini değiştireceğini sanırım. O odaya yeni bir misafir gelebilir.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bak.
0: Evlat mı aldın Vedat?
1: Hayır. Bu senin evladın. Çağla.
0: Çağla, yavrum, benim kim olduğumu biliyor musun? Vedat, bu doğru mu? Yoksa beni teselli etmek için mi?
1: Hayır, kızın Çağla o.
0: Bir bebek de o zaman. Tanıyamıyorum. Nasıl inanabilirim?
1: Umarım bu mektubu hatırlarsın yavrum. Evlat edine saklamış.
0: Evet. Bu benim mektubum.
1: Çağla da senin kızın yavrum.
0: Çağla, yavrum benim. Sana söz veriyorum bir daha hiç ayrılmayacağız. Beni öper misin? Bana anne der misin?
2: Anneciğim!
0: Canım yavrum!
1: İzin ver de kızımı bir de ben öpeyim.
0: Güzelim benim. Kızım mı dedin?
1: Evet, kızımız. Senden izin mi alacaktım yani ha? Çağla'yı nüfusuma geçirdim bile.
0: Sana nasıl teşekkür etmeliyim bilmiyorum. Seni çok, çok seviyorum.

Bye.

0: Neler oluyor burada?
1: Kovacılık oynuyoruz. Çağla iyi bir binici
0: hadi
1: olacak.
0: Hadi in artık Çağla. Hadi bakalım. Biniciliği gerçek at üstünde hadi öğrensin ya. Olmaz canım. Babanın yorulduğunu görmüyor musun?
1: İftiraya bak. Kendimi gayet iyi hissediyorum.
0: Gücünü kanıtlamana gerek yok. Biliyorum.
1: Çok güzelsin. Odamızda bir şey kaybettim. Beraber arayalım mı?
0: Akşam ararız. Şimdi doğru işini. Çağla'yı kahvaltıya götür, ben de yetişirim.
2: Gel güzelim.
0: Hadi bakalım.
1: Dur canım, sevgilimi kaçırma, vedalaşalım. Bir yanaktan, bir kuduktan, bir de burundan.
0: Güle güle canım.
1: Kızımız da mutlu musun?
0: Hem de çok.
1: Ararsan bütün gün fabrikadayım.
0: Peki canım. Fazla yorma kendini.

0: Leyhan.
1: Merhaba. Senin izini bulmak benim için büyük mutluluk oldu.
2: Utanmadan nasıl karşıma çıkıyorsun?
1: Bu özel konuları içeride konuşalım ha?
2: Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok.
1: Hadi canım, ortak sorunlarımız var. Mesela kızımız.
2: Senin kızın değil o.
1: Güldürme beni. Bu konuları kocanla konuşmamı istemezsin sanırım ha?
2: Defol. Defol yoksa polis çağırırım.
1: Öyleyse sonra görüşürüz seninle.

0: Evet. Merhaba yavrum. Fikrini değiştirdiysen hemen dönerim. Seni çok özledim.
1: Sinirlerim çok bozuk. Üzücü bir olay oldu.
0: Heyecanlanma yavrum. Sakin ol ve anlat.
1: Utanıyorum Vedat. O geldi. Kenan. Çağla'nın babası. Konuşmak istedi. Kovdum onu. Ama çok korkuyorum.
0: Korkma yavrum. Ben yaşadıkça kimse seni korkutamaz, üzemez. Sen ve kızımız benim için çok kıymetlisiniz.
1: Ne kadar iyisin Vedat. Seni çok seviyorum.
2: Anneciğim, kahvaltıya gelmedin.
1: Geliyorum güzel kızım. Aç bakalım ağzını. Aferin.
3: Randevusuz görüşmeniz mümkün değil beyefendi.
4: Özel bir durum var sekreter hanım. Bu haber ve resimlerle ilgili görüşmem gerek. Haber verin, aksi halde patronunuz zor durumda kalır.
3: Bir dakika bekleyin. Girin.
4: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Vedat Bey. Adım Kenan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
0: Seni dinliyorum.
4: Beni bağışlayın. Sayın eşinizle sizden önce ilişkim olduğunu açıklamak zorundayım.
0: Biliyorum. Lafı uzatma. Bana gelmekteki amacın ne?
4: Kızım için konuşmak istiyorum. Reyhan'dan ayrılışımız bir talihsizlikti.
0: Asıl talihsizlik onun seni tanımasıydı. Sana inanmasıydı. Pislik.
4: Bana hakaret ediyorsunuz.
0: İyi bildin. Daha fazlasını da yaparım. Seni yok edebilirim aşağılık herif.
4: Şimdi de tehdit ediyorsunuz. Oysa ben babalık hakkımı arıyorum.
0: Onları hastane köşelerinde bırakıp kaçarken aklın neredeydi ha? Söyle şimdi ne kadar?
4: Bunu siz takdir edin. Parayı da mutlu yuvanızı bozmamak için kabul edeceğim.
0: Bu parayı senden korktuğum için değil. Yüzünü görmemek için veriyorum.
4: Ha, 10 milyon. Fena para değil.
0: Sakın bir daha karşıma çıkma. Şimdi defol.
4: Hürmetlerimle.
1: Balodan kaçan Cinderella, cam ayakkabısını merdivenlere düşürmüştü. Peşinden koşan yakışıklı prens,

0: Ancak uyudu. Bütün kitabı bitirmek üzereydim.
1: Hınzır. Bilmeden babasına işkence yaptı. Seni beklemek çok zor. Öyle özledim ki.
0: Ben de. Bugün olanları konuşamadık.
1: Düşünme. Dersini verdim o herifin. Bitti artık.
0: Evet, bitti. Onu hiç sevmedim ben. Tek sevdiğim sensin.

0: Merhaba.
1: Sana karşıma çıkma demiştim.
0: Bir haksızlığı düzeltmek için geldim.
1: Çeki geri vermek için mi?
0: Aptal yüzü var mı bende? Verdiğim para bir evladın bedeli değil. Ancak bir sadaka. 100 milyon istiyorum.
1: Sen pislik bir herifsin. Adi bir şantajcısın.
0: Ben bir babayım arkadaş. Ya bu parayı verirsin ya da yavrumu zorla alırım.
1: Nasıl yaparsın bunu?
0: Evine girer kızımı alırım.
1: Hadi dene bakalım.
2: Beyim ne yapayım bunu? Polise teslim edeyim mi?
1: Hayır, bizimle gelecek. Arabaya tık.
0: Noter huzurunda ve hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğimle babalık hak ve iddialarımdan feragat ederek evlilik dışı kızım Çağla'nın velayetini Vedat Olcay'a veriyorum.
3: Adın ve soyadının altını imzala.

0: Hadi bir nefeste söndür mumları.
1: Güzel kızım, doğum günün kutlu olsun.
2: Teşekkür ederim anneciğim.
0: Ömrün çok uzun olsun yavrum. Bir yanak, gıdık, bir de burun.
2: Peki babacığım, işte burun.
0: Bakalım hediyeni beğenecek misin?
2: Teşekkür ederim babacığım. Kendimi kraliçe sandım.
0: Öylesin bir tanem. Sen annenle benim kraliçemsin.
1: Canım yavrum. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hediyeni almadan teşekkür etme yavrum. Noter tasdikli belge. Çağla artık bizim yavrumuz. Sadece ikimizin kızı.
1: Sağ ol. Bu benim için en büyük mutluluk. Ama Çağla'nın hediyesini gelin olmadan kullanmasına izin vermeyeceğim.
0: Peki ama bırak da bir gün keyfini çıkarsın.
1: Bu gidişle sen benden daha çok şımartacaksın Çağla'yı.
2: Hadi gelin. Çabuk. Hadi.

0: sanki siz de benimle birlikte okuyorsunuz. Daha geç kalkabilirsiniz anne.
1: Seninle olmak bize uykudan daha tatlı geliyor yavrum.
2: Ayrıca güzel yüzünü görmek bize uğur da getiriyor. Günümüz mutlu geçiyor.
0: Sizin kızınız olmak ne hoş bir şey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Güle güle.

0: Moda evinin reklamı çok etkili olmuş. Tebrik ederim.
1: Sağ ol canım. Kimin talebesiyim? Her şeyi senden öğrendim.
0: Boynuz kulağa geçermiş.
1: Bana moral veriyorsun. Sayende daha başarılı olacağım.
0: İnanıyorum tatlım. Hazırsan seni işine ben bırakayım. Hazır.

0: Aklımdan neler geçiyor bir bilsen.
1: Neler geçtiği gözlerinin parlamasından belli.
0: Gel işe asalım bugün.
1: Hınzır. Beni baştan çıkarmadan kaçayım ben. Seni çok seviyorum.

0: Günaydın Reyhan Hanım.
1: Günaydın. Bir eksiğimiz falan var mı?
0: Merak etmeyin Reyhan Hanım, her şey yolunda.
2: Günaydın. Güzel. Efendim.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün oldukça yoğun bir gün olacak. Görüşmek isteyenlerin sayısı epeyce kabarık.
4: Reyhan Hanım'ın kurduğu yeni fabrika dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttırdı.
5: Eşimin yaratıcı bir dehası olduğuna inanıyorum.
4: Haklısınız. Kısa bir sürede moda dünyasına çağdaş bir hava getirdi.
6: Ders bitti mi?
7: Sıkıldım çıktım. Anneme gitmek istiyorum.
6: Anneniz kızmayacak mı?
7: Senin üstüne vazife değil.

0: Siz hiç merak etmeyin. Anadolu bayileriyle gerekeni konuşacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler.
2: Merhaba anneciğim.
0: Merhaba güzelim. Bana geleceğini söylemedin.
2: Sana sürpriz yapayım dedim. Yoksa beni özlemedin.

0: ettin mi?
1: Lafa bak, sensiz bir anım mı var?
0: Hmm, tatlı dilli anacığım benim. az kaldı unutuyordum, para lazım bana.
1: Harçlığın bitti mi?
0: Bir arkadaşımın doğum günü var. Bir yüzük beğenmiştik, 1,5 milyon falan.
1: Yavrum, daha mütevazi bir hediye alabilirsin.
0: Aşk olsun anne, en güzel hediyeyi ben almalıyım. Beni kırıyor musun yani?
1: Sanırım en büyük kusurum seni kırmamak. Tamam, hediyeni alacaksın.
0: Melek annem benim.
1: Bu doğum günü ne zaman?
0: Bu gece.
1: Aa, olmaz. Gece sokağa çıkmanı baban da istemez.
0: Ah, lütfen anne, söz verdim.
1: Sonra konuşalım Çağla. Şimdi beni stüdyoda bekliyorlar. Seni eve göndereyim mi?
0: Yok, ben de gelmek istiyorum.
1: Peki o zaman, gel bakalım.
2: Dediklerimi anladınız değil mi? Sen şöyle geçeceksin, ben de şöyle karşında duracağım. Anlaştık değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi şöyle geç bakayım karşıma.
3: Tamam.
2: Evet, çekimlere başlayayım.

0: gözlerini ayırmıyorsun. Ben de tanımadığını sanıyordum.
1: Bir arkadaş grubunda karşılaşmıştık.
0: Sana uygun bir arkadaş grubu seçmeni isterdim.
1: Lütfen anne, biraz çağdaş düşün. Hem daha cevap vermedin bana.
0: Ne cevabı?
1: Bu gece için. Mutlaka gitmeliyim.
0: O halde birlikte gideriz.
1: Beni gülüş duruma mı düşürmek istiyorsun? Sadece 2 saat. Lütfen anne.
0: Peki kızım. Ama sadece 2 saat.
2: Annen kuşkulandı demek.
1: Bana çok düşkündür.
2: Sen kime düşkünsün?
1: Sanki bilmiyorsun değil mi? Geç oldu, gitsek artık.
2: Süt kuzum benim.
1: Böyle söyleme.
2: Yanlış söyledim. Ana kuzusu.

0: Hala yatmayacak mısın yavrum?
1: Ya sen? Uyuyamadığını biliyorum.
0: Nedense uykum kaçtı.
1: Nedeni Çağla. Henüz gelmedi.
0: İzin almıştı senden.
1: Evet, 2 saatliğine. Gecenin yarısı oldu.
0: Kendini yiyip bitirme. Olacak bunlar.
1: Kabul edemiyorum. Nerede bir yanlış yaptım diye düşünüyorum.
0: Sen hiç yanlış yapmadın yavrum. Sadece sevgi verdin kızımıza.
1: Geldi galiba.

0: Merhaba, siz uyumadınız mı hala? Çocuk yaştaki kızları bu saatte sokakta olursa anneler ve babalar uyuyamaz. Anne, benim artık çocuk olmadığımı kabul etmelisin. Sen kendini büyüdün mü sanıyorsun? Daha 17'yi bitirmedin. Anne, lütfen tartışmayalım.
1: Tartışmıyoruz kızım. Sen bizim göz bebeğimizsin. Elbet hatalarını söyleyeceğiz. Bu saatte sokakta olman doğru değil.
0: Ben arkadaşlarımla eğlenmeyeceğim.

0: Bir hata kabul etmiyorum. Açıkçası ana kuzusu olmaktan da bıktım. Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
1: Konuşmana dikkat eder misin biraz? Benden 2 saat için izin aldın. Ayrıca o kolyeyi takmamanı söylemiştim. Özel bir nedeni var çünkü.
0: Bak anne, bu kolye benimse takarım. Değilse çıkarıp atarım. Allah rahatlık versin.
2: Sana da.
1: Yaptığı terbiyesizlik. Onunla konuşacağım.
2: Dur yavrum. Şimdi hiç yararı olmaz. Sabah konuşursun.
1: Böyle değildi bizim kızımız. Fazla abarttığımı sanmıyorum.
2: Haklısın. Çocuklar dertleriyle birlikte büyür. İkimiz her şeyin üstesinden geleceğiz. Hadi merak etme.
3: Çok güzel. Evet. Bugünlük yeter Cem.
2: Öf be, ben de sıkılmıştım zaten.
3: Toparlanın çocuklar.
4: Hep birlikte bir yerlere gidelim, ne dersiniz?
3: Seni anlamıyorum. İyisin ama hevesli değilsin.
2: Öyle.
3: Niye ama? Ekmek var bu işte.
2: Ben ekmek değil, pasta yemek istiyorum ahbap.
3: Ergele, bu pastanın adı Çağla mı ha?
2: İyi bildin.
0: Günaydın anne. Duymadın mı? Yoksa konuşmak mı istemiyorsun?
1: Önce bir özür dilemeni bekliyordum.
0: Ne yaptım ki ben?
1: Dün gece beni ve babanı çok üzdün. Onun verdiği kolyeyi fırlatıp attın. Oysa o kolyeyi gelinliğinde kullanmanı düşlemiştik.
0: Aman anne, bu çağ için fazla duygusalsınız. Gerçekçi olun biraz.
1: Gerçekçi olmak çirkin yaşamak mı? Anaya babaya saygısızlık mı? Sorumsuzluk mu ha?
0: Sabah sabah ahlak dersi dinlemek istemiyorum anne.
1: Seninle konuşmamız gerek Çağla.
0: Vaktim yok anne. Cem geldi.
1: O da kim?
0: Erkek arkadaşım.
1: Bak kızım, sendeki değişiklikler arkadaş grubunla başladı. Şimdi çıkmana izin vermiyorum.
0: Ne yani? Beni odama mı kilitleyeceksin?
1: Gerekirse yaparım.
0: Sakın böyle bir şey deneme anne. O zaman beni kaybedersin. Hoşça kal.
1: Çağla!

0: Gittikçe asileşiyor Vedat. Ela avuca sığmaz oldu.
1: Üzülme yavrum. Elbet bir çözüm bulacağız.
0: Ona karşı fazla anlayışlı olduk galiba. Ne isterse verdik.
1: Anne ve babaların kaderi budur Reyhan. Çocuklarına hep verirler. Çocuklar da durmadan alırlar.
0: Ne yapacağız bilemiyorum.
1: Bir atasözünü tatbik edeceğiz. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Onu alıp geleceğim.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Hayır yavrum. O tür yerlerde görünmeni istemiyorum.
0: Ama bizim kızımız o tür yerlerde.
1: Bu bir talihsizlik. Son vereceğim.
0: Lütfen kendine dikkat et. Sinirlenme.
1: Merak etme yavrum.

0: Hadi
1: şerefe.
2: Burası da koktu ha. Bize gidelim mi?
3: Misafirlerini ağırlayabilecek misin? Var mı ha?
2: En kralından.
0: O sözünü ettiğiniz ne?
2: Yani...
0: Ağzımız sulandı, hadi gidelim. Gidersek sabahı buluruz. Başka zaman.
2: Ana kuzusu sütünü özledi galiba. Ha?
0: Beni tahrik etme Cem.
2: O zaman bizimle gel.
0: Gelirim.
4: Hadi gidiyoruz çocuklar.
5: Hadi gidiyormuşuz. Hadi bakalım. Hadi hep beraber.
6: Bak sonra evde mal yok, bir an diye çelek atmak yok ha, oraya kadar gitme.
2: En kralı da benim sana. En kralı bende.
7: Merhaba çocuklar.
8: Kim bu ya?
7: Ben Çağla'nın babasıyım. Kızımı almaya geldim. Sanırım siz de evlerinize dönüyorsunuz.
0: Hayır baba. Eğlenceye bir arkadaşımızın evinde devam edeceğiz.
7: Hayır. Ben seni evimize götürmeye geldim.
0: Lütfen baba. Siz gidin, ben gelirim.
7: Mümkün değil.
2: Size bir söz verelim. 2 saat sonra Çağla'yı eve bırakırız.
7: Hayır. Bundan sonra programınızı Çağla'sız yapın. Sizlerle arkadaşlık yapmasını istemiyorum.
8: Hadi süt kuzusu, git anana sana sütünü içirsin.
7: Sakın bir daha kızımı aramayın. Gidelim Çağla.
0: Nefret ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum. Beni küçük düşürdünüz.
9: Bir babanın evladına sahip çıkması seni küçültmez kızım.
0: O benim babam değil.
9: Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sana her şeyi o verdi. Seni sevdi. Sana babalık yaptı.
0: Boş ver anne. O sana yaranmak için bana iyi davrandı sadece. Benim için bir yabancı.
9: Çabuk sözlerini geri al. Özür dile babandan.
0: Özür dilerim cici babacığım.
7: Bak Çağla. Seni döverim. Çok fena döverim. Sana kızdığım için değil, anneni üzdüğün için yaparım bunu. Yazık ona. Senin için gözyaşı döküyor, üzülüyor.
0: Aman ne muhabbet. Gözlerim yaşardı doğrusu.
9: Çağla kendine gel, sabrımı taşırıyorsun.
0: Ne yaparsın yani? Döver misin? Hiç değilse üvey baba dayağından daha iyidir.
9: Kızım adına özür dilerim.
7: Kızımız demen gerekirdi. En deli çağı şimdi. Ama merak etme. Onun delilik etmesini beraberce önleyeceğiz.

0: Yıllar önce ipek tekstille ticari bağlarımızı koparmamızı emretmiştim. Oysa son satış raporlarına göre üretimimizin büyük kısmı onlara satılmış. Ne söyleyeceksin Namık?
1: Satış genel müdürünüz olarak emirlerinize harfiyen riayet ettim Vedat Bey. Sözünü ettiğiniz satışlar mont sanayiye yapılmıştır. İpek tekstile değil.
0: Mont sanayi, ipek tekstilin bir paravan şirketidir. Herkesin bildiği bu gerçeği sen bilmiyor muydun?
1: Bilmiyordum efendim.
0: Şimdi öğrendin. Bundan sonra onlara bir metre kumaş bile satılmayacak.
2: Nasıl satmazmış? Ne sanıyor bu herif kendisini? Bağlantılarım var. Sipariş almışım, avans almışım. Beni mahvetmek mi istiyor ha?
1: Takmış bir kere. Kararından cayacağını hiç sanmıyorum.
2: Sen ne diyorsun ya? Komisyonları cebe indirmeyi biliyorsun ama.
1: Ben şüpheyi çekecek kadar seni kolladım. Ama kararından caydıramadım.
2: Bir de ben konuşayım onunla.
1: Seni kabul edeceğini hiç sanmıyorum.
2: Gerekirse zorla konuşurum. Bürosunda mı şimdi?
1: Sanmıyorum. Bu saatlerde genellikle spor yapar.

0: Sizi burada rahatsız ettiğim için özür dilerim. Başka türlü konuşma fırsatı bulamadım.
1: Seninle konuşacak ortak bir konumuz yok.
0: Bir dakika. Ay. Benim istikbalim, hayatım söz konusu. 2 dakika ayırmak zorundasın.
1: 2 saniye bile ayıramam.
0: İyi düşün. Ekmeğimle oynuyorsun. Yalnız ekmeğim değil, hayatımla da. Ben de senin hayatınla oynarım.
1: Beni tehdit mi ediyorsun?
0: Yaşamak için öldür demişler.
1: Elinden geleni ardına koyma. Şimdi seni ayaklarımın altına almamı istemiyorsan defol buradan.

0: Doktor İhsan Bey'le mi görüşüyorum? İhsan Bey, ben Reyhan. Vedat ne durumda?
1: Kalbi şokla çalıştırdık Reyhan Hanım. Lütfen çabuk gelin.

Ben geldim Vedat. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Lütfen cevap ver. Beni duyuyor musun?

0: Sakın elimi bırakma.
1: İyileşeceksin.
0: Beni çok mutlu ettin. Sana güveniyorum. İşlerimi sen yürüteceksin. Başarılı olacaksın.
1: İkimiz tek bir vücut gibi.
0: Raşit Bey sana her bakımdan yardımcı olur.
1: Sus. Konuşma artık. Yorulma.
0: Gözüm arkada kalmayacak yavrum. Kızımızı benim için öp. Bir yanaktan, bir gıdıktan,

0: Vedat, Vedat. Vedat.
1: Reyhan Hanım, artık sizi duyamaz.
0: Sevgilim, kocam, her şeyim.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: 3 kilo Sütaş yarım yağlı yoğurt 159 lira. Bizim Toptan ve bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalı.

0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Kopta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.

0: Son nefesiyle birlikte mutluluğumu, umutlarımı da götürmüştü. Onunla yaşamıştım, onunla ölmek isterdim. Yaşamak zorundaydım. Kızım için, bana emanet ettiği işleri için yaşayacaktım. Onun adını sonsuza dek yaşatmanın savaşına girmek tek tesellim oldu. Bana en çok Raşit Bey'in yardımcı olacağını söylemişti. Ondan gerekli bilgileri alacak, kocamın izinden gidecektim. Yüklendiğim ağır sorumluluklar beni hiç yormuyordu. Beni yoran, beni üzen kızımın sorunlarıydı. Aramızdaki uçurum giderek açılmaktaydı.
1: Aa, yetti ama. Bu matem daha ne kadar sürecek?
2: İnan çok koydu bana. Onu çok severmişim meğer. İyi adamdı. Bana gerçek anlamda babalık yaptı.
1: Son günlerde ondan nefret ediyordun.
2: Hataydı. Benim terbiyesizliğimdi. Yazık oldu. Annem de ben de perişan olduk. Evin tadı kaçtı.
1: Boş ver kızım. Vay gidene demişler. Geride kalanlar yaşamaya devam edecek. Güzel anan da bir iki ağlar, sonra bir bulur.
2: Ne demek o? Yani... Terbiyesiz.
1: Gerçek bu yavrum. Baban olmadı. Bari annene yanaştır beni.
2: Yüzünü pek göremiyorum. İşlere bir daldı ki sorma.
0: Perşembe gününe hazır olsun.
3: Peki efendim. Bir dakika.
0: Tamam.
4: O geldi Reyhan Hanım. İpek Tekstil'in sahibi. Israrla sizinle görüşmek istiyor.
3: Ben de onu bekliyordum. Görüşeceğim kendisiyle.
4: Önce taziyelerimin kabulünü rica ederim. Başınız sağ olsun. Eşiniz piyasamızın gerçek bir babasıydı. Onu kaybetmek bize sonsuz acılar verdi.
3: Eşimin kayboluşuna karanlık ilişkiler sebep oldu. Kocamı en son gören sendin.
4: Evet hanımefendi. Beyefendiyle konuşmuştuk.
3: Konuşmadın. Tehdit ettin.
4: Estağfurullah. Haddime mi düşmüş? Kendisinden bana yardım etmesini rica etmiştim. Çünkü aldığı kararla mahfuma sebep olabilirdi.
3: Sana mal satılmamasını emretmişti.
4: Evet, umarım siz bana bu darbeyi vurmayacaksınız. Yaşama savaşı bu.
3: Kocam senin gibilere pabuç bırakmazdı. Ben onun karısıyım. Ben de senden korkmuyorum. Ve senin ipliğini pazara çıkartacağım. Şimdi burayı terk et.
4: Umarım bu hareketinden pişman olmazsın.
3: Defol!
5: Ağzınıza sağlık. İyi benzettin serseriyi.
3: Bu daha başlangıç. Kocamın intikamını alacağım Raşit Bey.
6: Hoş geldiniz hanımefendi.
3: Sağ ol, kızım evde mi?
6: Evet. Ayrıca bir misafiri var.
3: Misafir mi?
6: Evet hanımefendi.
2: Merhaba anneciğim. Seninle görüşmek isteyen bir arkadaşım var.
1: İyi günler hanımefendi.
3: İyi günler.
1: Tekrar karşılaştığımıza sevindim. Çağla'nın güzelliğinin nereden kaynaklandığını anlıyorum. Annesine benzemiş.
3: Teşekkür ederim.
2: Cem'i hatırladın mı anne? Ne kadar hoş değil mi?
3: Soruna cevap vermeden önce bu davetten niye haberim olmadığını öğrenmek istiyorum.
1: Bağışlayın. Ben Çağla'ya emri vaki yaptım. Çünkü sizinle görüşmek için sabırsızlanıyordum.
3: Bu sabırsızlığınızın sebebini öğrenebilir miyim?
1: Çağla ile birbirimizi seviyoruz. Ve birlikte mutlu bir yuva düşlüyoruz.
3: Seni tanıdığımı biliyorsun. Daha önce benim firmamda mankenlik yaptın. Şimdi de kızıma sokulmanın çaresini bulmuşsun.
1: Bir yanlışınız var galiba.
3: Hayır, yanlışım yok. Sanırım gitmek için izin...

0: isteyeceksin.
1: Evet, ben gideyim. Stüdyoda çalışmam lazımdı da.
0: Hani yemeğe kalacaktın? Israr etme Çağla. İşi olduğunu söyle diye.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.

0: Ona daha iyi davranabilirdin anne.
1: O sana göre biri değil kızım. Yani dürüst biri değil.
0: Onu tanımıyorsun ki.
1: Tanıyorum. Seninle arkadaşlık ettiğini duymuştum. Hakkında bir tahkikat yaptırdım. Sana layık değil. Onunla arkadaşlığını keseceksin.
0: Ben istiyorum anne. Sakın bana engel olmaya kalkışma.

0: Sana ihtiyacım var sevgilim.
1: Mont Sanayi'nin siparişleri ve kesilen faturalar dosyalarda. Mont Sanayi'nin ipek tekstilin paravanı olduğunu biliyorsunuz umarım.
0: Evet biliyorum. Raşit Bey, kocam size itimat etmemi isterdi.
1: Nur içinde yatsın. Benden güvenini hiç esirgemedi. Toplantıda Namık Bey'i haşlamıştı.
0: Satış müdürümüz değil mi?
1: Evet.
0: Pekala Raşit Bey. Dosyaları verin tetkik edeyim. Bu işi ben çözeceğim.
2: Herkes yerine otursun. Kimlik kontrolü var. Çabuk oturun. Kalkın, ellerinizi duvara yaslayın.

0: Alo. Evet benim. Ne dediniz? Hemen geliyorum.
1: Sizi buraya kadar yorduğum için özür dilerim.
0: Rica ederim. Haber verdiğiniz, ilgilendiğiniz için ben teşekkür ederim. Kızım ne yaptı müdür bey?
1: Üzücü bir durum. Gerçi kızınızın ve arkadaşı Cem'in üzerinde uyuşturucu çıkmadı ama... gruplarındakilerde uyuşturucu bulduk.
0: Aman Allah'ım! Basına sızdı mı?
1: Hayır. Özellikle engelledik. Çünkü rahmetli eşiniz kanunlara saygılı bir polis dostuydu. Hatırı büyüktü bizim için.
0: Teşekkür ederim. Kızımı götürebilir miyim?
1: Evet. Ama bir önerim var. Kızınızı devamlı kontrol altına alın. Korkarım size teslim edemeyeceğim durumlar yaratabilir.
0: Yapmayın. İnanın çok iyi bir çocuktur ama... arkadaşları...
1: Anlıyorum. Buyurun. Size kızınızı teslim edeceğim. Annenle gidebilirsin. Ama sakın bir daha buralara düşeyim deme. Hadi.
2: Ben bir şey yapmadım anneciğim.
0: Gidelim yavrum. Pardon.
3: Yol verin.
0: Yarın bir Roma gel. Seninle konuşmak istiyorum. Hadi önüne bak.
4: Şeref duyarım.
0: Tahsiline Londra'da devam edeceksin. Çok güzel bir okul. Her şeyin olacak. Fırsat buldukça ben de senin yanında yaşayacağım.
2: Beni başından atmak istiyorsun galiba.
0: Hayır yavrum. Seni pisliklerden uzaklaştırmak istiyorum. Bir bataktan çıkarmak istiyorum.
2: Sana inanmıyorum. Bütün amacın beni sevdiğim çocuktan ayırmak.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o. Sana uygun olsaydı, seni gerçekten sevdiğine inansaydım, yardım etmez miydim?
2: Senin inanıp inanmaman önemli değil anne. Ben inanıyorum ve Cem'i seviyorum. Daima da seveceğim.
0: Pişman olacaksın. Acı çekeceksin. Sabırlı ol biraz. Cem'in nasıl bir pislik olduğunu sana kanıtlayacağım. Seninle kısa ve açık konuşacağım. Kızımla ilişkine son vermeni istiyorum.
4: Bir dakika. Ben Çağla'yı zorla alıkoymuyorum. Karşılıklı bir sevgi bu.
0: Bu sevginin ücretini hemen ödeyebilirim. 50 milyon.
4: Küçük bir rakam. Hem Vedat Bey'in servetinin büyük bir kısmı zaten Çağla'nın. Siz kimin parasını kime veriyorsunuz?
0: Rakamı arttırabilirim.
4: Hiçbir faydası olmaz. Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter. İzninizle.
0: Gitme. Anlaşabiliriz seninle.
4: Vaktim yok. Sevdiğim kız beni bekliyor. Hoşça kal. Neler olmadı ki? Annene acı bir ders verdim.
2: Ne dersiymiş bu?
4: Paranın hiç önemli olmadığı, sevginin satılamayacağı dersi. Çünkü annen bana para teklif etti. Senden ayrılmam için.
2: Neden yaptı bunu?
4: Birçok sebebi var yavrum. Önce seni ezerek sindirmek istiyor. Haklarını elinden almak için. Bir de çok ters bir şey ama bilmen gerek. Annenin bende gözü olabilir.
2: Benim mutluluğumla oynamaktan ne zaman vazgeçeceksin?
0: Sakin ol yavrum. Nasıl böyle düşünürsün? Bir ana kızının mutluluğunu bozar mı? Her şeyin bir zamanı var. Çağın gelince kendi elimle gelin edeceğim seni.
2: Bırak masalı. Sakın Cemide karalama. Paranı almadığını biliyorum.
0: Niçin almadığını da öğrenmek ister misin?
2: Ne yumurtlayacaksın acaba?
0: Bak yavrum, babandan kalan her şeyin, benim olan her şeyin sahibi sensin. Cem büyük oynuyor. Ayrılmanızı bunun için istiyorum.
2: Asıl sebebi niye söylemiyorsun?
0: Neymiş?
2: Cem'i beğeniyorsun. Benden kıskanıyorsun.
0: Canım.
2: Dokunma bana.
0: Yavrum, sana vurmak istemezdim biliyorsun.
2: Vurdun ama. Bir gün 18 yaşıma basınca ben de sana vuracağım anne.

0: Girin.
1: Beni emretmişsiniz.
0: Mont Sanayi ile ilgili evrakları ve faturaları inceledim.
1: Umarım bir açık görmediniz. Fatura bedelleri nakit olarak tahsil edilmiştir.
0: Evet. Ama çok önemli bir nokta var. Satışı kesinleşen malın adedi o dönemdeki imalatımızın 2 katı. Nasıl izah edeceksin?
1: Önce bir tetkik edip sonra cevap versem.
0: Şimdi. Yoksa cevabını mali polise verirsin.
1: Lütfen Reyhan Hanım. İstifa edebilirim.
0: İstifan kabul edildi. Gerçeği itiraf edersen sana yardımcı olurum.
1: İpek Tekstil'in sahibi Selman beni zorladı. Baskı yaptı.

0: vergi iadesi için büyük parti mal ihraç etmek planını yapmıştı.
1: Ama bu mallar da ihraç edilmedi.
0: Evet. Tekstil mamulleri yerine paçavra ihraç edildi. Aynı yöntemle yeni bir hayali ihracat yapmak üzereler Reyhan Hanım.
1: Bu ifadenizi mali polise de tekrarlayacaksınız. Şimdi gidebilirsiniz.

Hatte ich jetzt mal keinen Posten.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Röportaj için stüdyoda sizi bekliyorlar.
1: Arayanlara meşgul olduğumu söylersiniz. Kızım hariç tabii. Hiç aradı mı?
0: Aramadı.
2: Sayın Reyhan Olcay, ülkenin en başarılı 10 kadını sıralamasında üçüncüsünüz. Bu başarınızın sırrını açıklar mısınız?
1: Önce bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Başarımın temeli çok çalışmaktır. Rahmetli eşimin prensipleri doğrultusunda ve dürüstlük ilkesinden ayrılmadan çalıştım.
2: Kısaca çok çalışmayı öneriyorsunuz.
1: Evet, ülkemizde sayısız örnekler var. Umudu yitirmeden çalışmak insanın başarı grafiğini yükseltmektedir.
2: Zirvede bir iş kadını olmanız sizde ne gibi duygular uyandırıyor?
1: Size içtenlikle söyleyebilirim. İş kadınlığı benim için ikinci plandadır. Ben her şeyden önce bir anneyim. Annelik duygularını anlatmaksa zamanlara sığmaz.
2: Özel bir sual. Genç yaşta dul kaldınız. Evliliği hiç düşündünüz mü?
1: Kesinlikle düşünmedim. Eşimin sevgi dolu hatıraları ve kızımın varlığı bana yetiyor.
2: Söz kızınızdan açılmışken sormak istiyorum.

0: Evlilik çağında olduğu malum. Böyle mutlu bir olay gündemde mi?
1: Hayır. Tahsilini tamamlaması en büyük dileğim.
0: Teşekkür ederim Reyhan Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Artık bir de erkek evladım var. Bizi tebrik etmeyecek misin?
1: Tebrik ederim. Mutluluklar dilerim.

0: Emriniz üzerine Şişli'deki katı onlara tahsis ettik efendim.
1: Seçtikleri eşyaların faturalarını ve ev masraflarını ben ödeyeceğim.
0: Muhasebeye emrinizi bildirdim. Bağışlayın ama kızınız sizinle otursaydı daha iyi olmaz mıydı?
1: İstemediğim bir evlilik yaptı Raşit Bey. Uygunsuz bir erkekle.
0: Anlıyorum. Üzülmeyin. Kızınız ana olunca sizi daha iyi anlayacaktır. İzninizle.
1: Hayatımda kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. O an Tanrım'a beni alması için dua ediyordum. Beni al ve sevdiğim erkeğin yanına götür. Yalnızdım, çaresizdim. Kızım amansız bir hastalığın pençesine yakalanmıştı sanki. Bu amansız hastalığın adı Cem'di. Kızımın kocasıydı. Bu servet avcısı serseri benim Ceylan kızımı kolay bir av gibi görüyordu. Ona, onun arsız bakışlarına tahammül edemiyordum.

Bir ana olarak evladının damla damla eriyişini görmek ölümden acıydı. Biricik yavrumu ancak para istemeye geldiği günler görüyordum.

Kocasının saplandığı iğrenç bataklıkta kızım da çırpınıyordu. Allah'ım, yavrumu nasıl kurtaracaktım? Para musluklarını kapatarak bir önlem almayı düşündüm. Cezalandırılacağını bilemezdim.

0: kırılasıca elleriyle benim nazlı çiçeğimi hırpalamıştı. Ana kucağında teselliyi aramaktan başka çaresi yoktu kızımın. Oracıkta sıcaklığını duyarken, titreyen bedenini sararken düşündüğüm tek şey vardı. O iğrenç adamı öldürmek. Kızımın geç kalmış pişmanlığı kocasını tedirgin etmişti. Kızımın verdiği imkanları kaybetmemek için akıl almaz planlar, inanılmaz iğrençlikler yapmıştı.
1: Sevgili validem, geçim sıkıntısı çekmekteyiz.
0: Verdiğim parayla en az 10 aile rahatlıkla geçinir.
1: Aptal değilim. Sen kraliçeler gibi yaşarken bize sadaka veriyorsun. Karımın parasını kullanıyorsun.
0: Kızım daha o parayı hak etmedi. O zamana kadar da senden kurtulması için her şeyi yapacağım.
1: Sakın deneme. Bizi bağlayan yalnız nikah değil, başka bağlar da var.

0: Yırtabilirsin. Aslı bende.
1: Sen iğrenç bir adamsın. Kahretsin seni.
0: Çok ayıp. Damadın olduğumu unutma. Hakkım olan şeyleri istiyorum. Şirketlerine beni de resmen ortak edeceksin.
1: Bunu aklından çıkar. Sözünü ettiğin servetimi, her şeyimi kızımı kurtarmak için kullanacağım.
0: Bırak blöfü. Sana 2 gün mühlet. Dediklerimi yapmazsan kızının resimleri basında çıkar. Tamam mı?
1: Seni öldürürüm.
0: Kızınca daha da güzelleşiyorsun. Çağla yatakta hiç iyi değil. Acaba sen nasılsın ha? Deneyelim mi?
1: Defol! Kendin gider misin yoksa seni yaka paça dışarı attırayım mı?
0: Patırtıya gerek yok. Nasıl olsa gene görüşeceğiz cici anneciğim.

0: Kimsin ulan? Benim kölemsin. Unutma bunu.
1: İzin verirseniz Çağla ile bir de ben konuşayım.
2: Annesini dinlemeyen sizi dinler mi Raşit Bey? O serseri canavar kızımın gözlerini, duygularını kör etmiş.
1: Kızınızla birlikte siz de acı çekiyorsunuz. Yazık değil mi?
2: Ne yapabilirim? Bir çare bulamıyorum.
1: Baskı yapalım. Boşanma davası açalım.
2: Çok acı ama kızım istedi onu. Gurur meselesi yaptı.
1: Bu gururu zavallıya pahalıya mal oldu. Pişman olacak mutlaka.
2: Son pişmanlık fayda vermez ki. Ama mücadele edeceğim. Kızımı kurtaracağım. Belki onu bir seyyahate razı edebilirim.

0: Cevap vermiyor. Belki de bana gitmiştir. Eve dönmeliyim. Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Çağla geldi mi?
1: Hayır efendim.
0: Telefonla aradı mı?
1: Hayır efendim.
0: Allah Allah.

0: Alo, kim? Anneciğim sen misin? Koş, yetiş anacığım.
1: Çağla, yavrum, neyin var? Niçin ağlıyorsun bebeğim?
0: Kurtar beni anneciğim. Yalvarırım, gel al beni. Cem dışarı çıktı. Yetiş anneciğim.
1: Dayan yavrum, hemen geliyorum.

0: Çağla yavrum. Aman Allah'ım. Anne, sen misin? Benim yavrum. Seni götürmeye geldim canım. Artık hiç ayrılmayacağız bir tanem.
1: Ya, içimde bir yangın var sanki.
0: Yavrumcığım.
1: Yaptı bana.
0: Bitti.
1: Korkuyorum
0: anne.
1: Korkma
0: yavrum. Geçti artık. Korkma yavrum.
1: Beni bırakma anneciğim. Dövmesin beni. Dokunmasın.
0: Sus yavrum, korkma.
2: Aa, aman ne büyük şeref. Güzel kaynanam benim evime gelmiş.
0: Kızımı almaya geldim. Sakın engel olma.
2: O benim karım ya. Baksana haline. Onun istediği bende.
0: Kızımı zehirliyorsun. Onu öldürüyorsun.
2: Hatırlar mısın? Müdüriyetten kurtarmıştın kızını. Ama benden kurtaramazsın. Çünkü kızının ilacı bende. Tamam mı?
0: Çekil önümden. Sana son defa söylüyorum. Çekil!
2: Dur, acele etme. Önce kafamızı bulalım.

0: Bana verdiğin sözü unutma anne.
1: Hayır yavrum, kurtaracağım seni.
0: Ama anne.
1: Dinle yavrum. Bir gün ana olunca evladın ne demek olduğunu anlayacaksın. Babam bana büyük imkanlar bıraktı. Bu iki gün içinde bazı formaliteleri yerine getirdim. Bundan sonra işleri sen yürüteceksin.
0: Hayır anne, ne olur çılgınlık yapma.
1: Kızım, sen küçük yaşında çok çileler çektin. Tek suçun saf ve temiz olmandı. Bundan sonra layık olduğun şekilde yaşayacaksın.
0: Seni seviyorum anne. Seni çok seviyorum.
2: Kızım hatalarının cezasını çekmek ve bir evladın anasına olan bağlılığını ispat etmek için suçu üzerine aldı. Bir ananın evladına kıyamayacağını bilemezdi ki.
3: Sayın hakim, Reyhan Olcay'ın beyanlarından sonra yüksek mahkeme heyetinden suçu olmadığı anlaşılan Çağlat Taner'in tahliyesini talep ediyoruz.
4: Bu konuda savcılık makamının mütalaasını bildirmesini isteriz.
5: Reyhan Olcay'ın ifadesi üzerine sanık Çağla Taner'in tahliyesi ve Reyhan Olcay'ın tutuklanması iddia ve talep olunur.
4: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

anneciğim, bırakın, bırakın beni! Anne, ne olur beni affet! Artık sana layık bir evlat olacağım, anne! Anne, bırakın, bırakın beni! Anne, anneciğim, seni seviyorum! Ne olur beni affet! Anne, ne olur affet beni!

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücü.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
3: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Yaşanacaksa.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerinde?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: merkezi Amerika'da bulunan bir örgüt, son aylarda uzak doğudan temin ettikleri doğu bölgelerimizden Türkiye'ye sokmakta, İstanbul'dan da Avrupa piyasasına göndermektedirler.
1: Bu işle yakından ilgiliyim. Hatta kısa bir sürede önemli miktarda bir malı yakalayacağımı umuyorum.
0: Ekibine istediğin kadar ilave memur alabilirsin. Büyük ve seri operasyonlarla bu işin kökünü kurutmamız gerekiyor.
1: Evet, haklısınız. Merak etmeyin müdürüm. Bütün köşeleri tutup bu adamları inanın ki kıskaca alacağım. Ve Türkiye'den bu sevkiyat işini durduracağım.
0: Sana başarılar dilerim Kemal.
1: Bundan sonrası çorap söküyor gibi gelecek. Mutlaka denemeliyiz.
0: Şahane bir kent, değil mi Bay Kemal? Ben huzurlu bir yaşam sağlamakla görevliyim. Bu konuda yapılacak bütün olumlu girişimlere yardım edeceğim. Size güveniyorum, harekata geçin. Umut edelim ki bu kez başarırız.
2: Merhaba.
0: İyi günler.
3: Malları bu sabah Tuzla iskelesine bırakacaksınız. İşarete iyi bakın.

0: Ne oldu? Verilen işareti mi gördüler?
1: Maalesef öyle oldu.
0: Başka bir aksilik var mı?
1: Üzgünüm. Şefleri de kaçmayı başardı.
2: Ya. Boşaltın şunları. Hadi durmayın, boşaltın.

0: Ben yakaladıklarınızı merkeze götürüyorum.
1: Tamam oldu. Bu iş kolay oldu. Ama şeflerini kaçırdık.
2: Evet, haklısın. Ama yakaladıklarımızı belki konuşturabiliriz.
3: Resimleri yetiştirmek için hiç uyumadım. Baskın sabaha kadar sürdü.
1: Bu resimlerle yazımız daha ilgi çekici olacak. Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla. Bunları oynatanları tespit etmek gerek.
3: Mutlaka güçlü kişilerdir. Ama bir tanesi yakalandı mı, bombası patladı demektir.
1: Umarım ki o bomba çok yakında patlayacak, Aziz.

0: Seni yakanlar şimdi kendi alemlerinde. Konuşursan senin yararına olur.
1: Konuş! Ayak takımına malı kim veriyor?
0: Malı piyasaya nasıl sürüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Biz maşayız. Emir verirler yaparız. Seçme hakkımız da yoktur. Ya emirleri tatbik ederiz ya da...
1: Kolay gelsin. Arayan soran var mı?
2: Yok.

0: Mal, ça va?
1: Hein?

0: Benissimo.
1: Buralarında 14-15 yaşlarında kız ve erkekler yakalandı. Uyuşturucu felaketine alıştırılmış bu zavallılar nasıl kurtulacak? Servetlerine servet katan acımasız ölüm tacirleri ne zaman yakalanacaklar?

0: İşte yarının gazeteleri. Basın bizim işimizi kurcalamaya başladı. Yazdıklarına göre adamımız Şinasi Kemal'le anlaşmış. Haber yarın Roma, Paris ve Londra'ya ulaşacak ve biz açıklamalarda bulunmak zorunda kalacağız. Duası var. İşte dinleyin. Bu teşkilatın başında kimler var? Kuklaların ipleri kimlerin elinde? Ünlü sanayi imparatorlarının mı, yoksa siyasetçilerin mi? Kuşkusuz durumumuzdan yararlanarak ve karanlıkta kalarak kaçakçıları koruyan güçlü biri. Konuşun bakalım danışmanlarım. Bana yararlı önerilerde bulunmanız için size büyük paralar ödüyorum. Bir şeyler söyleyin.
1: Bence bu anda çok sakin olmak gerek.
0: Boş ver. Aksine bir şeyler yapmak gerek. Kemal hepimiz için büyük bir tehlikedir. Bana ulaşacak yolu ancak Kemal aşabilir.
2: Size katılıyorum. İlkin onu düşünmeliyiz. Onu susturup yok etmeliyiz.
0: Evet, izleyeceğimiz yol bu. Sanırım pek de zor olmasa gerek.

0: Bütün olanları anlat. Konuş.
1: Evet, tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
0: Salak! Hep senin yüzünden!
2: Suç bende değil, her şeye dikkat etmiştim. Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
0: Kimsenin yoktu ha? O aynasıza, Kemal'e kim söyledi? Uçan kuş mu?
2: Bizi ihbar eden o... bulup canına okuyacağım, emin ol.
0: Yeterli değil. Yapabileceğimiz tek şey, polis tarafından aldatıldığımızı ispat etmektir.
1: İspat etmek için bir tek çare var.
2: Evet, tek çare Kemal'i temizlemeliyiz. Reis'e söyle, endişe etmesin, halledeceğim.
3: Ne bu hal? Niye asık suratlarınız, sanki birini ölüme mahkum etmiş gibisiniz?
0: Kaç kez söyledim bu karışmasın diye. Çıkar şunu dışarı.
1: Lütfen bizi yalnız bırak.
3: Neden uşak gibi ona itaat ediyorsun? Sen de ortak değil misin?
4: Hoş geldin babacığım. Arabanı kullanabilir miyim?
5: Kullan bakalım. Ama ben yokken sakın denemeye kalkışma. Hı hı. Merhaba anneciğim. Ah, çok senelere.
6: Sağ ol yavrucuğum. Ne kadar da güzel.
7: Interpol'den senin biraz daha burada kalman için izin istedim. İşler şimdiye kadar iyi gitti. Ama en zor kısma şimdi geldik. Mühim olan elebaşını yakalamak.
8: Doğru. Şimdiye kadar yakaladıklarımız hep önemsiz maşa adamlardı. Bütün çeteyi idare eden asıl kuvvetli başı bulmamız gerek.
7: Zaten çok güçlü olduğu için de ele geçirmemiz zorlaşıyor. Başarabilmek için çemberi giderek daraltmamız, çevrede korku yaratmamız lazım.
8: Bizim yaptığımız da bu zaten.
9: Girin. Günaydın. Malı teslim alacak olan adamın kimliğini tespit ettik. Elimizden kaçan adammış. Size sabıka dosyasını getirdim.

0: Sevgilim.
1: Cengiz. Ben okula dönmek istemem. Burada evde, sizinle birlikte kalmak istiyorum.
2: Her dakika senin peşinden koşacak vaktim yok. Burada eğlence fırsatları çok, derslerine çalışamazsın.
1: Ben gene çalışırım anneciğim, söz veriyorum.
2: Ama bütün gününü sokakta top oynamakla geçiriyorsun oğlum.
0: Keselim artık, tartışmanın sırası değil. Bugün bayram, okulu sonra düşünürüz. Hadi sen şimdi yıkanmaya git.
3: Yemek hazır çocuklar, hadi yemeğe. Ama hadi!
4: Sizi dinliyorum, düşüncelerini söyleyin.
5: Kemal'i bizim öldürmemiz olanaksız. Adam çelik yelekler içinde.
6: Sanki zırh giymiş, herif zehir gibi. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Ben böyle birini tanıyorum. Hiç merak etmeyin, bu işi ona bitirteceğim.

0: şey hatırlatıyor mu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır. Bunların sonu yok mu? Ne zaman bitecek artık?
0: Onu tanıyıncaya kadar bitmeyecek.

0: Netice?
1: Buyurun, bulduk işte. Adı Kayhan. Eskiden tanırız onu. Birkaç yıl yatmış olan bir serseri.
0: Kayhan mı? İyi. Onu her yerde arayın. Kemal'i daha sıkı korumamız gerekecek.
2: Beni düşünen yok mu? Kurban olmak istemem ben. Hem bana bir sürü zaman da kaybettirdiniz.
1: Hiç üzülme, seni koruruz. Tabii ki bir süre için. İşini bırakacaksın, anlıyor musun?
2: İşlerim tam tıkırındayken bırakırsan çok para kaybederim.
0: Canını kaybetmekten daha iyidir sanırım. Ayrıca sana para da vereceğiz.
1: Tabii ya.
2: İyi. Aslında o yakışıklı delikanlıya kötülük etmek isteyen adamı bulmakta yardımcı olduğum için...

0: Memnunum.
1: Kimliğini saptadılar. Artık Derya bizim için çok tehlikeli. Polis ele geçirirse onu konuşturur. Onların eline düşmeden temizlemeliyiz onu.
2: Bu işi bana bırakın. Ben hallederim.
3: Doğru.
1: Şimdi de Kemal'i düşünelim.
3: Doğrusu Kemal artık tetikte.
2: Bir kez daha onu açıkta bastırmak kolay olmayacak.
1: Bir tek yöntem var. Uygun zaman gelinceye kadar peşinden ayrılmamak.
0: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
4: Biliyorum.
3: Cengiz Bey, avukata uğramayı unutmayın.
4: Onu da biliyorum.
0: Atış şampiyonaları yaklaşınca öylesine dalgın oluyor ki... ...ona her şeyi hatırlatmak gerek.

0: Kolay gelsin. Söyle bakalım. Arkadaşın olduğunu biliyorum. Nerede bulabilirim?
1: Bilmem. Aylardır görmedim.
0: Emin misin? Ama arkadaşın aranıyor. Onu gizlersen kanunen suç ortağı sayılırsın. İyi düşün.
1: Bilmediğimi söyledim.

0: Cengiz, sana ekipler amiri Kemal'i tanıştırayım.
1: Hoş geldiniz. Süper nişancı, süper atış.
2: Yok canım, süper değil. Şanslı bir vuruş, o kadar.
1: Hayır, milli bir şampiyon için şans olamaz. Bende de tutku halinde bu. Boş zamanlarımda hep buraya geliyorum.
2: Tabancayla mı atış yapacaksınız?
1: Mesleğim de bu, bana daha yararlı.
0: Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
2: Bravo! Tabancayla bu mesafede bunu başarabilecek pek az kişi bilirim.
0: Şaşmaz bir nişancı olduğunu söylemiştim.
1: Çok şanslı bir vuruş.
0: İçinizden en iyisini seçmek için hareketli hedeflerle neden bir yarışma yapmıyorsunuz ha?
2: Oldu.
1: Peki, oldu.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Hoş geldiniz. Buyurun, antikalarım çok değerli ve güzeldir. Hı,
4: çok güzel bir şey.
3: Sizin için uygun bir fiyat yaparız.
4: Sağ ol.
3: Maldan da anlıyorsunuz.
4: He? Anlarım.

0: Cengiz, sanırım ateş etmekten başka bir işiniz vardır.
1: Gazeteciyim.
0: Beni gebertirlerse arkamdan iyi bir yazı yazarsın. Hı?
1: Niye hep ölümden söz ediyorsun?
0: Ne yaparsın, mesleki kötü bir alışkanlık.
2: Hadi, yarışmıyor musunuz?

0: Teslim oluyorum. Gerçekten yenilmezsin. Seninle dost olduğuma seviniyorum. Düşmanım olsaydın gözüme uyku girmezdi.
1: Polislere daima saygı duyarım.
2: Zahmet oldu.
1: Vazifemiz. Herhangi bir şüpheli durum olursa bizi arayın lütfen.
2: Teşekkürler.

0: Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır! Dikkat, dikkat! Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır! Dikkat, dikkat!
1: Öldürdüler onu! Derya'yı öldürdüler!
2: Ayhan'ın işidir bu! Kızcağıza yazık oldu!
1: Usturayla doğramış zavallıyı!
3: Anlayamadığım bir şey var! Herif her attığını 12'den vuruyor! Müthiş bir atıcı!
4: Gazeteciymiş, mazlup bir hayatı var, çok namuslu olarak tanınıyor!
3: Boş versene sen! Bilmez misin oğlum, para denen nesne namusu da yok eder!
4: Evet, evet patron! Çok haklısın, ben hemen teklifi yapacağım!
5: Bir tek gram mal bile geçiremiyoruz! Kemal bizi yavaş yavaş boğuyor!
6: Evet, son kozumuzu oynamalıyız! Ya biz, ya o! Bu şekilde hareket ederse artık ben sizi koruyamayacağım!
5: Onu öldürmek lazım, hem de...
6: Şinasi'nin bir fikri var! Galiba işe yarayacak!
5: Umut ediyorum, yoksa onun için kötü olacak!

0: Cengiz.
1: Ne o hocam, bitti mi?
0: Jimnastik salonunda dersim var. Sen istersen devam et. Yarım saatten fazla olmasın. Bugün çok yoruldun.
1: Başüstü ne hocam?
0: İki gün sonra görüşürüz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tıpkı olimpiyat şampiyonu gibi.
2: Cengiz Bey.
0: Günaydın.
3: Günaydın. Beni tanıyor musunuz?
0: Nişancılıkta ustalığınızı bilmeyen var mı? En büyük olduğunuz için sizi seçtik.
3: Seçtiniz mi?
0: Evet. Bir yarışma için sizi angaje etmek istiyorum.
3: Ödülü ne olacak?
0: 500.000 lira.
3: Çok para bu. Ne biçim bir yarış olduğunu öğrenmek istiyorum.
0: İnsan önce kabul eder, sonra sorar.
3: Kişiye göre değişir. Sanırım siz yanlış adam seçtiniz dostlarım.
0: Galiba anlamadınız, size ihtiyacımız var. İki mislini veriyorum.
3: Ya kabul etmezsem, ne yaparsınız? Beni öldürtür müsünüz?
0: Öldürtmek mi? Ya yok canım! Yakında sizi yeniden arayacağız.
2: Ağzını sıkı tut, özellikle polise. Dinleme grubunun raporunu verin bana.
4: Buyurun.
2: Bir suretini de müfettiş Kemal'e verin.
4: Baş üstüne.
2: Sanıyorum ki yaklaşmaya başlıyoruz.
4: Çember gittikçe daralıyor. Bu raporlardan anlaşıldığına göre hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
2: Artık özel ekipleri harekete geçirebilirim. Yakında şüphelendiğimiz bölge hakkında geniş bilgiler alabileceğiz.
4: Müsaadenizle.

0: Bir abi bu paketi verdi, senin içinmiş.
1: Nasıl biriydi? Nerede?

0: Ne oldu baba?
1: Bir şey yok, hadi sen oyna.
0: Ne oluyor, nedir bu paralar?
1: Bilmiyorum. Çalışırken iki kişi ormanda beni buldu Lale. Bu parayı teklif ettiler. Sanırım silahla ilgili bir konu. Açıklama yapmadılar henüz.
0: Anlamsız bu.
1: Başka bir bildiğim yok, yemin ederim.
0: Hemen, hemen polise başvurman gerekiyor.
1: Hayır, olmaz. İlkini iyice düşünmeliyim.
0: Ama neden? Söylesene, polise başvursan ne kaybedersin ki?
1: Olmaz. Bana dediler ki... güven bana. Şimdilik başka bir şey söyleyemem. Belki de boşuna üzülüyoruz.

0: Baksana, buyurun.
1: Bunu gördün mü?
0: Hayır, hiç görmedim.
1: İyi bak, görmüş olman lazım. Senin arkadaşındı. Konuşsan iyi olur.

0: Ne karar verdiğinizi öğrenmek için sizi buraya getirdik.
1: Ben de sizinle temas kurmak istiyordum. 1 milyonu ne zaman ve nerede iade edebilirim?
0: Artık o paralar sizin. Bize yapacağınız işin karşılığı olarak.
1: Kabul edemem.
2: Yeter be sersem herif, çok vaktimizi aldın. Hadi!
1: Benden ne istiyorsunuz?
0: Bir ölü.
1: Siz delisiniz.
0: Seni daha akıllı sanmıştım. Oysa durum açık. Seçeneğin yok. Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.

0: Al bakalım. Kalk.
1: O ölüye ihtiyacımız var. Ve onu senden başkası bize getiremez. Kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle. Bundan böyle gece gündüz her saniye gözetleneceksin. Her hareketin denetlenecek. Telefonun zaten kontrol altında. Her yerde, poliste bile muhbirlerimiz var. Unutma. Yanlış bir adım atarsan, ailenden biri çok kısa bir süre içinde yok olacak. Götürün onu.
2: Vakti gelince biz seni arayacağız. Bizim kanunlarımız acımasızdır delikanlı. Polise ötersen seni ve aileni yok ederiz.
0: Merhaba Mahmut. Merhaba.
2: Merhaba. Maalesef şefin emirlerine karşı geldim Kayhan.
0: Mecburdum. O kadın polisle işbirliği yapıyordu. Öldürmeye mecburdum. Dur, ne yapıyorsun?

0: Aman Tanrım Cengiz! Ne oldu, ne yaptılar sana?
1: Bir şeyim yok yani. Oğlan evde mi?
0: Evet, babaannesiyle oynuyor. Cengiz, neler oluyor, yalvarırım söyle.
1: Şimdilik hiçbir şey söyleyemem. Ama üzülme sen.
0: Üzülme demesi kolay. Ne oldu Cengiz, ne oldu? Ben çılgına döndüm. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Yalvarırım, yalvarırım ne olduğunu bana da söyle. O para yüzünden tehlikedeyiz, değil mi? Hissediyorum bunu. Gerçeği benden artık gizleyemezsin.
1: Ya adamı öldürmemi istiyorlar.
0: Nasıl, ne dedi? Öldürmek mi?
1: Evet. Biliyorum, inanılmaz bir şey. Oysa gerçek. Tamamen gerçek.
0: Kimi?
1: Bilmiyorum.
0: Kim bunlar?
1: Bilmiyorum dedim ya. Fakat yapmazsak bize, çocuğa kötülük edeceklermiş. Öyle söylediler. Şimdi Murat'ı düşünmeliyiz. Gel.
2: Durum belli. Gitmeden önce her yeri temizlemişler. Yakaladıklarımız bile nerede olduklarını bilmiyor. Önemli olan onlara aman vermemektir. Er veya geç, Kemal'in dediği gibi yanlış bir adım atacaklar.
3: Söz vermiştiniz, okula göndermeyeceğiz diye sözünüzde durmadınız.
0: İnan yavrum, kısa bir süre için. Sonra yanımıza döneceksin.
3: Öyleyse neden gönderiyorsunuz anneciğim?
1: Gidelim artık. Boşuna vakit kaybetmeyelim.

0: Neler oluyor? Nedir bu esrarlar? Sanki etrafımızda bir felaket dolaşıyormuş gibi.
1: Ciddi bir şey değil. Üzülecek bir şey yok anneciğim.
0: Yavrum,

0: telefon edebilir miyim?
1: Hadi abla, buyur.
0: Alo, alo polis.
2: Üzülmeyin. Artık Murat kocaman bir delikanlı oldu. Ben burada birlikte oynayacağı birçok arkadaş bulacaktır. Hoşlanacaksın burada.
3: Ben sadece evimden hoşlanırım.
2: Hoşça kal. Usludur. Yakında annenle beraber gelip güzel armağanlar getireceğiz sana.
3: Ben sizi istiyorum baba. Annemle babaannem bana ders verebilirdi.
2: Evet, verebilirdi. Sen haklısın. Fakat başka nedenler var. Daha küçüksün. Bir gün sana anlatacağım.
3: Söz mü babacığım?
2: Söz.
3: Korkuyorum. Korkuyorum. Çok acımasız bunlar. Biz de öylesine mutluyduk, korkuyorum.
2: Yapma, sakin ol. Artık oğlumuz emniyette.
3: Hayır, hayır! Oğlumu yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum oğlumu! Ne olur anla beni.
2: Bağışla. Yapmak zorundaydım. Üzgünüm.
4: Cengi!
2: Ne var anne?
4: Seni telefondan istiyorlar, bir arkadaşın.
5: Geliyorum.
4: Evet bayım, hemen geliyor. Bir dakika.
2: Alo, kiminle konuşuyorum?
6: Merhaba. Kim olduğumu biliyorsun galiba, reisten haber var.
2: Merhaba. Telefonunu merakla bekliyordum.
6: Yarın erkenden seninle görüşmeliyiz. 7'de olur mu?
2: Tabii, niye olmasın? Paraları iade etmek için seninle memnuniyetle buluşurum.
6: Tamam, oldu. İstediğini iade et. Önemli olan yarın sabah 7'de Kurt Kemeri Odun Deposu'nda bulunmandır.

0: İşte paralarınız. İade ediyorum.
1: Üzgünüm. Artık kabul edemeyiz.
0: Neden?
1: Kımıldama!
2: Çete reisi telefonları kullanmayacak kadar akıllı. Öyle pazar ya adam değil. Ama şu sandallara yerleştirdiğimiz alıcılarla villanın içindeki konuşmaları bile dinleyebiliriz.
1: Er veya geç aradığımızı bulacağız.
2: Şu gördüğünüz butonlarda da adamlarımız var. Hepsi tetikte. Bizden bir emir bekliyorlar.

0: Hadi ateş et, ne bekliyorsun sen sen?
1: Sen ateş et. Mesleğin değil mi?
0: Dalga geçme. Çok sevdiğin o tonton anneni düşün. Şu an çarşıya çıkmıştır. Herhalde eve dönmesini istersin.
1: Tutsana şunu. Arabanın anahtarları.

0: Bırak gitsin. İşimize canlısı yarar.
1: Annem nerede?
2: Dediğini yaptım. Onu evden çıkartmadım Cengiz.
1: Çok iyi. Fakat artık ikiniz de buradan gideceksiniz.
2: Neden? Bir şey mi oldu? Söyle.

0: aklınca atlattı bizi.
1: Ne yapıyoruz, geri dönüp arayalım mı?
0: Gerek yok, daha iyi bir fikrim var. Kendisi bizim peşimizden gelecek, mecbur olacak.

0: Öldüreceğin adam bu. Elimizde olduğunu unutma. Eşin ve oğlunun nerede olduğunu biliyoruz. İnanmıyorsan kolejden git oğlunu ara.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Rubi yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Oğlum nerede?
2: Vakit bıraksaydınız söyleyecektim. Teyzesiyle gitti.
1: Ne teyzesi? Murat'ın teyzesi yok ki.
2: Çocukların teyzeleri olup olmadığı benim bileceğim şey değil ki.
1: Nasıl bir kadındı? Hangi tarafa gittiler?
2: Kadın olarak çok güzel bir kadındı. Nereye gittiklerini bilmiyorum.
1: Çocuğa kimseyi yaraştırmayın demiştim.
2: Ben ne bileyim. Kadın çok güzel ve kibardı. Teyzesiyim dedi.
1: Peki çocuk çıkarken bir şey söylemedi mi?
2: He? Evet, şimdi hatırladım. Çocuğu Luna Park'a götüreceğini söyledi teyzesi.

0: Teyzemin öyle güzel olduğunu neden söylemedin bana? Sen ve annem ondan hiç bahsetmediniz.
1: Çok az gördüğümüz bir teyze o.
0: Onu daha sık görmeliyiz. Beni çok...

0: Olmaz yavrum. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi senden istediklerimi yap.
1: Peki babacığım.
2: Bir gün mü desem, iki gün mü desem, büyük bir kısmet var. Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
1: Evet, öyledir. İnşallah her şey düzelir.
2: Çabuk ol, içeri gel! Oraya saklan!
1: Peki!
2: Kim o?
1: Üst kattaki komşunuz. Sizin için bir paket bıraktılar, spor salonundan geliyormuş.

0: Merhaba Cengiz. Ben Mahmut. Ne var ne yok bakalım.
1: Hiç şaşma dostum. Telefonu kontrol ettiğimizi biliyorsun. Karın yanımızda Cengiz. Konuş kocanla.
2: Cengiz, Aziz'i öldürdüler. Cengiz, yardım et, ne olur yardım et.
3: Lale?
1: Ver, bak dinle. Karın için çok güzel bir eğlence hazırladık. Emin ol canı sıkılmayacak, seninki de.
3: Bırakın karımı! Saçının teline dokunursanız yaşatmam sizi!

0: Alo, buyurun. Ben ekipler amiri Kemal.
1: Ben bir dost Bay Kemal. Size Mahmut hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum.
2: İlgilenirsiniz herhalde.
0: Evet canım.
2: Ucunda çok iyi para var.
0: Benim için para söz konusu değil, tamam mı? Nerede isterseniz buluşalım.
2: Yarım saat, 5'te Ayasofya'da.
0: Oldu. Yasemin, bana gel.
1: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak. Orada öldüreceksin.

Thank you.

Dikkat dikkat! Beyaz zehir kaçakçılarının son ve katli operasyonu başlamıştır. Vazifelerini daha evvel aldıkları talimata göre uygulamaları rica olunur.

0: Yakında serbest kalacaksın. Oysa hoşuma gitmeye başlamıştın.
1: Ben seni iğreniyorum senden.
0: Olabilir. Kurtulacaksın yavrum. Kocam bu kez bum yaptı ve o herif öldü.
1: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Kocan bir katil artık.
2: Dolduruver. Bir mısır versene baba, sütlü olsun.
3: Ne yapacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet. Çöplük yolunun 50. kilometresinde buluşacağız.
3: Bir.
4: Kemal'i öldürtmekle kendini temize çıkarttın Şinasi. Örgüt içinde itibarın arttı kutlarım. Kemal öldüğüne göre yeni sevkiyatların başlamasında bir sakınca kalmadı. Hemen harekete git.
5: Arabayı alıp gidin. Kadının kocası neredeyse gelir. Buraya getirin onu.
6: Başüstüne.
1: Niye o katili böyle büyük bir şevkle bekliyorsun?
5: Artık onun eşimiz bitti. Onu da karısıyla beraber öldürmemiz gerek.

0: Demek o belalı komiseri ortadan kaldırdın. Söyleneni yaptım. Ama karımı göremiyorum. Arabamıza bin. Fakat anlaşmamız böyle değildi.
1: Öyle, haklısın. Seni karının yanına biz götüreceğiz.
0: Arabamla sizi izlerim.
1: Dinle, karını görmek istiyorsan arabanı burada bırakmalısın. Emir böyledir.

0: Allah kahretsin! Gel bana yardım et! Tam zamanını buldu.
1: Olur mu be? Hay aksi şeytan!
2: Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Atın silahlarınızı!
3: Ne haber? Merhaba. Mektubunun son anda almama rağmen planın başarılı oldu değil mi?
1: Ama ben de sinyalini tam zamanında aldım.
3: Hı hı. Evet, Allah'tan mendilin içindeki kanlı sünger de vazifesini yaptı. Hey! Getirin şunları. Lale Hanım nerede?
4: Ne bileyim ben, biz hiçbir şey bilmiyoruz.
5: Bize sadece onu buradan almamız söylendi.
3: Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Konuşursanız menfaatinize olur.
6: 3 kilometre ileride ıssız bir villa var.
7: Konuşulan serseri yoksa kapanıp parçalarını görmez rehineyi öldürecekler.
3: Bilmez bu kadar mı? Götürün şu itleri. Sen de benimle gel. Ama başıma bela olma.

0: Teslim olun! Kurtulamazsınız! Etrafınız sarıldı!
1: Kemal Ergenesi! İyi dinle beni! Çekilip gitmesen rehini öldürürüm!
2: Teslim olalım, korkuyorum! Yaşamak istiyorum, yaşamak!
3: Çekil be!
0: Teslim olun! Size 5 dakika müsaade, yoksa ateş edeceğiz!
1: İşte size bir hedef! Ateş edecekseniz buna ateş edin!
3: At elinden silahını!
1: At dedim sana!
3: Polislere söyle gelmesinler! Yoksa öldürürüm karını!
1: Söyle!
4: Ateş etmeyin! Manyak bu adam! Yoksa karını öldürecek!
2: Onu bırak, beni götür!
3: Karınla küçük bir seyahat yapacağız delikanlı! Onu sana sonra geri göndereceğim!
4: Bırak onu gitsin, beni rehin olarak kullan!
3: Karına olan sevgin beni duygulandırdı aslanım! Ama bir kadın keskin bir nişancıdan daha faydalı bir rehinedir!

0: Seyahatinize engel olacağım için üzgünüm.
1: Koltuğumdan memnun değilsin anlaşılan. Politikacılardan çok dostlarım vardır.
0: Biliyorum. Ama artık onlar da sizi kurtaramaz. Tutuklama emriniz imzalandı sayın patron.

0: Silahları indirin! Bir araba istiyorum.
1: Şu beyaz araba. Şoförü de benim. Oldu mu?
0: Hayır, seni değil. Başka bir şoför istiyorum.
1: Peki. Sami, sen git. Hadi çabuk.
0: Yürü, hadi.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0: büyük buluşma. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi.

0: Keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
8: gazoz. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıcı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: 1 kilo ömür tam yağlı tost peyniri 329 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
10: Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
13: Üç kilo Sütaş yarım yağlı yoğurt 159 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Gereken paese bellissimo.
1: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
0: Ragazzi, mi hanno a
2: pelle. Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
3: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
1: Pisti.
3: Pisti.
0: Ragazzi, sono in una nuova macchina.
4: Usta, koklu herhalde canı çekti.
5: Biz de opete çekelim.
3: This is baslama.
6: Afiyet olsun.
0: Ragazzi, selfie.
3: Geldi çıtır çıtır festi.
0: Festi.
4: Tatlılar.
7: Festi.
0: En festi. Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
2: Opet diyor. O zaman
8: sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle
0: festi en festi.
8: Opetlerde festi.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
18: Gol be gol!
17: Yemek sepeti.
19: 25 yıldır hep seninle.
20: Buraların redlisiyim.
21: Nerelerin ne?
20: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
22: Bakın şimdi Fransa'nın Red'si.
20: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
23: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
24: Très bien.
20: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin

şöyle sorayım. Bir fotoğraf alalım. Bir fotoğraf.

0: Sanık Çağla Taner'in kocası Cem Taner'i taammüden öldürdüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 450'ye 4. maddesi uyarınca idam cezasıyla tecziyesi talep ve iddia olunur.
1: Sayın basın mensupları, duruşma sırasında resim çekmemenizi rica ediyorum. Beni sizleri dışarı çıkartmak zorunda bırakmayın lütfen. Çağla Taner, iddia makamının sözlerini duydunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Savcının söyledikleri doğruydu Sayın Hakim Bey. Kocamı öldürdüm. Cezama razıyım.
3: Hayır, hayır! Kızım yalan söylüyor. Cem Taner'i ben öldürdüm.
1: Susun! Susun!
3: Katil benim. Kızımı bırakın.
1: Size ihtar ediyorum Reyhan Hanım. Duruşmaya müdahale ederseniz sizi salondan çıkartırım.
3: Sayın Yargıç, amacım duruşmaya müdahale etmek değil. Büyük bir adli hatayı önlemek istiyorum.
2: Annemi dinlemeyin Sayın Hakim Bey. Beni kurtarmak için yalan söylüyor. Kocamı ben öldürdüm.
3: Hayır, ben öldürdüm. Dinlenmemi talep ediyorum.
1: Mahkeme heyeti dinlenmenizi kabul etmiştir. Buyurun, sizi dinliyoruz.
3: Kızım Çağla'yı karnımda taşırken bir gençlik günahının savaşı içindeydim. Uğruna ailemi terk ettiğim adam söz verdiği evliliği henüz gerçekleştirmemişti.
4: Ben sana çocuğun ayağımıza bağ olacağını söylemiştim. Niçin aldırmadın?
3: İkimizin yavrusu, doğmak hakkı değil mi?
4: Bırak bu lafları. Çocuk bana karşı bir silah. Nikah garantisi.
3: Nasıl bu kadar değişebildin? Beni sevdiğini, en kısa zamanda evleneceğimizi söylemiştin.
4: Şartlar değişti. Yıllardır kovaladığım bir idealim şimdi gerçekleşti. Amerika'ya gideceğim. Dönünce evliliği düşünürüz.
3: Amerika'dan dönmeyeceğini biliyorum.
4: Bunu biliyorsan karnındakine bir çare düşün. Aldır onu.
3: Artık çok geç. Bir cinayet olur bu.
4: Sen bilirsin. O zaman çocuğunu babasız büyütmek zorunda kalacaksın.
3: Ya ben ne olacağım? Yıktığın hayatım ne olacak?
4: Boşver, güzelsin. Seni de kabul edecek bir erkek bulabilirsin.
3: İğrençsin. Seni öldüreceğim. Allah kahretsin seni. Aşağılık herif. Be. Erken doğum benim ve yavrumun hayatını tehlikeye atmıştı. Doktorların çabasıyla tekrar hayata döndük. Beni ve yavrumu yaşatmak isteyen doktorlar ölmek istediğimi bilemezlerdi ki.
5: Anne ve çocuk kurtuldu. Yalnız kızınız prematüre doğdu.
4: Sözünü ettiğiniz bebek benim çocuğum değil.
5: Hastayı siz getirmiştiniz.
4: Ben insanlık görevimi yaptım. İzninizle.

kızım bir umut ışığı olmuştu her şeye rağmen. Babası benden esirgediği mutluluğu kızına verir sanmıştım. Ama Kenan'ın bizleri terk ettiğini öğrenince bütün dünyam kararmıştı. Hastaneden çıkarken kararlıydım. Gerekirse yalvaracaktım kızımın babasına. Nüfusuna geçirmesi için yalvaracaktım. Kendim için hiçbir şey istemiyordum.

Onurumu hiçe sayarak kızım için yalvaracağım adam evde yoktu. Beni karşılayan bıraktığı acımasız veda mektubuydu. Beni utancımla, talihsiz yavrumla yalnız bırakarak Amerika'ya gitmişti. Terk ettiğim evime dönüp aileme sığınmaktan başka çarem kalmamıştı. Bir yabancının açtığı yaraları ailem

0: sarar sanıyordum. Yanılmışım.
1: Utanmadan nasıl geliyorsun bu eve? Bir de namusumu şerefimi lekeledin. Beni evlat katili yapmadan defol git. Artık evladımız değilsin.
0: Umutlarımın yeşerdiği baba ocağından aşağılanmış olarak kovulmuştum. Kararımı vermiştim. Kızıma sıcak bir kucak, kendime de bir mezar arayacaktım. Çocuğumdan kurtulmak için değil, yaşatmak için ayrılıyorum. Adını Çağla koyduğum talihsiz kızımı önce Allah'a, sonra ona sevgi dolu kucağını açacak hayırsever kişiye emanet ediyorum. Bir evladı anasından ancak ölüm ayırır. Şu satırları yazdığım an yaşamıma son vermeye kararlıyım.

Tanrı'nın evinde, Tanrısına bağlı, inanç dolu bir mümin bulmuştu yavrumu. Buruk bir huzurla yavrumdan ayrılırken sıra kendi mezarımı bulmaya gelmişti.

Ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgi üzerindeydim. Yaşamak belki güzeldi. Ama benim yaşamaya hiç gücüm kalmamıştı.

0: Yardım edelim çocuklar. Hayatı bir tehlike atlatıyor olabilir.
1: Çalışmayın. Hemen hastaneye çıkmayın. Hadi.
2: Bir dakika. Bir dakika. Yaralı var. Hastaneye götürelim.
3: Dikkatli olun. Sarsmadan taşıyalım.

0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gerekenin yapılmasını rica
1: ederim. Merak etmeyin Vedat Bey. Elimizden gelen yapılacaktır.
0: Hiçbir masraftan kaçınılmasın. Gelişmeyi bana lütfen bildirin. Telefonlarım burada yazılı.
1: Size gerekli bilgiyi iletirim Vedat Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: İhraç için hazırlanan modeller Vedat Bey.
2: Bunlardan bilgim var. Yeni desenler ne oldu?
1: Şu anda hepsi hazır efendim. Üretim için sizin onaylamanızı bekliyorlar.
2: Peki, atölyeye çıkalım.

0: Günaydın beyler. Haftalık yönetim kurulu toplantısını açıyorum. Gündemde olanları kısaca konuşalım.
1: En önemli konu Fransız firmasının teklifi Vedat Bey. Bize ortaklık teklif ediyorlar. Sadece bir şartları var.
0: Öğrenebilir miyim bu şartı?
1: Bütün ürünlerimize Fransız markası koymamızı istiyorlar.
0: Bu teklifi bir sahtekarlık olarak kabul ediyorum. Ürünlerimizi Türk markasıyla pazarlamaya devam edeceğiz. Bu konuda konuşmak isteyen var mı?
2: İzninizle Vedat Bey. Ben kendi adıma Fransızların teklifini olumlu buluyorum. Batı dünyasında kendimizi kabul ettirmemiz çok zor oluyor. İtalyanlar, Türkler geliyor sloganıyla aleyhimize kampanya açtılar.
0: Bu kampanya tekstilde var olduğumuzu kanıtlıyor. Demek ki onlar için ciddi bir rakibiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Başka?
3: Fason işi yapan bir takım firmalar fiyatlarımızı yükseltmemiz için baskı yapıyorlar.
0: Firmamız bu saçma baskılara boyun eğmeyerek ve prensiplerinden fedakarlık etmeyerek bugünlere gelmiştir. Fiyatlarımızı yükseltmemiz söz konusu olamaz. Teşekkür ederim beyler.

0: Bebeğim. Yavrum.
1: Komadan çıktı sayılabilir efendim. Duyabildiğim kadarıyla yavrum bebeğim gibi sözcükleri sayıklıyor.
2: Bu iyiye işaret. Ben hastanın durumunu Vedat Bey'e bildireyim.

0: Buyurun. Başhekim arıyor. Konuşacak mısınız?
1: Evet. Alo. Nasılsınız doktor bey?
2: Sağ olun Vedat bey. Hastamız için rahatsız ettim. Durumu iyiye gidiyor. İç kanama ihtimaliyle 24 saatlik kritik dönemi var. Umarım yarın yoğun bakımdan çıkartırız.
1: Herhalde yumuşak bir zemine düşmesi hayatını kurtardı. İlginize teşekkür ederim doktor bey. İyi günler.
3: Günaydın. Bizi çok korkuttun.
4: Günaydın. O çiçek benim mi?
3: Evet. Kurtarıcın gönderdi. Ona rastladığın için çok şanslı sayılırsın.
4: Ben ölmek istiyordum. Kimmiş beni kurtaran?
3: Vedat Olcay. Tekstil ve moda imparatoru. Güçlü, zengin ve iyiliksever bir insan. Çiçeklerin içinden size hitaben bir dekart çıktı.
4: Hastaneden çıkışta beni ararsanız sevinirim.

0: Ölümden kıl payı kurtulmam bende büyük bir değişiklik yapmıştı. Yaşam mücadelesi vermeye kararlıydım artık. Bu mücadelede en büyük gücü yavrumdan alacaktım. Caminin müezzini, cami avlusunda çocuk bulunduğuna dair bir bilgisi olmadığını, bu bakımdan yardım edemeyeceğini söyledi. Polis ve ilgili makamlar yavrum hakkında sağlıklı bilgi veremediler. Cami önünde bulunan çocuk için emniyete herhangi bir müracaat yapılmamış. Yavrumu bulmaktan ümidimi kesmiştim. En azından bebeğimin yaşadığını, sevgi dolu bir kucağa sığındığını biliyordum. Benim de Tanrı'ya ve beni kurtaran adama sığınmaktan başka seçeneğim yoktu.
1: Vedat Bey'le randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yoktu. Ama kendisiyle görüşmek istiyorum.
1: Görüşme nedeninizi ve kimliğinizi belirtirseniz belki daha sonra bir randevu alabilirim.
0: Görüşme nedenim teşekkür borçlu olmamdır. Aramam için bir kart göndermişti.
1: Bir dakika bekleyin.
2: Girin.
1: Vedat Bey sizi bekliyor. Buyurun.

0: Rahatsız ettiğim için bağışlayın.
1: Rica ederim. Geldiğine memnun oldum. Şöyle oturmaz mısın? Adın Reyhan mıydı?
0: Evet efendim.
1: Bir şey içer misin Reyhan?
0: Sağ olun. Fazla meşgul etmeyeyim sizi. Beni kurtardınız. Hastane masraflarımı ödediniz. Size ancak kuru bir teşekkür edebiliyorum.
1: Yaşamak her şeye rağmen güzeldir. Nasıl olsa öleceğiz. Bu ölümü çabuklaştırmak niye?
0: Acılar, bunalımlar. Başıma gelenlerden sonra ölümü bir kurtuluş olarak gördüm efendim.
1: Başına gelenleri merak etmiyorum. Ama hayat mücadeleye değer derim. Ailen var mı?
0: Hayatta kimsem yok.
1: Bir yerde çalışıyor musun?
0: Hayır. İşsizim.
1: İşsiz olman sorun değil. Yeter ki çalışmak istesen.
0: İstiyorum.
1: İşte buna çok sevindim. Bu istek yaşama dönüş demektir senin için.
2: Buyurun.
1: Biraz gelir misin?
3: Buyurun efendim.
1: Reyhan Hanım'ı personel müdürüne götür. Gerekeni ben kendisine söyleyeceğim.
3: Peki efendim.
1: Birlikte çalışmayı reddetmezsin herhalde.
0: Teşekkür ederim Vedat Bey. Bu büyüklüğünüzü asla unutmayacağım.

O yüce duygulu adam bana sadece iş değil, yaşama gücü de vermişti. Kaybolan yavruma kavuşma umudu içinde çalışıyor, çalışıyordum.

Vedat Bey, bütün işçilerine karşı bir baba gibiydi. Emeğin karşılığını veren cömert bir patrondu. Sonsuz bir çalışma hırsı içindeydim. Bu hırs asla para kazanmak adına değildi. Beni hayata döndüren adama daha çok yararlı olmaktan kaynaklanıyordu. Bana yeniden yaşama imkanı sağlamıştı. Artık hayatımı düzene sokmaya kararlıydım. Kendime küçük bir ev tutmuştum. İşimde yükselmek azmindeydim.

0: Değişen her iş bana daha çok ekonomik güç kazandırıyordu. Yoğun çalışmalarım Vedat Bey'in gözünden kaçmamış, beni sekreterliğine terfi ettirmişti. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir işçinin patronuna olan bağlılığından çok bir evladın babasına olan bağlılığı içindeydim. Vedat Bey bütün çalışanların babasıydı çünkü. Onun akıl almaz çalışma temposunu yavaşlatmak mümkün değildi. Akşamları geç saatlere kadar odasında çalışırdı. Ben de o çıkmadan iş yerinden ayrılmazdım. Birkaç kere beklemememi söylediği halde onun çıkışını her akşam bekliyordum. Bir gün sevgi dolu, iyilik dolu kalbi ağır çalışmaya dayanamadı. Bir kriz dağ gibi adamı ölümün eşiğine getirmişti. Çağırdığım doktorla birlikte hastaneye yetiştirdiğimiz Vedat Bey krizi atlatmıştı. Tanrı bu yüce duygulu adamı bize bağışlamıştı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra emektar müdürü Raşit Bey ve ben yanına kabul ettiği ilk ziyaretçilerdik. Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Sağ olun. Sen de borcunu çok çabuk ödedin bana.
0: Size borcumu ödemek ne mümkün efendim.
1: Ödeştik yavrum. Sen de benim hayatımı kurtardın.
2: Vallahi inanın, bu hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Bizleri çok korkuttunuz Vedat Bey.
1: Doğrusu ben de korktum ama artık iyiyim. İşimin başına dönebilirim.
3: Aa, hiç olur mu öyle şey? Neler söylüyorsunuz Vedat Bey? Mutlak bir istirahate ihtiyacınız var. Bu nedenle bir müddet işinizden ayıracağım sizi.
0: Bağışlayın Vedat Bey. Bizler de doktorlar izin verinceye kadar sizi iş yerine sokmayacağız.
1: Bana karşı isyan ha? Ama böyle sevgi dolu bir isyanı memnunlukla karşılarım. Bir müddet işleri evden idare edeceğim anlaşılan. Raşit Bey ve siz günlük durumları bana eve taşıyacaksınız.
0: Vedat Bey'in bize emanet ettiği işleri büyük bir hevesle yapıyorduk. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyor, işleri evime de taşıyordum. Vedat Bey'e olan bağlılığım ve minnet borcum bana üstün bir çalışma gücü vermişti. İşe gelmesini yasakladığımız Vedat Bey'i evinde ziyaret ediyor ve evrakları imzalatıyordum. Yönetici sekreterlik görevime ek olarak hasta bakıcılığını da üstlenmiştim.

0: Mutlak istirahat döneminde doktorun tavsiyelerini uygulaması için onu zorluyordum. Bana çok yorulduğumu söylüyordu. Oysa Vedat Bey'e canımdan can, ömrümden ömür vermek isterdim. Sanki bu duygularımı hissetmiş gibi tam ayrılırken beni durdurdu. İzninizle Vedat Bey.
1: Biraz daha kalmanı istiyorum.
0: Ofiste çok önemli bir iş randevum var. Sizin adınıza görüşme yapacağım. Daha sonra geleyim isterseniz.
1: Bu sefer ben isyan ediyor ve sana işi yasaklıyorum.
0: Bir hatam mı oldu efendim?
1: Evet. Ancak bir şartla bağışlarım seni.
0: Hatamı ve şartınızı öğrenebilir miyim?
1: Hatan şu. Çok iyisin. Çok güzelsin. Ve beni etkiledin. Şartıma gelince benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum. Siz bana... Aman Allah'ım!

0: Çok teşekkür ederim.
1: Beyefendi, sizi de canımı gönülden kutlarım efendim. Allah yasını.
2: Teşekkürler.
0: Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz?
3: Soylu biri olduğunu hiç sanmıyorum.
4: Şehrin en gözde bekarını tavladı ya, siz ona bakın.
2: Sayın davetliler, biliyorum herkes eşimin kim olduğunu merak ediyor. Reyhan benim yanımda çalışıyordu. Şimdi de evimin kadını oldu. O benim tanıdığım en mükemmel insandır.

0: Hatırlar mısın? Bana yaşamak güzeldir demiştin. Şunu bilmeni istiyorum. Yaşamım seninle güzelleşti. Seninle bir anlam kazandı. Bana hak etmediğim mutluluklar verdi.
1: Sen daha güzellerine layıksın.
0: Sana bazı şeyleri anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Senden önceki hayatım, mazim hakkında.
1: Bilmek istemiyorum.

0: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
2: Hiç sanmıyorum efendim. Tahir işi tehdide kadar götürmeye başladı.
3: İyi günler beyler.
1: Geleceğini bilmiyordum yavrum.
3: Gelmem gerekiyordu. Seninle biraz konuşabilir miyiz?
1: 10 dakika bekleyebilir misin? Çok önemli bir konu üzerindeydik.
3: Bir saniye bile bekleyemem. Lütfen.
1: Seni dinliyorum.
3: Sıkı dur. Anne adayıyım. Çocuğumuz olacak Vedat.
1: Ne dedin? Çocuğumuz mu olacak?
3: Evet. Yanlış duymadın. Çocuğumuz olacak.
4: Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Buyurun.
1: Ne haber?
0: Çok şükür.
1: Hanım odasında mı?
0: Hayır efendim, bebeğin odasını hazırlıyor. Hı hı.
1: Merhaba yavrum.
2: Hoş geldin.
1: Sevdiğin çiçeklerden aldım.
2: Benim sevdiğim sensin.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
2: Mümkün mü bu dediğin? Sen bütün varlığınla yüreğimdesin.
1: Ah, ne mutlu bana. Hadi bakalım. Biraz köşeye geç otur.
2: Merak etme.
1: Bütün gün iyiyim. İş yapmak yok.
2: Yorulmuyorum ki. Hem biraz hareket faydalıdır.
1: Neyin var yavrum? Ne oldu?
2: Sancılanıyorum. Çok fena oldum. Hastaneye gidelim.
1: Nasıl?
3: Anneyi kurtardım Vedat Bey. Düşüğe bir iç kanama sebep olmuş. Üzgünüm ama bilmenizde fayda var. Karınız bir daha anne olamaz.
1: Karın biliyor mu?
3: Evet. Ameliyat öncesi kendisine söylemek zorundaydık.
1: Onu görebilir miyim?
3: Tabii, buyurun. Narkozdan ancak bir saat sonra ayılabilir.

0: Geçmiş olsun yavrum.
1: Vedat, neden böyle oldu?
0: Tanrı'nın dediği olur. Lütfen. Ağlamanı istemiyorum yavrum.
1: Kız mıydı, oğlan mıydı?
0: Ne fark eder? Bu konuyu konuşmayalım. Söz ver bana.
1: Bir daha anne olamayacağım. Bunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Ve hiç dert etmiyorum. Sen bana yetersin yavrum.
1: Sana çocuk veremedim. Daha önce de kendi çocuğumu kaybettim.
0: Bütün bunları konuşmamayı kararlaştırmıştık.
1: Bilmeni istiyorum. Senden önce biri vardı hayatımda.
0: Anlatmak zorunda değilsin.
1: Lütfen dinle. Yalvarırım dinle. Ölmek istememin sebebi bebeğimden ayrılışımdı. Onu bir cami avlusuna bırakmak zorunda kalmıştım.
0: Yeter. Tamam. Benden önceki hayatın umurumda değil. Seni seviyorum yavrum. Daima da seveceğim. Bu araştırma işini sizden rica ediyorum Raşit Bey.
2: Baş üstüne beyefendi.
0: Kız çocuğu. Adı Çağla. 14 Ekim 1977 yılında Üsküdar Valide Camii'nin avlusuna bırakılmış. Camide ibadet eden bir vatandaş tarafından bulunup götürülmüş.
2: Bebekte özel bir iz, bir işaret var mıymış?
0: Maalesef yokmuş. Bebekle birlikte anası tarafından bir de mektup bırakılmış.
3: Anlıyorum efendim.
0: Ayrıca bütün gazetelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yapılacak. Kayıp ilanları büyük ölçüde verilecek.
2: Mükafat önerir misiniz?
0: Evet. 100 milyon lira.

Beni Tanrı yaratmış ama kocam yaşatmıştı. Yeniden doğuşumu sağlayan erkeğe bir çocuk verememenin acısı içime çöreklenmişti. Bundan sonraki hayatım ne olur bilemiyordum. Bildiğim tek şey kocamın bana olan sıcak sevgisiydi.

0: Ana olmak üzere çıktığım yuvama boynu bükük dönerken sevdiğim erkeğin bana en kutsal hediyeyi hazırladığını bilemezdim ki.
1: Çocuk için hazırladığın oda bıraktığın gibi duruyor. Ama sanırım bazı değişiklikler gerekecek.
0: İzin verirsen o odanın bundan sonra kilitli kalmasını istiyorum.
1: Fikrini değiştireceğini sanırım. O odaya yeni bir misafir gelebilir.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bak.
0: Evlat mı aldın Vedat?
1: Hayır. Bu senin evladın. Çağla.
0: Çağla. Yavrum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Vedat, bu doğru mu? Yoksa beni teselli etmek için mi?
1: Hayır. Kızın Çağla o.
0: Bir bebek de o zaman. Tanıyamıyorum. Nasıl inanabilirim?
1: Umarım bu mektubu hatırlarsın yavrum. Evlat edinen saklamış.
0: Evet. Bu benim mektubum.
1: Çağla da senin kızın yavrum.
0: Çağla, yavrum benim. Sana söz veriyorum, bir daha hiç ayrılmayacağız. Beni öper misin? Bana anne der misin?
2: Anneciğim!
0: Canım yavrum!
1: İzin ver de kızımı bir de ben öpeyim.
0: Güzelim benim. Kızım mı dedin?
1: Evet, kızımız. Senden izin mi alacaktım yani ha? Çağla'yı nüfusuma geçirdim bile.
0: Vedat, sana nasıl teşekkür etmeliyim bilmiyorum. Seni çok, çok seviyorum.

0: Neler oluyor burada?
1: Kovacılık oynuyoruz. Çağla iyi bir binici
0: hadi
1: olacak.
0: Hadi in artık Çağla. Hadi bakalım. Biniciliği gerçek at üstünde öğrensin olmaz canım. Babanın yorulduğunu görmüyor musun?
1: İftiraya bak. Kendimi gayet iyi hissediyorum.
0: Gücünü kanıtlamana gerek yok. Biliyorum.
1: Çok güzelsin. Odamızda bir şey kaybettim. Beraber arayalım mı?
0: Akşam ararız. Şimdi doğru işine. Çağla'yı kahvaltıya götür. Ben de yetişirim.
2: Gel güzelim.
0: Hadi bakalım.
1: Dur canım. Sevgilimi kaçırma. Vedalaşalım. Bir yanaktan, bir kuduktan, bir de buruktan.
0: Güle güle canım.
1: Kızımızla mutlu musun?
0: Hem de çok.
1: Ararsan bütün gün fabrikadayım.
0: Peki canım. Fazla yorma kendini.

0: Leyhan.
1: Merhaba. Senin izini bulmak benim için büyük mutluluk oldu.
2: Utanmadan nasıl karşıma çıkıyorsun?
1: Bu özel konuları içeride konuşalım ha?
2: Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok.
1: Hadi canım, ortak sorunlarımız var. Mesela kızımız.
2: Senin kızın değil o.
1: Güldürme beni. Bu konuları kocanla konuşmamı istemezsin sanırım ha?
2: Defol. Defol yoksa polis çağırırım.
1: Öyleyse sonra görüşürüz seninle.

0: Evet. Merhaba yavrum. Fikrini değiştirdiysen hemen dönerim. Seni çok özledim.
1: Sinirlerim çok bozuk. Üzücü bir olay oldu.
0: Heyecanlanma yavrum. Sakin ol ve anlat.
1: Utanıyorum Vedat. O geldi. Kenan. Çağla'nın babası. Konuşmak istedi. Kovdum onu. Ama çok korkuyorum.
0: Korkma yavrum. Ben yaşadıkça kimse seni korkutamaz, üzemez. Sen de kızımız benim için çok kıymetlisiniz.
1: Ne kadar iyisin Vedat. Seni çok seviyorum.
2: Anneciğim, kahvaltıya gelmedin.
1: Geliyorum güzel kızım. Aç bakalım ağzını. Aferin.
3: Randevusuz görüşmeniz mümkün değil beyefendi.
4: Özel bir durum var sekreter hanım. Bu haber ve resimlerle ilgili görüşmem gerek. Haber verin, aksi halde patronunuz zor durumda kalır.
3: Bir dakika bekleyin. Girin.
4: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Vedat Bey. Adım Kenan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
0: Seni dinliyorum.
4: Beni bağışlayın. Sayın eşinizle sizden önce ilişkim olduğunu açıklamak zorundayım.
0: Biliyorum. Lafı uzatma. Bana gelmekteki amacın ne?
4: Kızım için konuşmak istiyorum. Reyhan'dan ayrılışımız bir talihsizlikti.
0: Asıl talihsizlik onun seni tanımasıydı. Sana inanmasıydı. Pislik.
4: Bana hakaret ediyorsunuz.
0: Hı hı. İyi bildin. Daha fazlasını da yaparım. Seni yok edebilirim aşağılık herif.
4: Şimdi de tehdit ediyorsunuz. Oysa ben babalık hakkımı arıyorum.
0: Onları hastane köşelerinde bırakıp kaçarken aklın neredeydi ha? Söyle şimdi ne kadar?
4: Bunu siz takdir edin. Parayı da mutlu yuvanızı bozmamak için kabul edeceğim.

0: Bu parayı senden korktuğum için değil, yüzünü görmemek için veriyorum.
1: Ha, 10 milyon. Fena para değil.
0: Sakın bir daha karşıma çıkma. Şimdi defol.
1: Hürmetlerimle.
2: Balodan kaçan Cinderella cam ayakkabısını merdivenlere düşürmüştü. Peşinden koşan yakışıklı prens

0: Ancak uyudu. Bütün kitabı bitirmek üzereydim.
1: Hınzır. Bilmeden babasına işkence yaptı. Seni beklemek çok zor. Öyle özledim ki.
0: Ben de. Bugün olanları konuşamadık.
1: Düşünme. Dersini verdim o herifin. Bitti artık.
0: Evet, bitti. Onu hiç sevmedim ben. Tek sevdiğim sensin.

0: Merhaba.
1: Sana karşıma çıkma demiştim.
0: Bir haksızlığı düzeltmek için geldim.
1: Çeki geri vermek için mi?
0: Aptal yüzü var mı bende? Verdiğim para bir evladın bedeli değil. Ancak bir sadaka. 100 milyon istiyorum.
1: Sen pislik bir herifsin. Adi bir şantajcısın.
0: Ben bir babayım arkadaş. Ya bu parayı verirsin ya da yavrumu zorla alırım.
1: Nasıl yaparsın bunu?
0: Evine girer kızımı alırım.
1: Hadi dene bakalım.
2: Beyim ne yapayım bunu? Polise teslim edeyim mi?
1: Hayır, bizimle gelecek. Arabaya tık.
0: Noter huzurunda ve hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğimle babalık hak ve iddialarımdan feragat ederek evlilik dışı kızım Çağla'nın velayetini Vedat Olcay'a veriyorum.
3: Adın ve soyadının altını imzala.

0: Bu belge resmi niteliktedir Vedat Bey.
1: Teşekkür ederim.

0: Hadi bir nefeste söndür mumları.
1: Güzel kızım, doğum günün kutlu olsun.
2: Teşekkür ederim anneciğim.
0: Ömrün çok uzun olsun yavrum. Bir yanak, gıdık, bir de burun.
2: Peki babacığım, işte burun.
0: Bakalım hediyeni beğenecek misin?
2: Teşekkür ederim babacığım. Kendimi kraliçe sandım.
0: Öylesin bir tanem. Sen annenle benim kraliçemsin.
1: Canım yavrum. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hediyeni almadan

0: Teşekkür etme yavrum. Noter tasdikli belge. Çağla artık bizim yavrumuz. Sadece ikimizin kızı.
1: Sağ ol. Bu benim için en büyük mutluluk. Ama Çağla'nın hediyesini gelin olmadan kullanmasına izin vermeyeceğim.
0: Peki ama... bırak da bir gün keyfini çıkarsın.
1: Bu gidişle sen benden daha çok şımartacaksın Çağla'yı.
2: Hadi gelin. Çabuk. Hadi.

0: Şimdi siz de benimle birlikte okuyorsunuz. Daha geç kalkabilirsiniz anne.
1: Seninle olmak bize uykudan daha tatlı geliyor yavrum.
2: Ayrıca güzel yüzünü görmek bize uğur da getiriyor. Günümüz mutlu geçiyor.
0: Sizin kızınız olmak ne hoş bir şey.
1: Allah'a ısmarladık. Güle güle.
2: Güle güle.

0: Moda evinin reklamı çok etkili olmuş. Tebrik ederim.
1: Sağ ol canım. Kimin talebesiyim? Her şeyi senden öğrendim.
0: Boynuz kulağa geçermiş.
1: Bana moral veriyorsun. Sayende daha başarılı olacağım.
0: İnanıyorum tatlım. Hazırsan seni işine ben bırakayım. Hazır.

0: Aklımdan neler geçiyor bir bilsen.
1: Neler geçtiği gözlerinin parlamasından belli.
0: Gel işe asalım bugün.
1: Hınzır. Beni baştan çıkarmadan kaçayım ben. Seni çok seviyorum.

0: Günaydın Reyhan Hanım.
1: Günaydın. Bir eksiğimiz falan var mı?
0: Merak etmeyin Reyhan Hanım, her şey yolunda.
2: Günaydın efendim.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün oldukça yoğun bir gün olacak. Görüşmek isteyenlerin sayısı epeyce kabarık.
4: Reyhan Hanım'ın kurduğu yeni fabrika dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttırdı.
5: Eşimin yaratıcı bir dehası olduğuna inanıyor.
4: Haklısınız. Kısa bir sürede moda dünyasına çağdaş bir hava getirdi.
6: Ders bitti mi?
7: Sıkıldım çıktım. Anneme gitmek istiyorum.
6: Anneniz kızmayacak mı?
7: Senin üstüne vazife değil.

0: Siz hiç merak etmeyin. Anadolu bayileriyle gerekeni konuşacağız.
1: Teşekkür İyi günler. Ederim.
2: Merhaba anneciğim.
0: Merhaba güzelim. Bana geleceğini söylemedin.
2: Sana sürpriz yapayım dedim. Yoksa beni özlemedin mi?
0: Lafa bak. Sensiz bir anım mı var?
2: Tatlı dilli anneciğim benim. Az kaldı unutuyordum. Para lazım bana.
0: Harçlığın bitti mi?
2: Bir arkadaşımın doğum günü var. Bir yüzük beğenmiştik. 1,5 milyon falan.
0: Yavrum daha mütevazi bir hediye alabilirsin.
2: Aşk olsun anne. En güzel hediyeyi ben almalıyım. Beni kırıyor musun yani?
0: Sanırım en büyük kusurum seni kırmamak. Tamam, hediyeni alacaksın.
2: Melek annem benim.

0: Bu doğum günü ne zaman?
1: Bu gece.
0: Aa, olmaz. Gece sokağa çıkmanı baban da istemez.
1: Ah, lütfen anne, söz verdim.
0: Sonra konuşalım Çağla. Şimdi beni stüdyoda bekliyorlar. Seni eve göndereyim mi?
1: Yok, ben de gelmek istiyorum.
0: Peki o zaman, gel bakalım.
2: Dediklerimi anladınız değil mi? Sen şöyle geçeceksin, ben de şöyle karşımda duracağım. Anlaştık değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi şöyle geç bakayım karşıma. Tamam. Evet, çekimlere başlayalım.

0: Gözlerini ayırmıyorsun. Ben de tanımadığını sanıyordum.
1: Bir arkadaş grubunda karşılaşmıştık.
0: Sana uygun bir arkadaş grubu seçmeni isterdim.
1: Lütfen anne, biraz çağdaş düşün. Hem daha cevap vermedin bana.
0: Ne cevabı?
1: Bu gece için. Mutlaka gitmeliyim.
0: O halde birlikte gideriz.
1: Beni gülüş duruma mı düşürmek istiyorsun? Sadece 2 saat. Lütfen anne.
0: Peki kızım. Ama sadece 2 saat.
2: Annen kuşkulandı demek.
1: Bana çok düşkündür.
2: Sen kime düşkünsün?
1: Sanki bilmiyorsun değil mi? Geç oldu, gitsek artık.
2: Süt kuzum benim.
1: Böyle söyleme.
2: Yanlış söyledim. Ana kuzusu.

0: Hala yatmayacak mısın yavrum?
1: Ya sen? Uyuyamadığını biliyorum.
0: Nedense uykum kaçtı.
1: Nedeni Çağla. Henüz gelmedi.
0: İzin almıştı senden.
1: Evet, 2 saatliğine. Gecenin yarısı oldu.
0: Kendini yiyip bitirme. Olacak bunlar.
1: Kabul edemiyorum. Nerede bir yanlış yaptım diye düşünüyorum.
0: Sen hiç yanlış yapmadın yavrum. Sadece sevgi verdin kızımıza.
1: Geldi galiba.

0: Merhaba, siz uyumadınız mı hala? Çocuk yaştaki kızları bu saatte sokakta olursa anneler ve babalar uyuyamaz. Anne, benim artık çocuk olmadığımı kabul etmelisin. Sen kendini büyüdün mü sanıyorsun? Daha 17'yi bitirmedin. Anne, lütfen tartışmayalım.
1: Tartışmıyoruz kızım. Sen bizim göz bebeğimizsin. Elbet hatalarını söyleyeceğiz. Bu saatte sokakta olman doğru değil.
0: Ben arkadaşlarımla eğlenmeyi hata kabul etmiyorum. Açıkçası ana kuzusu olmaktan da bıktım. Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
2: Konuşmana dikkat eder misin biraz? Benden 2 saat için izin aldın. Ayrıca o kolyeyi takmamanı söylemiştim. Özel bir nedeni var çünkü.
0: Bak anne, bu kolye benimse takarım. Değilse çıkarıp atarım. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.
2: Yaptığı terbiyesizlik. Onunla konuşacağım.
1: Dur yavrum. Şimdi hiç yararı olmaz. Sabah konuşursun.
2: Böyle değildi bizim kızımız. Fazla abarttığımı sanmıyorum.
1: Haklısın. Çocuklar dertleriyle birlikte büyür. İkimiz her şeyin üstesinden geleceğiz. Hadi merak etme.
3: Çok güzel. Evet. Bugünlük yeter Cem.
4: Öf be, ben de sıkılmıştım zaten.
3: Toparlanın çocuklar.
5: Hep birlikte bir yerlere gidelim, ne dersiniz?
3: Seni anlamıyorum. İyisin ama hevesli değilsin.
4: Öyle.
3: Niye ama? Ekmek var bu işte.
4: Ben ekmek değil, pasta yemek istiyorum ahbap.
3: Ergele, bu pastanın adı Çağla mı ha?
4: İyi bildin.
0: Günaydın anne. Duymadın mı? Yoksa konuşmak mı istemiyorsun?
2: Önce bir özür dilemeni bekliyordum.
0: Ne yaptım ki ben?
2: Dün gece beni ve babanı çok üzdün. Onun verdiği kolyeyi fırlatıp attın. Oysa o kolyeyi gelinliğinde kullanmanı düşlemiştik.
0: Aman anne, bu çağ için fazla duygusalsınız. Gerçekçi olun biraz.
2: Gerçekçi olmak çirkin yaşamak mı? Anaya babaya saygısızlık mı? Sorumsuzluk mu ha?
0: Sabah sabah ahlak dersi dinlemek istemiyorum anne.
2: Seninle konuşmamız gerek Çağla.
0: Vaktim yok anne. Cem geldi.
2: O da kim?
0: Erkek arkadaşım.
2: Bak kızım, sendeki değişiklikler arkadaş grubunla başladı. Şimdi çıkmana izin vermiyorum.
0: Ne yani? Beni odama mı kilitleyeceksin?
2: Gerekirse yaparım.
0: Sakın böyle bir şey deneme anne. O zaman beni kaybedersin. Hoşça kal.
2: Çağla!

0: Gittikçe asileşiyor Vedat. Ele avuca sığmaz oldu.
1: Üzülme yavrum. Elbet bir çözüm bulacağız.
0: Ona karşı fazla anlayışlı olduk galiba. Ne isterse verdik.
1: Anne ve babaların kaderi budur Reyhan. Çocuklarına hep verirler. Çocuklar da durmadan alırlar.
0: Ne yapacağız bilemiyorum.
1: Bir atasözünü tatbik edeceğiz. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Onu alıp geleceğim.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Hayır yavrum. O tür yerlerde görünmeni istemiyorum.
0: Ama bizim kızımız o tür yerlerde.
1: Bu bir talihsizlik. Son vereceğim.
0: Lütfen kendine dikkat et. Sinirlenme.
1: Merak etme yavrum.

0: Hadi şerefe.
1: Burası da koktu ha. Bize gidelim mi?
2: Misafirlerini ağırlayabilecek misin? Var mı ha?
1: En kralından.
3: O sözünü ettiğiniz ne?
1: Yani...
3: Ağzımız sulandı, hadi gidelim. Gidersek sabahı buluruz. Başka zaman.
1: Ana kuzusu sütünü özledi galiba. Ha?
3: Beni tahrik etme Cem.
1: O zaman bizimle gel.
3: Gelirim.
1: Hadi gidiyoruz çocuklar.
4: Hadi gidiyormuşuz. Hadi bakalım. Hadi hem de.
5: Bak sonra evde mal yok, bir an diye çelik atmak yok ha, oraya kadar gitme.
1: En kralım benim sana. En kralı bende.
6: Merhaba çocuklar.
7: Kim bu ya?
6: Ben Çağla'nın babasıyım. Kızımı almaya geldim. Sanırım siz de evlerinize dönüyorsunuz.
3: Hayır baba. Eğlenceye bir arkadaşımızın evinde devam edeceğiz.
6: Hayır. Ben seni evimize götürmeye geldim.
3: Lütfen baba. Siz gidin, ben gelirim.
6: Mümkün değil.
1: Size bir söz verelim. 2 saat sonra Çağla'yı eve bırakırız.
6: Hayır. Bundan sonra programınızı Çağla'sız yapın. Sizlerle arkadaşlık yapmasını istemiyorum.
7: Hadi süt kuzusu, git anana sana sütünü içirsin.
6: Sakın bir daha kızımı aramayın. Gidelim Çağla.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıcı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
2: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Obseso. Silver Moon.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Düğün.

0: sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine
1: gelsin yemek sepeti. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin be?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
1: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dile.

Herkes yerine otursun. Kimlik kontrolü var. Çabuk oturun. Kalkın, ellerinizi duvara yaslayın.

0: Alo. Evet benim. Ne dediniz? Hemen geliyorum.
1: Sizi buraya kadar yorduğum için özür dilerim.
0: Rica ederim. Haber verdiğiniz, ilgilendiğiniz için ben teşekkür ederim. Kızım ne yaptı müdür bey?
1: Üzücü bir durum. Gerçi kızınızın ve arkadaşı Cem'in üzerinde uyuşturucu çıkmadı ama... gruplarındakilerde uyuşturucu bulduk.
0: Aman Allah'ım! Basına sızdı mı?
1: Hayır. Özellikle engelledik. Çünkü rahmetli eşiniz kanunlara saygılı bir polis dostuydu. Hatırı büyüktü bizim için.
0: Teşekkür ederim. Kızımı götürebilir miyim?
1: Evet. Ama bir önerim var. Kızınızı devamlı kontrol altına alın. Korkarım size teslim edemeyeceğim durumlar yaratabilir.
0: Yapmayın. İnanın çok iyi bir çocuktur ama... arkadaşları...
1: Anlıyorum. Buyurun. Size kızınızı teslim edeceğim. Annenle gidebilirsin. Ama sakın bir daha buralara düşeyim deme. Hadi.
2: Ben bir şey yapmadım anneciğim.
0: Gidelim yavrum. Pardon.
3: Yol verin.
0: Yarın bir Roma gel. Seninle konuşmak istiyorum. Hadi önüne bak.
4: Şeref duyarım.
0: Tahsiline Londra'da devam edeceksin. Çok güzel bir okul. Her şeyin olacak. Fırsat buldukça ben de senin yanında yaşayacağım.
2: Beni başından atmak istiyorsun galiba.
0: Hayır yavrum. Seni pisliklerden uzaklaştırmak istiyorum. Bir bataktan çıkarmak istiyorum.
2: Sana inanmıyorum. Bütün amacın beni sevdiğim çocuktan ayırmak.
0: O çocuk sana layık değil kızım. Bir serseri o. Sana uygun olsaydı, seni gerçekten sevdiğine inansaydım, yardım etmez miydim?
2: Senin inanıp inanmaman önemli değil anne. Ben inanıyorum ve Cem'i seviyorum. Daima da seveceğim.
0: Pişman olacaksın, acı çekeceksin. Sabırlı ol biraz. Cem'in nasıl bir pislik olduğunu sana kanıtlayacağım. Seninle kısa ve açık konuşacağım. Kızımla ilişkine son vermeni istiyorum.
4: Bir dakika. Ben Çağla'yı zorla alıkoymuyorum. Karşılıklı bir sevgi bu.
0: Bu sevginin ücretini hemen ödeyebilirim. 50 milyon.
4: Küçük bir rakam. Hem Vedat Bey'in servetinin büyük bir kısmı zaten Çağla'nın. Siz kimin parasını kime veriyorsunuz?
0: Rakamı arttırabilirim.
4: Hiçbir faydası olmaz. Kızınızı her şeyin üzerinde seviyorum. Ayrıca Çağla'nın serveti bize yeter. İzninizle.
0: Gitme. Anlaşabiliriz seninle.
4: Vaktim yok. Sevdiğim kız beni bekliyor. Hoşça kal. Neler olmadı ki? Annene acı bir ders verdim.
2: Ne dersiymiş bu?
4: Paranın hiç önemli olmadığı, sevginin satılamayacağı dersi.

0: Çünkü annen bana para teklif etti. Senden ayrılmam için.
1: Neden yaptı bunu?
0: Birçok sebebi var yavrum. Önce seni ezerek sindirmek istiyor. Haklarını elinden almak için. Bir de... Çok ters bir şey. Ama bilmen gerek. Annenin bende gözü olabilir.
2: Benim mutluluğumla oynamaktan ne zaman vazgeçeceksin?
1: Sakin ol yavrum. Nasıl böyle düşünürsün? Bir ana kızının mutluluğunu bozar mı? Her şeyin bir zamanı var. Çağın gelince kendi elimle gelin edeceğim seni.
2: Bırak masalı. Sakın Cemide karalama. Paranı almadığını biliyorum.
1: Niçin almadığını da öğrenmek ister misin?
2: Ne yumurtlayacaksın acaba?
1: Bak yavrum. Babandan kalan her şeyin, benim olan her şeyin sahibi sensin. Cem büyük oynuyor. Ayrılmanızı bunun için istiyorum.
2: Asıl sebebi niye söylemiyorsun?
1: Neymiş?
2: Cem'i beğeniyorsun. Benden kıskanıyorsun.
1: Canım.
2: Dokunma bana.
1: Yavrum, sana vurmak istemezdim biliyorsun.
2: Vurdun ama. Bir gün 18 yaşıma basınca ben de sana vuracağım anne. O gün...

0: Girin.
1: Beni emretmişsiniz.
0: Mont Sanayi ile ilgili evrakları ve faturaları inceledim.
1: Umarım bir açık görmediniz. Fatura bedelleri nakit olarak tahsil edilmiştir.
0: Evet. Ama çok önemli bir nokta var. Satışı kesinleşen malın adedi o dönemdeki imalatımızın 2 katı. Nasıl izah edeceksin?
1: Önce bir tetkik edip sonra cevap versem.
0: Şimdi. Yoksa cevabını mali polise verirsin.
1: Lütfen Reyhan Hanım. İstifa edebilirim.
0: İstifan kabul edildi. Gerçeği itiraf edersen sana yardımcı olurum.
1: İpek Tekstil'in sahibi Selman beni zorladı. Baskı yaptı. Vergi iadesi için büyük parti mal ihraç etmek planını yapmıştı.
0: Ama bu mallar da ihraç edilmedi.
1: Evet. Tekstil mamulleri yerine paçavra ihraç edildi. Aynı yöntemle yeni bir hayali ihracat yapmak üzereler Reyhan Hanım.
0: Bu ifadenizi mali polise de tekrarlayacaksınız. Şimdi gidebilirsiniz.

Hadi kes bakalım pastayı. Hadi pasta.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Röportaj için stüdyoda sizi bekliyorlar.
1: Arayanlara meşgul olduğumu söylersiniz. Kızım hariç tabii. Hiç aradı mı?
0: Aramadı.
2: Sayın Reyhan Olcay, ülkenin en başarılı 10 kadını sıralamasında 3.'sünüz. Bu başarınızın sırrını açıklar mısınız?
1: Önce bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Başarımın temeli çok çalışmaktır. Rahmetli eşimin prensipleri doğrultusunda ve dürüstlük ilkesinden ayrılmadan çalıştım.
2: Kısaca çok çalışmayı öneriyorsunuz.
1: Evet, ülkemizde sayısız örnekler var. Umudu yitirmeden çalışmak insanın başarı grafiğini yükseltmektedir.
2: Zirvede bir iş kadını olmanız sizde ne gibi duygular uyandırıyor?
1: Size içtenlikle söyleyebilirim. İş kadınlığı benim için ikinci plandadır. Ben her şeyden önce bir anneyim. Annelik duygularını anlatmaksa zamanlara sığmaz.
2: Özel bir sual. Genç yaşta dul kaldınız. Evliliği hiç düşündünüz mü?
1: Kesinlikle düşünmedim. Eşimin sevgi dolu hatıraları ve kızımın varlığı bana yetiyor.
2: Söz kızınızdan açılmışken sormak istiyorum. Evlilik çağında olduğu malum. Böyle mutlu bir olay gündemde mi?
1: Hayır. Tahsilini tamamlaması en büyük dileğim.
2: Teşekkür ederim Reyhan Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Artık bir de erkek evladım var. Aa, bizi tebrik etmeyecek misin?
1: Tebrik ederim. Mutluluklar dilerim.

0: Emriniz üzerine Şişli'deki katı onlara tahsis ettik efendim.
1: Seçtikleri eşyaların faturalarını ve ev masraflarını ben ödeyeceğim.
0: Muhasebeye emrinizi bildirdim. Bağışlayın ama kızınız sizinle otursaydı daha iyi olmaz mıydı?
1: İstemediğim bir evlilik yaptı Raşit Bey. Uygunsuz bir erkekle.
0: Anlıyorum. Üzülmeyin. Kızınız ana olunca sizi daha iyi anlayacaktır. İzninizle.
1: Hayatımda kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. O an Tanrım'a beni alması için dua ediyordum. Beni al ve sevdiğim erkeğin yanına götür. Yalnızdım, çaresizdim. Kızım amansız bir hastalığın pençesine yakalanmıştı sanki. Bu amansız hastalığın adı Cem'di. Kızımın kocasıydı. Bu servet avcısı serseri benim Ceylan kızımı kolay bir av gibi görüyordu. Ona, onun arsız bakışlarına tahammül edemiyordum.

Bir ana olarak evladının damla damla eriyişini görmek ölümden acıydı. Biricik yavrumu ancak para istemeye geldiği günler görüyordum.

Kocasının saplandığı iğrenç bataklıkta kızım da çırpınıyordu. Allah'ım, yavrumu nasıl kurtaracaktım? Para musluklarını kapatarak bir önlem almayı düşündüm. Kızımın cezalandırılacağını bilemezdim ki.

0: kırılasıca elleriyle benim nazlı çiçeğimi hırpalamıştı. Ana kucağında teselliyi aramaktan başka çaresi yoktu kızımın. Oracıkta sıcaklığını duyarken, titreyen bedenini sararken düşündüğüm tek şey vardı. O iğrenç adamı öldürmek. Kızımın geç kalmış pişmanlığı kocasını tedirgin etmişti. Kızımın verdiği imkanları kaybetmemek için akıl almaz planlar, inanılmaz iğrençlikler yapmıştı.
1: Sevgili validem, geçim sıkıntısı çekmekteyiz.
0: Verdiğim parayla en az 10 aile rahatlıkla geçinir.
1: Aptal değilim. Sen kraliçeler gibi yaşarken bize sadaka veriyorsun. Karımın parasını kullanıyorsun.
0: Kızım daha o parayı hak etmedi. O zamana kadar da senden kurtulması için her şeyi yapacağım.
1: Sakın deneme. Bizi bağlayan yalnız nikah değil, başka bağlar da var. Mesela şunlar.

0: Yırtabilirsin. Aslı bende.
1: Sen iğrenç bir adamsın. Kahretsin seni.
0: Çok ayıp. Damadın olduğumu unutma. Hakkım olan şeyleri istiyorum. Şirketlerine beni de resmen ortak edeceksin.
1: Bunu aklından çıkar. Sözünü ettiğin servetimi, her şeyimi kızımı kurtarmak için kullanacağım.
0: Bırak blöfü. Sana 2 gün mühlet. Dediklerimi yapmazsan kızının resimleri basında çıkar. Tamam mı?
1: Seni öldürürüm.
0: Kızınca daha da güzelleşiyorsun. Çağla yatakta hiç iyi değil. Acaba sen nasılsın ha? Deneyelim mi?
1: Defol! Kendin gider misin yoksa seni yaka paça dışarı attırayım mı?
0: Patırtıya gerek yok. Nasıl olsa gene görüşeceğiz cici anneciğim.

0: Ne olur, ne olur.
1: Sen kimsin ulan? Benim kölemsin. Unutma bunu.
2: İzin verirseniz Çağla ile bir de ben konuşayım.
0: Annesini dinlemeyen sizi dinler mi Raşit Bey? O serseri canavar kızımın gözlerini, duygularını kör etmiş.
2: Kızınızla birlikte siz de acı çekiyorsunuz. Yazık değil mi?
0: Ne yapabilirim? Bir çare bulamıyorum.
2: Baskı yapalım. Boşanma davası açalım.
0: Çok acı ama kızım istedi onu. Gurur meselesi yaptı.
2: Bu gururu zavallıya pahalıya mal oldu. Pişman olacak mutlaka.
0: Son pişmanlık fayda vermez ki. Ama mücadele edeceğim. Kızımı kurtaracağım. Belki onu bir seyyahate razı edebilirim.

0: Cevap vermiyor. Belki de bana gitmiştir. Eve dönmeliyim. Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Çağla geldi mi?
1: Hayır efendim.
0: Telefonla aradı mı?
1: Hayır efendim.
0: Allah Allah.

0: Alo, kim? Anneciğim sen misin? Koş, yetiş anacığım.
1: Çağla, yavrum, neyin var? Niçin ağlıyorsun bebeğim?
0: Kurtar beni anneciğim, yalvarırım gel al beni. Cem dışarı çıktı, yetiş anneciğim.
1: Dayan yavrum, hemen geliyorum.

0: Çağla. Çağla yavrum. Aman Allah'ım. Anne, sen misin? Benim yavrum. Seni götürmeye geldim canım. Artık hiç ayrılmayacağız bir tanem.
1: Ya, içimde bir yangın var sanki.
0: Yavrumcığım.
1: Yaptı bana.
0: Bitti.
1: Korkuyorum anne.
0: Korkma yavrum. Geçti artık. Korkma yavrum.
1: Beni bırakma anneciğim. Dövmesin beni. Dokunmasın.
0: Sus yavrum, korkma.
2: Aa, aman ne büyük şeref. Güzel kaynanam benim evime gelmiş.
0: Kızımı almaya geldim. Sakın engel olma.
2: O benim karım ya. Baksana haline. Onun istediği bende.
0: Kızımı zehirliyorsun. Onu öldürüyorsun.
2: Hatırlar mısın? Müdüriyetten kurtarmıştın kızını. Ama benden kurtaramazsın. Çünkü kızının ilacı bende. Tamam mı?
0: Çekil önümden. Sana son defa söylüyorum. Çekil!
2: Dur, acele etme. Önce kafamızı bulalım.

0: Bana verdiğin sözü unutma anne.
1: Hayır yavrum, kurtaracağım seni.
0: Ama anne.
1: Dinle yavrum. Bir gün ana olunca evladın ne demek olduğunu anlayacaksın. Babam bana büyük imkanlar bıraktı. Bu iki gün içinde bazı formaliteleri yerine getirdim. Bundan sonra işleri sen yürüteceksin.
0: Hayır anne, ne olur çılgınlık yapma.
1: Kızım, sen küçük yaşında çok çileler çektin. Tek suçun saf ve temiz olmandı. Bundan sonra layık olduğun şekilde yaşayacaksın.
0: Seni seviyorum anne. Seni çok seviyorum.
2: Kızım hatalarının cezasını çekmek ve bir evladın anasına olan bağlılığını ispat etmek için suçu üzerine aldı. Bir ananın evladına kıyamayacağını bilemezdi ki.
3: Sayın hakim, Reyhan Olcay'ın beyanlarından sonra yüksek mahkeme heyetinden suçu olmadığı anlaşılan Çağla Taner'in tahliyesini talep ediyoruz.
4: Bu konuda savcılık makamının mütalaasını bildirmesini isteriz.
5: Reyhan Olcay'ın ifadesi üzerine sanık Çağla Taner'in tahliyesi ve Reyhan Olcay'ın tutuklanması iddia ve talep olunur.
4: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: che è un paese bellissimo.
1: Evlatı, gel biz seni bırakalım gel.
0: Ragazzi, mi hanno appena
2: aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
3: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
1: Pisti.
3: Pisti.
0: Ragazzi, sono in una nuova macchina.
4: Usta, koklu herhalde canı çekti.
5: Biz de opete çekelim.
6: This is baslama.
7: Afiyet olsun.
0: Ragazzi, selfie.
8: Geldi çıtır çıtır festi.
0: Festi.
9: Tatlılar.
10: Festi.
0: En festi. Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
1: Opet diyor. O zaman.
11: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
12: Festi. En festi.
11: Opetlerde. Festi.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin ne?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
1: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi.

0: Merkezi Amerika'da bulunan bir örgüt, son aylarda uzak doğudan temin ettikleri doğu bölgelerimizden Türkiye'ye sokmakta, İstanbul'dan da Avrupa piyasasına göndermektedirler.
1: Bu işle yakından ilgiliyim. Hatta kısa bir sürede önemli miktarda bir malı yakalayacağımı umuyorum.
0: Ekibine istediğin kadar ilave memur alabilirsin. Büyük ve seri operasyonlarla bu işin kökünü kurutmamız gerekiyor.
1: Evet, haklısınız. Merak etmeyin müdürüm. Bütün köşeleri tutup bu adamları inanın ki kıskaca alacağım. Ve Türkiye'den bu sevkiyat işini durduracağım.
0: Sana başarılar dilerim Kemal.
1: Bundan sonrası çorap söküyor gibi gelecek. Mutlaka denemeliyiz.
0: Şahane bir kent, değil mi Bay Kemal? Ben huzurlu bir yaşam sağlamakla görevliyim. Bu konuda yapılacak bütün olumlu girişimlere yardım edeceğim. Size güveniyorum, harekata geçin. Umut edelim ki bu kez başarırız.
2: Merhaba.
0: İyi günler.
3: Malları bu sabah Tuzla iskelesine bırakacaksınız. İşarete iyi bakın.

0: Ne oldu? Verilen işareti mi gördüler?
1: Maalesef öyle oldu.
0: Başka bir aksilik var mı?
1: Üzgünüm. Şefleri de kaçmayı başardı.
2: Ya. Boşaltın şunları. Hadi durmayın, boşaltın.

0: Ben yakaladıklarınızı merkeze götürüyorum.
1: Tamam oldu. Bu iş kolay oldu. Ama şeflerini kaçırdık.
2: Evet, haklısın. Ama yakaladıklarımızı belki konuşturabiliriz.
3: Resimleri yetiştirmek için hiç uyumadım. Baskın sabaha kadar sürdü.
4: Bu resimlerle yazımız daha ilgi çekici olacak. Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla. Bunları oynatanları tespit etmek gerek.
3: Mutlaka güçlü kişilerdir. Ama bir tanesi yakalandı mı, bombası patladı demektir.
4: Umarım ki o bomba çok yakında patlayacak, Aziz.

0: Seni yakanlar şimdi kendi alemlerinde. Konuşursan senin yararına olur.
1: Konuş! Ayak takımına malı kim veriyor?
0: Malı piyasaya nasıl sürüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Biz maşayız. Emir verirler yaparız. Seçme hakkımız da yoktur. Ya emirleri tatbik ederiz ya da...
1: Kolay gelsin. Arayan soran var mı?
2: Yok.

0: Prestimo!
1: Aralarında 14 ile 15 yaşlarında kız ve erkekler yakalandı. Uyuşturucu felaketine alıştırılmış bu zavallılar nasıl kurtulacak? Servetlerine servet katan acımasız ölüm tacirleri ne zaman yakalanacaklar?

0: İşte yarının gazeteleri. Basın bizim işimizi kurcalamaya başladı. Yazdıklarına göre adamımız Şinasi Kemal'le anlaşmış. Haber yarın Roma, Paris ve Londra'ya ulaşacak ve biz açıklamalarda bulunmak zorunda kalacağız. Duası var. İşte dinleyin. Bu teşkilatın başında kimler var? Kuklaların ipleri kimlerin elinde? Ünlü sanayi imparatorlarının mı, yoksa siyasetçilerin mi? Kuşkusuz durumumuzdan yararlanarak ve karanlıkta kalarak kaçakçıları koruyan güçlü biri. Konuşun bakalım danışmanlarım. Bana yararlı önerilerde bulunmanız için size büyük paralar ödüyorum. Bir şeyler söyleyin.
1: Bence bu anda çok sakin olmak gerek.
0: Boş ver. Aksine bir şeyler yapmak gerek. Kemal hepimiz için büyük bir tehlikedir. Bana ulaşacak yolu ancak Kemal aşabilir.
2: Size katılıyorum. İlkin onu düşünmeliyiz. Onu susturup yok etmeliyiz.
0: Evet, izleyeceğimiz yol bu. Sanırım pek de zor olmasa gerek.

0: Bütün olanları anlat, konuş.
1: Evet, tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
0: Salak, hep senin yüzünden.
2: Suç bende değil, her şeye dikkat etmiştim. Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
0: Kimsenin yoktu ha? O aynasıza, Kemal'e kim söyledi? Uçan kuş mu?
2: Bizi ihbar eden o... bulup canına okuyacağım, emin ol.
0: Yeterli değil. Yapabileceğimiz tek şey, polis tarafından aldatıldığımızı ispat etmektir.
1: İspat etmek için bir tek çare var.

0: Evet, tek çare Kemal'i temizlemeliyiz. Reis'e söyle, endişe etmesin, halledeceğim.
1: Ne bu hal? Niye asık suratlarınız? Sanki birini ölüme mahkum etmiş gibisiniz.
2: Kaç kez söyledim bu karışmasın diye. Çıkar şunu dışarı.
3: Lütfen bizi yalnız bırak.
1: Neden uşak gibi ona itaat ediyorsun? Sen de ortak değil misin? Hoş geldin babacığım. Arabanı kullanabilir miyim?
2: Kullan bakalım. Ama ben yokken sakın denemeye kalkışma. Hı hı. Merhaba anneciğim. Ah, çok senelere.
4: Sağ ol yavrucuğum. Ne kadar da güzel.
5: Interpol'den senin biraz daha burada kalman için izin istedim. İşler şimdiye kadar iyi gitti. Ama en zor kısma şimdi geldik. Mühim olan elebaşını yakalamak.
6: Doğru. Şimdiye kadar yakaladıklarımız hep önemsiz maşa adamlardı. Bütün çeteyi idare eden asıl kuvvetli başı bulmamız gerek.
5: Zaten çok güçlü olduğu için de ele geçirmemiz zorlaşıyor. Başarabilmek için çemberi giderek daraltmamız, çevrede korku yaratmamız lazım.
6: Bizim yaptığımız da bu zaten.
2: Girin. Günaydın. Malı teslim alacak olan adamın kimliğini tespit ettik. Elimizden kaçan adammış. Size sabıka dosyasını getirdim.

0: Sevgilim.
1: Cengiz. Ben okula dönmek istemem. Burada evde, sizinle birlikte kalmak istiyorum.
2: Her dakika senin peşinden koşacak vaktim yok. Burada eğlence fırsatları çok, derslerine çalışamazsın.
1: Ben gene çalışırım anneciğim, söz veriyorum.
2: Ama bütün gününü sokakta top oynamakla geçiriyorsun oğlum.
0: Keselim artık, tartışmanın sırası değil. Bugün bayram, okulu sonra düşünürüz. Hadi sen şimdi yıkanmaya git.
3: Yemek hazır çocuklar, hadi yemeğe. Ama hadi!
4: Sizi dinliyorum, düşüncelerini söyleyin.
5: Kemal'i bizim öldürmemiz olanaksız. Adam çelik yelekler içinde.
6: Sanki zırh giymiş, herif zehir gibi. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Ben böyle birini tanıyorum. Hiç merak etmeyin, bu işi ona bitirteceğim.

0: şey hatırlatıyor mu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır. Bunların sonu yok mu? Ne zaman bitecek artık?
0: Onu tanıyıncaya kadar bitmeyecek.

0: Netice?
1: Buyurun, bulduk işte. Adı Kayhan. Eskiden tanırız onu. Birkaç yıl yatmış olan bir serseri.
0: Kayhan mı? İyi. Onu her yerde arayın. Kemal'i daha sıkı korumamız gerekecek.
2: Beni düşünen yok mu? Kurban olmak istemem ben. Hem bana bir sürü zaman da kaybettirdiniz.
1: Hiç üzülme, seni koruruz. Tabii ki bir süre için. İşini bırakacaksın, anlıyor musun?
2: İşlerim tam tıkırındayken bırakırsan çok para kaybederim.
0: Canını kaybetmekten daha iyidir sanırım. Ayrıca sana para da vereceğiz.
1: Tabii ya.
2: İyi. Aslında o yakışıklı delikanlıya kötülük etmek isteyen adamı bulmakta yardımcı olduğum için memnunum.
3: Kimliğini saptadılar. Artık Derya bizim için çok tehlikeli. Polis ele geçirirse onu konuşturur. Onların eline düşmeden temizlemeliyiz onu.
4: Bu işi bana bırakın. Ben hallederim.
3: Doğru. Şimdi de Kemal'i düşünelim.
5: Doğrusu Kemal artık tetikte.
4: Bir kez daha onu açıkta bastırmak kolay olmayacak.
3: Bir tek yöntem var. Uygun zaman gelinceye kadar peşinden ayrılmamak.
6: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
7: Biliyorum. Cengiz Bey, avukata uğramayı unutmayın.
8: Onu da biliyorum.
6: Atış şampiyonaları yaklaşınca öylesine dalgın oluyor ki ona her şeyi hatırlatmak gerek.

0: bilirim?
1: Bilmem. Aylardır görmedim.
0: Emin misin? Ama arkadaşın aranıyor. Onu gizlersen kanunen suç ortağı sayılırsın. İyi düşün.
1: Bilmediğimi söyledim.

0: Cengiz, sana ekiple Rameli Kemal'i tanıştırayım.
1: Hoş geldiniz. Süper nişancı, süper atış. Yok canım, süper değil. Şanslı bir vuruş, o kadar.
2: Hayır, milli bir şampiyon için şans olamaz. Bende de tutku halinde bu. Boş zamanlarımda hep buraya geliyorum.
1: Tabancayla mı atış yapacaksınız?
2: Mesleğim de bu, bana daha yararlı.
0: Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
1: Bravo! Tabancayla bu mesafede bunu başarabilecek pek az kişi bilirim.
0: Şaşmaz bir nişancı olduğunu söylemiştim.
2: Çok şanslı bir vuruş.
0: İçinizden en iyisini seçmek için hareketli hedeflerle neden bir yarışma yapmıyorsunuz ha?
1: Oldu.
2: Peki, oldu.
3: Merhaba.
4: Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Antikalarım çok değerli ve güzeldir. Hı,
3: çok güzel bir şey.
4: Sizin için uygun bir fiyat yaparız.
3: Sağ ol.
4: Maldan da anlıyorsunuz.
3: He? Anlarım.

0: Cengiz, sanırım ateş etmekten başka bir işiniz vardır.
1: Gazeteciyim.
0: Beni gebertirlerse arkamdan iyi bir yazı yazarsın. Hı?
1: Niye hep ölümden söz ediyorsun?
0: Ne yaparsın, mesleki kötü bir alışkanlık.
2: Hadi, yarışmıyor musunuz?

0: Teslim oluyorum. Gerçekten yenilmezsin. Seninle dost olduğuma seviniyorum. Düşmanım olsaydın gözüme uyku girmezdi.
1: Polislere daima saygı duyarım.
2: Zahmet oldu.
1: Vazifemiz. Herhangi bir şüpheli durum olursa bizi arayın lütfen.
2: Teşekkürler.

0: Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır.
1: Dikkat dikkat! Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır. Dikkat dikkat!
2: Öldürdüler onu. Derya'yı öldürdüler.
3: Ayhan'ın işidir bu. Kızcağıza yazık oldu.
2: Usturayla doğramış zavallıyı.
4: Anlayamadığım bir şey var. Herif her attığını 12'den vuruyor. Müthiş bir atıcı.
5: Gazeteciymiş, mazrut bir hayatı var, çok namuslu olarak tanınıyor.
4: Boş versene sen. Bilmez misin oğlum, para denen nesne namusu da yok eder.
5: Evet, evet patron. Çok haklısın, ben hemen teklifi yapacağım.
6: Bir tek gram mal bile geçiremiyoruz. Kemal bizi yavaş yavaş boğuyor.
7: Evet, son kozumuzu oynamalıyız. Ya biz ya o. Bu şekilde hareket ederse artık ben sizi koruyamayacağım.
6: Onu öldürmek lazım, hem de...
7: Şinasi'nin bir fikri var. Galiba işe yarayacak.
6: Umut ediyorum, yoksa onun için kötü olacak.

0: Cengiz.
1: Ne var hocam, bitti mi?
0: Jimnastik salonunda dersim var. Sen istersen devam et. Yarım saatten fazla olmasın. Bugün çok yoruldun.
1: Başüstüne hocam.
0: İki gün sonra görüşürüz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tıpkı olimpiyat şampiyonu gibi.
2: Cengiz Bey.
0: Günaydın.
3: Günaydın. Beni tanıyor musunuz?
0: Nişancılıkta ustalığınızı bilmeyen var mı? En büyük olduğunuz için sizi seçtik.
3: Seçtiniz mi?
0: Evet. Bir yarışma için sizi angaje etmek istiyorum.
3: Ödülü ne olacak?
0: 500.000 lira.
3: Çok para bu. Ne biçim bir yarış olduğunu öğrenmek istiyorum.
0: İnsan önce kabul eder, sonra sorar.
3: Kişiye göre değişir. Sanırım siz yanlış adam seçtiniz dostlarım.
0: Galiba anlamadınız, size ihtiyacımız var. İki mislini veriyorum.
3: Ya kabul etmezsem, ne yaparsınız? Beni öldürtür müsünüz?
0: Öldürtmek mi? Ya yok canım! Yakında sizi yeniden arayacağız.
2: Ağzını sıkı tut, özellikle polise. Dinleme grubunun raporunu verin bana.
4: Buyurun.
2: Bir suretini de müfettiş Kemal'e verin.
4: Baş üstüne.
2: Sanıyorum ki yaklaşmaya başlıyoruz.
4: Çember gittikçe daralıyor. Bu raporlardan anlaşıldığına göre hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
2: Artık özel ekipleri harekete geçirebilirim. Yakında şüphelendiğimiz bölge hakkında geniş bilgiler alabileceğiz.
4: Müsaadenizle.
5: Özür dilerim abi, isteyerek olmadı.

0: Bir abi bir paketi verdi, senin içinmiş.
1: Nasıl biriydi? Nereden?

0: Ne oldu baba?
1: Bir şey yok, hadi sen oyna.
0: Ne oluyor, nedir bu paralar?
1: Bilmiyorum. Çalışırken iki kişi ormanda beni buldu Lale. Bu parayı teklif ettiler. Sanırım silahla ilgili bir konu. Açıklama yapmadılar henüz.
0: Anlamsız bu.
1: Başka bir bildiğim yok, yemin ederim.

0: Hemen, hemen polise başvurman gerekiyor.
1: Hayır, olmaz. İlkini ince düşünmeliyim.
0: Ama neden? Söylesene, polise başvursan ne kaybedersin ki?
1: Olmaz. Bana dediler ki... güven bana. Şimdilik başka bir şey söyleyemem. Belki de boşuna üzülüyoruz.

0: Baksana, buyurun. Bunu gördün mü?
1: Hayır, hiç görmedim.
0: İyi bak, görmüş olman lazım. Senin arkadaşındı. Konuşsan iyi olur.

0: Ne karar verdiğinizi öğrenmek için sizi buraya getirdik.
1: Ben de sizinle temas kurmak istiyordum. 1 milyonu ne zaman ve nerede iade edebilirim?
0: Artık o paralar sizin, bize yapacağınız işin karşılığı olarak.
1: Kabul edemem.
2: Yeter be sersem herif, çok vaktimizi aldın. Hadi!
1: Benden ne istiyorsunuz?
0: Bir ölü.
1: Siz delisiniz.
0: Seni daha akıllı sanmıştım. Oysa durum açık. Seçeneğin yok. Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.

0: Kalk bakalım. Kalk.
1: O ölüye ihtiyacımız var. Ve onu senden başkası bize getiremez. Kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle. Bundan böyle gece gündüz her saniye gözetleneceksin. Her hareketin denetlenecek. Telefonun zaten kontrol altında. Her yerde, poliste bile muhbirlerimiz var. Unutma. Yanlış bir adım atarsan, ailenden biri çok kısa bir süre içinde yok olacak. Götürün onu.
0: Vakti gelince biz seni arayacağız. Bizim kanunlarımız acımasızdır delikanlı. Polise ötersen seni ve aileni yok ederiz.
2: Merhaba Mahmut. Merhaba.
0: Merhaba. Maalesef şefin emirlerine karşı geldin Kayhan.
2: Mecburdum. O kadın polisle işbirliği yapıyordu. Öldürmeye mecburdum. Dur, ne yapıyorsun?

0: Aman Tanrım Cengiz! Ne oldu, ne yaptılar sana?
1: Bir şeyim yok yani. Oğlan evde mi?
0: Evet, babaannesiyle oynuyor. Cengiz, neler oluyor, yalvarırım söyle.
1: Şimdilik hiçbir şey söyleyemem. Ama üzülme sen.
0: Üzülme demesi kolay. Ne oldu Cengiz, ne oldu? Ben çılgına döndüm. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Yalvarırım, yalvarırım ne olduğunu bana da söyle. O para yüzünden tehlikedeyiz, değil mi? Hissediyorum bunu. Gerçeği benden artık gizleyemezsin.
1: Bir adamı öldürmemi istiyorlar.
0: Nasıl, ne dedi? Öldürmek mi?
1: Evet. Biliyorum, inanılmaz bir şey. Oysa gerçek. Tamamen gerçek.
0: Kimi?
1: Bilmiyorum.
0: Kim bunlar?
1: Bilmiyorum dedim ya. Fakat yapmazsak bize, çocuğa kötülük edeceklermiş. Öyle söylediler. Şimdi Murat'ı düşünmeliyiz. Gel.
2: Durum belli. Gitmeden önce her yeri temizlemişler. Yakaladıklarımız bile nerede olduklarını bilmiyor. Önemli olan onlara aman vermemektir. Er veya geç, Kemal'in dediği gibi yanlış bir adım atacaklar.
3: Söz vermiştiniz okula göndermeyeceğiz diye sözünüzde durmadınız.
0: İnan yavrum, kısa bir süre için. Sonra yanımıza döneceksin.
3: Öyleyse neden gönderiyorsunuz anneciğim?
1: Gidelim artık. Boşuna vakit kaybetmeyelim.

0: Neler oluyor? Nedir bu esrarlar? Sanki etrafımızda bir felaket dolaşıyormuş gibi.
1: Ciddi bir şey değil. Üzülecek bir şey yok anneciğim.
0: Yavrum.

0: Bir telefon edebilir
1: miyim? Hadi abla, buyur.
0: Alo, alo polis.
2: Üzülmeyin. Artık Murat kocaman bir delikanlı oldu. Hem burada birlikte oynayacağı birçok arkadaş bulacaktır. Hoşlanacaksın burada.
3: Ben sadece evimden hoşlanırım.
2: Hoşça kal. Usludur. Yakında annenle beraber gelip güzel armağanlar getireceğiz sana.
3: Ben sizi istiyorum baba. Annemle babaannem bana ders verebilirdi.
2: Evet, verebilirdi. Sen haklısın. Fakat başka nedenler var. Daha küçüksün. Bir gün sana anlatacağım.
3: Söz mü babacığım?
2: Söz.
3: Korkuyorum. Korkuyorum. Çok acımasız bunlar. Biz de öylesine mutluyduk, korkuyorum.
2: Yapma, sakin ol. Artık oğlumuz emniyette.
3: Hayır, hayır! Oğlumu yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum oğlumu! Ne olur anla beni.
2: Bağışla. Yapmak zorundaydım. Üzgünüm.
4: Cengiz!
2: Ne var anne?
4: Seni telefondan istiyorlar, bir arkadaşın.
5: Geliyorum.
4: Evet bayım, hemen geliyor. Bir dakika.
2: Alo, kiminle konuşuyorum?
6: Merhaba. Kim olduğumu biliyorsun galiba, reisten haber var.
2: Merhaba. Telefonunu merakla bekliyordum.
6: Yarın erkenden seninle görüşmeliyiz. 7'de olur mu?
2: Tabii, niye olmasın? Paraları iade etmek için seninle memnuniyetle buluşurum.
6: Tamam, oldu. İstediğini iade et. Önemli olan yarın sabah 7'de Kurt Kemeri Odun Deposu'nda bulunmandır.

0: İşte paralarınız. İade ediyorum.
1: Üzgünüm. Artık kabul edemeyiz.
0: Neden?
1: Kımıldama!
2: Çete reisi telefonları kullanmayacak kadar akıllı. Öyle pazarı adam değil. Ama şu sandallara yerleştirdiğimiz alıcılarla villanın içindeki konuşmaları bile dinleyebiliriz.
1: Er veya geç aradığımızı bulacağız.
2: Şu gördüğünüz butonlarda da adamlarımız var. Hepsi tetikte. Bizden bir emir bekliyorlar.

0: Hadi ateşe, ne bekliyorsun sen sen?
1: Sen ateşe. Mesleğin değil mi?
0: Dalga geçme. Çok sevdiğin o tonton anneni düşün. Şu an çarşıya çıkmıştır. Herhalde eve dönmesini istersin.
1: Tutsana şunu. Arabanın anahtarları.

0: Bırak gitsin. İşimize canlısı yarar.
1: Annem nerede?
2: Dediğini yaptım. Onu evden çıkartmadım Cengiz.
1: Çok iyi. Fakat artık ikiniz de buradan gideceksiniz.
2: Neden? Bir şey mi oldu? Söyle.

0: aklınca atlattı bizi.
1: Ne yapıyoruz, geri dönüp arayalım mı?
0: Gerek yok, daha iyi bir fikrim var. Kendisi bizim peşimizden gelecek, mecbur olacak.

0: Öldüreceğin adam bu. Elimizde olduğunu unutma. Eşin ve oğlunun nerede olduğunu biliyoruz. İnanmıyorsan kolejden git oğlunu ara.
1: Hey! Hey, nereye?
0: Oğlum nerede?
1: Vakit bıraksaydınız söyleyecektim. Teyzesiyle gitti.
0: Ne teyzesi? Murat'ın teyzesi yok ki.
1: Çocukların teyzeleri olup olmadığı benim bileceğim şey değil ki.
0: Nasıl bir kadındı, hangi tarafa gittiler?
1: Kadın olarak çok güzel bir kadındı. Nereye gittiklerini bilmiyorum.
0: Çocuğa kimseyi yanaştırmayın demiştim.
1: Ben ne bileyim. Kadın çok güzel ve kibardı. Teyzesiyim dedi.
0: Peki çocuk çıkarken bir şey söylemedi mi?
1: He? Ha, evet, şimdi hatırladım. Çocuğu Luna Park'a götüreceğini söyledi teyzesi.

0: ne güzel olduğunu neden söylemedin bana? Sen ve annem ondan hiç bahsetmediniz.
1: Çok az gördüğümüz bir teyze o.
0: Onu daha sık görmeliyiz. Beni çok eğlendirdi. Sana da bir hediyesi var.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Oğlumu sizlere emanet ediyorum arkadaşlar.
2: Merak etme, ona gözümüz gibi bakarız. Biraz kalsın burada, babası gibi gazeteci olacağı belli.
1: Abilerin sözünü dinlersen memnun olurum.
0: Beni de götürsen olmaz baba.
1: Olmaz yavrum. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi senden istediklerimi yap.
0: Peki babacığım.
3: Bir gün mü desem, iki gün mü desem, büyük bir kısmet var. Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Evet, öyledir. İnşallah her şey düzelir.
3: Çabuk ol, içeri gel! Oraya saklan!
4: Peki!
3: Kim o?
4: Üst kattaki komşunuz. Sizin için bir paket bıraktılar, spor salonundan geliyormuş.

0: Merhaba Cengiz. Ben Mahmut. Ne var ne yok bakalım.
1: Hiç şaşma dostum. Telefonu kontrol ettiğimizi biliyorsun. Karın yanımızda Cengiz. Konuş kocanla.
2: Cengiz, Aziz'i öldürdüler. Cengiz, yardım et, ne olur yardım et.
3: Lale?
1: Ver, bak dinle. Karın için çok güzel bir eğlence hazırladık. Emin ol canı sıkılmayacak, seninki de.
3: Bırakın karımı! Saçının teline dokunursanız yaşatmam sizi!

0: İlgilenirsiniz herhalde.
1: Evet canım.
0: Ucunda çok iyi para var.
1: Benim için para söz konusu değil, tamam mı? Nerede isterseniz buluşalım.
0: Yarım saat, 5'te Ayasofya'da.
1: Oldu. Yasemin, bana gel.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin be?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
4: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
5: 5G. Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Makineniz uzun yaşar kalgonla. Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
8: Gel.

Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Demek o belalı komiseri ortadan kaldırdın. Söyleneni yaptım. Ama karımı göremiyorum. Arabamıza bin. Fakat anlaşmamız böyle değildi.
1: Öyle, haklısın. Seni karının yanına biz götüreceğiz.
0: Arabamla sizi izlerim.
1: Dinle, karını görmek istiyorsan arabanı burada bırakmalısın. Emir böyledir.

0: Allah kahretsin. Gel bana yardım et. Tam zamanını buldu.
1: Olur mu be? Hay aksi şeytan!
2: Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Atın silahlarınızı!
3: Ne haber? Merhaba. Mektubunun son anda almama rağmen planın başarılı oldu değil mi?
1: Ama ben de sinyalini tam zamanında aldım.
3: Hı hı. Evet, Allah'tan mendilin içindeki kanlı sünger de vazifesini yaptı. Hey! Getirin şunları. Lale Hanım nerede?
4: Ne bileyim ben, biz hiçbir şey bilmiyoruz.
5: Bize sadece onu buradan almamız söylendi.
3: Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Konuşursanız menfaatinize olur.
6: 3 kilometre ileride ıssız bir villa var.
7: Konuşulan serseri yoksa kapalı parçaları görmez, rehini öldürecekler!
3: İyiler, bu kadar mı? Götürün şu itleri! Sen de benimle gel, ama başıma bela olma.

0: Teslim olun! Kurtulamazsınız! Etrafınız sarıldı!
1: Kemal Hercegesi! İyi dinle beni! Çekilip gitmesen rehineyi öldürürüm!
2: Teslim olalım, korkuyorum! Yaşamak istiyorum, yaşamak!
3: Çekil be!
0: Teslim olun! Size 5 dakika müsaade, yoksa ateş edeceğiz!
1: İşte size bir hedef! Ateş edecekseniz buna ateş edin!
4: At elinden silahını!

0: At dedim sana! Polislere söyle gelmesinler! Yoksa öldürürüm karını! Söyle! Ateş etmeyin! Manyak bu adam! Yoksa karımı öldürecek!
1: Onu bırak, beni götür!
0: Karımla küçük bir seyahat yapacağız delikanlı! Onu sana sonra geri göndereceğim!
2: Bırak onu gitsin, beni rehin olarak kullan!
0: Karına olan sevgin beni duygulandırdı aslanım! Ama bir kadın keskin bir nişancıdan daha faydalı bir rehinedir!

0: Seyahatinize engel olacağım için üzgünüm.
1: Koltuğundan memnun değilsin anlaşılan. Politikacılardan çok dostlarım vardır.
0: Biliyorum. Ama artık onlar da sizi kurtaramaz. Tutuklama emriniz imzalandı sayın patron.

0: Silahları indirin! Bir araba istiyorum.
1: Şu beyaz araba. Şoförü de benim. Oldu mu?
0: Hayır, seni değil. Başka bir şoför istiyorum.
1: Peki. Sami, sen git. Hadi çabuk.
0: Yürü, hadi.

Cengiz yakala! Ne duruyorsun ateş et, durma!

TV 4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Eyüp ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Eyüp'te başlasın mı? Başlasın. Şu anda Eyüp Sultan Meydan'dayız. Hemen arka tarafımda Eyüp Sultan Camii var sevgili seyirciler. Burada Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi eser bulunduğunu belirtmek istiyorum. Eyüp ilçesi adını bu ilçede bulunan türbeden almıştır ve İstanbul'un fethinden sonra sur dışında kurulan ilk yerleşim yerlerinden biridir Eyüp. Burada birçok önemli insanın kabri bulunmaktadır ve aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi burada fazlasıyla tarihi eser bulunmaktadır. Eyüp'e geldiğinizde aslında yapabileceğiniz birçok şey var. Buradaki tarihi eserleri görmenin ve buradaki gezilecek yerleri gezmenin yanı sıra Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz teleferikle ve burada tarihi pastane var, onun dışında tarihi fırın var ve yine hemen Eyüp Sultan Meydanı'nın arka tarafında fazlasıyla alışveriş yapılabilecek birçok dükkan var ve buraya geldiğiniz zaman Feshane İstanbul'a da Artifeshane'ye de yine gidebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Meydana geldiğiniz zaman Eyüp'te hemen Mithat'ın sağ tarafında ve benim sol tarafımda şu an kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz ya da bir şeyler satın alabileceğiniz küçük küçük dükkanlar var. Tarihi evler var. Yani fazlasıyla dolu ve tarihi bir semt aslında Eyüp. Şimdi sizi biraz buralarla baş başa bırakayım. 1883 yılından günümüze kadar gelen hemen Eyüp Sultan Camii'nin karşı tarafında bulunan fırından bir şeyler alıp teleferiğe doğru gideyim ve Pierre Loti Tepesi'ne çıkalım hep beraber. Sonrasında zaten yine yürüyerek buraya geleceğiz. Teleferikle çıkalım, dönüşte yürüyelim. Nasıl?

İyi gezmeler. Şimdi Bahariye yolu sokağından teleferiğe doğru gidiyoruz. Buradan bu arada Pierre Loti tepesine yürüyerek de çıkabilirsiniz. Ama ben gidişi teleferikle dönüşü yürüyerek tercih ettim.

Aldıklarımı yemek için de sabırsızlanıyorum bu arada. Portakallı kurabiye, acı badem kurabiyesi ve koko aldım. Hindistan cevizli bir kurabiye. Bakın hemen Mithat'ın sağ tarafında Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi var.

0: Bugün biz birazcık esintili havaya denk geldik. Rüzgar o yüzden saçlarımızı savuruyor. Bu arada Bahariye yolu sokağında teleferiye giderken böyle küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz çok güzel hediyelik eşya satan dükkanlar var görmüş olduğunuz gibi. İşte cam kolye içerisine isim yazdırabilirsiniz, tespih alabilirsiniz. Yine hemen bu tarafta isimli kolye alabilirsiniz. Yine farklı modellerde çelik, gümüş takılar satın alabilirsiniz. Yan tarafta da aynı şekilde Osmanlı macunu, bardak mısır ya da dondurma da satın alabileceğiniz yine dükkanlar var. Bazı dükkanlar açılmamış ama genelde sabah saatlerinde, sabah 8.30-9'dan itibaren fazlasıyla turist akını olduğu için dükkanlar açık oluyor, onu belirteyim. Bakın yine bir gümüş dükkanı.
1: Türkiye'de bir nöbet kapımız var, limonatası ile salebiyle.
0: Türkiye, efendim?
1: Limonata ve
0: salebiyle meşhur. Şöyle bir kafe varmış bakın görmüş olduğunuz gibi. O zaman küçük bir limonata ikram edin de içelim. O kadar beyefendi geçerken dedi ki limonatası ve salebiyle meşhur. Ama salep kışın var sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Yazın sıcağında da burada yine limonata ve karadut alabilirsiniz. Ayakkabı satan, çanta satan dükkanlar, yine gül suyu satan Turkish Delight. Türk lokumu satan dükkanlar. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. İşte biz. İşte biz. Genimiz de var. Vallahi ben de kurabiye aldım. Yemek ister misiniz? Vallahi mı?
1: Alırım bir tane.
0: Tamam. Bir tane değil yarısını vereyim. Mithat bakıyor kendi hakkı gidecek diye. Gitmez merak etme. Hayır portakallı kurabiyenin yarısını vereyim. Şöyle. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Kadınlık sade. Yo istediğiniz kadar benim hakkımı. Şöyle alabilirsiniz. Afiyet olsun. Alır mısınız? Gel. Acıbadem de var, koko da var. Vallahi vereyim mi? Gerçekten. Afiyet olsun. Şöyle ben de bir limonata içeyim bari. Yoruldum mu? Ay limonata ne kadar güzelmiş. Bu arada.
1: Organik, doğal, katkısız.
0: Gerçekten mi? Gerçekten öyle ama ya. Şaşkın şaşkın soruyorum genelde çünkü organik doğal katkısız diyorlar. Öyle olmuyor ama gerçekten limonata organik doğal katkısız isim. Bak Veysel Bey'i görün. Gösterir misin Mithat? Niye göstermiyorsun? Veysel Bey bizi yoldan çevirdi, limonata ikram etti. Bahariye yolu sokağı burası. Teleferiye doğru giden yol. Bir sürü hediyelik eşya satan dükkan var ama bir dükkan var, karadut limonata satıyor ve Veysel Bey'in dükkanı. Bey sallayın. Görüşmek üzere, işiniz gücünüz rast gitsin, teşekkürler. Bak yenimizde var, görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Ne kadar güzel, bir anda konuştu. Bana limonata ikram eder misiniz dedim, etti. Güzelmiş bu arada limonata, gerçekten doğal. Tadı diyorum böyle hani çok doğal, doğal dedi zaten. Birazdan Pierre Loti Tepesi'ne çıkacağız yaklaşık 2-2,5 dakika gibi bir süre içinde. Eğer ki buradan yani Eyüp Meydan'dan Pierre Loti Tepesi'ne çıkmak istiyorsanız aracınızı hemen teleferiğin yan tarafında bulunan otoparka park edip teleferiğe binip Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Eğer ki direkt olarak Pierre Loti Tepesi'ne gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz, dar bir yoldan çıkılıyor. Otopark bulur musunuz, bulmaz mısınız? Yani var mı yok mu şu an tam hatırlayamıyorum. Ama orada da yine aracınızı park edebileceğiniz yerlerin mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Direkt olarak aracınızla da Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilirsiniz diyelim ve teleferiğe gidelim. Uzun süre sonra ilk kez teleferiğe bineceğim. Bu arada Harbiye'den Maçka'ya da teleferikle geçiliyor biliyor musunuz? Çok güzel. Şimdi muhteşem Haliç manzarasını izleyerek teleferikle Pierre Loti Tepesi'ne çıkacağız. Çok heyecanlı. Hem İstanbul Kart hem de kredi kartınız geçiyor. Teleferiğe aynı zamanda Bahariye Caddesi'nden de giriş yapabilirsiniz. Her teleferik 8 kişi alıyor. 3 dakika gibi bir süre içinde Pierre Loti Tepesi'ne çıkıyormuş. Görmüş olduğunuz gibi yabancı turistlerin de fazlasıyla yoğun ilgisi var. Şu sarı çizgiyi ama geçmemeye özen göstermek gerekiyor. Burası sabah 8'den, yani teleferikle Pierre Loti Tepesi'ne çıkacaksanız sabah 8'den akşam 10'a kadar açık. Onu belirtmek istiyorum size. Diğer türlü ya yürüyerek çıkarsınız ya da direkt olarak Pierre Loti Tepesi'nin oraya gidebilirsiniz. Hangisi müsaitse ona bineceğiz. Bu arada böyle toplu taşıma araçlarında, asansörlerde de burada yazıyor zaten. Önce inenler, sonra binenler. Hadi bakalım. Nereye oturalım Mithat Bey? Böyle iyi mi? Evet dedi. Mithat burayı uygun gördü. Yanımızda da turistler, yabancı turistler. İstanbul'u gezmeye gelen turistler. Haliç manzarası muhteşem gözüküyor açıkçası. Aslında baktığınız zaman sadece Haliç manzarası değil, İstanbul manzarası çok güzel görünüyor. Orada Galata Kulesi bize göz kırpıyor karşı tarafta. En son ne zaman teleferiğe bindin Mithat?
2: Seninle. Maçka'da bindin.
0: Benimle, evet, Harbiye'den Maçka'ya geçerken bindi. O teleferik hattı da çok güzel ve tavsiye ediyorum gerçekten de. Maçka Parkı'nı yukarıdan görüyorsunuz. Ve geldik Pierre Loti Tepesi'ne.
3: Aslan gibi olmuşsun maşallah.
4: Sen de çok değişmişsin Zeynep.
5: Ali Ağa'nın kızlarına sataşmaya kalkarsan dünyayı başına zindan ederim, haberin olsun. Yarından tezi yok, İstanbul'a dönüyorsun.
6: Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben.
5: Namusunu temizleyeceksin kızın.
6: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey, teşekkür ederim. Kenan'a mı devrettin nişanlını?
4: Başka kurtuluş çaresi var mı?
6: Kemal Bey ölmüş.
7: Hadi kalk, adamları bekletme.
6: Niçin köyüne dönmüyorsun? Nasıl dönerim?
8: Nurten'in yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı.
9: Namus bugün 16.15'te TV4'te.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk kalk kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne...

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Tüm sene çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
4: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trep dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Şimdi sol taraftan Pierre Loup Tepesi'nin oradaki kafelere gidelim. Pierre Loup Tepesi'nden İstanbul gerçekten muhteşem görünüyor sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Eyüp ilçesindeyiz. Bakın yürüyerek inenler de var bu arada. Hemen yan taraftan. Arnavut kaldırımlı yoldan. İstanbul Avrupa yakası resmen burası sanki, değil mi? Muhteşem bir manzara. Şimdi Pierre Loup Tepesi'nde evet fotoğraf çekecek. Kameraman arkadaşım Mithat beni muhteşem anonslarımı çekecek. Ama önce şu elimdeki kurabiyeleri bir çay ya da bir kahve eşliğinde tüketeyim. Biraz buraları gezelim. Ondan sonra Pierre Loup Tepesi'nin adının neden Pierre Loup Tepesi olduğunu bence sizlere anlatalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla yabancı turist var. Bu azalmış hali bu arada. Teleferikte gerçekten yer yoktu. Bayağı da bir sıra vardı. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şunu da belirtmek istiyorum. Sadece yabancı değil, yerli turistlerin de fazlasıyla yoğun ilgisi var buraya. Özellikle hafta sonları burada adım atılacak yer olmadığını belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi burası çok kalabalık olmasın diye arka tarafta insanlar bekliyorlar. Yaklaşık 200 yıllık bir kahvehaneye geldik şimdi. Pierre Loup Tepesi'nin orada bulunan kahvehane. Hemen teleferikten çıkınca ilk kahvehane ve fazlasıyla meşhur bir yer burası, onu söyleyebilirim. Burada güne serpme kahvaltıyla da başlayabilirsiniz sevgili seyirciler. Bir şey yemek istemiyorsanız da çayınızı, kahvenizi ya da soğuk içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki buraya dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasak. Ben bunları burada yemeyeceğim. Aşağı meydana inerken yavaş yavaş tırtıklarım. Yasakları delmeye gerek yok, değil mi Mithat? Şimdi üst tarafa çıkalım biz. Size hem buranın farklı yerlerini göstermek istiyorum açıkçası, hem de yukarıdan manzarayı izlemek istiyorum. Hadi gelin. Hem duvardaki fotoğraflara hem odalara açıkçası bakmaya doyamadım sevgili seyirciler. Pierre Loup Tepesi'nin hemen üst tarafındaki kahvehane gerçekten çok eski bir kahvehane. Burası da eskiden Pierre Loup'un sahibinin, yani Pierre Loup kahvehanesinin sahibinin eviymiş ve burada 3 aile yaşıyormuş sahibiyle beraber. Farklı giriş kapıları da mevcutmuş. Burası da aslında kahvehane.

Hastanenin hizmet veren bir bölümü. Şunu belirtmek istiyorum ki hava şartları kötü olduğu zaman dışarıda insanlar yağmurdan ıslanmasınlar ya da çok soğuk olduğunda üşümesinler diye kapalı alan olarak kahvehanenin bu bölümü de hizmet vermekte. İçeride hem otantik bir hava var hem de geçmişten günümüze Eyüp fotoğraflarıyla dolu duvarlar var. Odalar da fazlasıyla keyifli. Sevdiklerinizle unutulmaz sohbet eşliğinde kahvenizi ya da çayınızı yudumlayabilirsiniz. Sıcak havalarda da yine limonatanızı yudumlayabilirsiniz. Ama baktığınız zaman sıcak havalarda zaten burası kapalı oluyor. Dediğim gibi hava şartları kötü olduğunda insanlar zor durumda kalmasınlar diye buraları açıyorlar. Burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. İçeride yine antika eşyalar var. Hemen Mithat'ın arka tarafında birazdan gösterir Mithat. Bir televizyon var. Yine bir soba var buraya girdiğimiz zaman. Pierre Loti Tepesi'ni anlatacağım. O tepeye neden Pierre Loti isminin verildiğini anlatacağım ama ben de ilk kez bu kahvehanenin bu kısımlarına girdiğim için şaşkınlıkla etrafa bakınmaktayım açıkçası. Burada da duvarda Mehmet Ali Birand'ın röportaj yaptığını görüyoruz. Hemen sağ tarafında gaz lambası var. Yani tarihle iç içe. Onun dışında eski İstanbul'un içindesiniz ve aynı zamanda İstanbul'a Haliç'ten tepeden bakıyorsunuz ve gerçekten paha biçilemez bir duygu ve aslında açık olsa yazında kesinlikle burada oturulabilir, bu muhteşem manzarayı izleyebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bu güzel odaya şöyle iki vitrin karşımıza çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada birbirinden farklı ve çeşit çeşit Türk kahvesi fincanı var görmüş olduğunuz gibi. Adeta bir koleksiyon. Şimdi Mithat biraz geri gitsin. Işık değişebilir bu arada. Şu an kameraman arkadaşımız Mithat ışığı değiştirdi. Şimdi Türk kahvesi fincanlarını anlatmışken hemen sağ taraftaki Türk kahvesi yapımını anlatmak istiyorum. Buranın en önemli özelliği 24 saat bu kömürün pişmesi. Eğer bir Türk kahvesi tutkunuysanız burada kömür ateşinde Türk kahvesi içebilirsiniz sevgili seyirciler. Abi şu an bol köpüklü Türk kahvesini döktü görmüş olduğunuz gibi. Eline emeğine sağlık valla. Artık böyle şeyde cezvede Türk kahvesi yapılmıyor. Makineye alıştığımız için koyuyoruz makineye, basıyoruz düğmesine. Yalan değil yani. Helal olsun abi, ne güzel köpürtsün. Bakın böyle boy boy Türk kahvesi cezveleri var. Sıcak suyla mı yapıyorsun, soğuk suyla mı? Ilık suyla yapıyorsun. Gördüğünüz gibi Türk kahvesi burada kömürde pişiyor. Kömürde pişen Türk kahvesi de. Şimdi bence biz burada bu kadar Türk kahvesi anlatmışken Türk kahvesini yudumlayıp öyle gidelim abimin ellerinden. Burası bu arada, şöyle gel istersen Mithat, ışık değişmeyecekse. Fazlasıyla büyük bir yer ve her yerde farklı bir tarihi var. İstediğiniz her yerde oturabiliyorsunuz. Dışarıdan yiyecek içecek getirilmenin yasak olduğunu bilmediğim için ben kurabiyelerimi burada yemeyeceğim. Mithat'ın çantasına attık kurabiyelerimizi. Burada dediğim gibi hemen şöyle menüyü alayım. Hamburgerinizi, serpme kahvaltınızı, tostunuzu yiyebilirsiniz. Ya da tatlınızı yiyebilirsiniz damak zevkinize göre. Böreğinizi yiyebilirsiniz. Yani gözleme çeşitlerinden tutun da dilediğiniz atıştırmalığa kadar her şey burada mevcut. Soğuk ve sıcak içecek olmak şartıyla da kameralarla izleniyor 24 saat. Çalışanlar zaten eski çalışanlar. Dediğim gibi 200 yıldan fazladır bu kahvehane burada ve aslında Eyüp'ün farklı bir tarihi de
burada diyebiliriz sizlere. Biz içeride oturmayı tercih ediyoruz. Siz de buraya geldiğiniz zaman yazın orası keyifli olsa bile içerinin keyfi de farklı diyelim. Ve içeride oturmayı da tercih edebileceğinizi sizlere hatırlatalım. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah 8-8.30'dan gece 12'ye kadar açık. Tabii ki yazın müşteri durumuna göre biraz daha geç kapanabiliyor. Onu söyleyebiliriz. Şimdi biz burada Türk kahvemizi yudumlayalım. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım.

Fransız yazar Pierre Loti 1876 yılında bu kahvehaneye gelmiş. İlk gelişi 1876 yılındaymış. Ondan sonra da yine zaman zaman gelmiş. Pierre Loti buraya geldiğinde de burası aynı şekilde kahvehaneymiş. Şu anda da baktığınız zaman aynı şekilde kahvehane. Hem müşterilerin yorumlarına bakacak olursak hem de ben kendi fikrimi söyleyecek olursam hemen söyleyeyim. Burada fiyatlar dışarıya göre sevgili seyirciler, bunu bütün içtenliğim ve samimiyetimle söylüyorum, fazlasıyla uygun ve çevredeki kafelere baktığınız zaman fazlasıyla uygun ya da tesislere baktığınız zaman fazlasıyla uygun. Yani buraya geldiğiniz zaman güvenle oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Zaten bazı yerler fiyatlarını saklar biliyorsunuz. Hani söylemezler. Garsonu çağırdıklarında sorarlar fiyatları, ona göre söylerler. Burada her masada şöyle görmüş olduğunuz gibi menü mevcut. Menünün yanı sıra sadece şuna dikkat etmek gerekiyor aslında burada. Dışarıdan işte dondurma satılıyor, patates kızartması satılıyor ya da böyle gözleme çeşitleri falan satılıyor. Sadece onlarla buraya girmemeniz rica ediliyor. Burada zaten baktığınız zaman gözleme de var, tost çeşitleri de var, biraz önce söylediğim gibi tatlı çeşitleri de var. Yani her şey mevcut. Müşteriden gelen yine eleştiriler de şu yönde, burada fiyatların fazlasıyla uygun olduğu yönünde. Onu da belirtmek istiyorum ve Türk kahvemi muhteşem Haliç manzarasına karşı bu güzel ve tarihi kahvehanede yudumlamak istiyorum. Artık kömürde kahvenin kalmadığını da belirtmek istiyorum. Ben İstanbul'u gerçekten fazlasıyla gezen bir insan olarak, nerede ne var her şeyi çok iyi bilen bir insan olarak, ki Mithat da aynı şekilde, kömür de Türk kahvesi hiçbir yerde yok, bu şekilde yok. Evet, kömürde Türk kahvesi yapılıyor ama aslında baktığınız zaman yalancı kömürde Türk kahvesi yapılıyor. Şimdi biz kömürde Türk kahvesini, gerçek kömürde Türk kahvesini sıcak sıcak burada tüketeceğiz ki hemen Mithat'ın arka tarafında kömür ateşinde de ısınılıyormuş burada zamanında.

0: Şimdi burası Balmumcu Sokağı olarak geçiyor ama aslında Pierre Loti Tepesi'nin hemen üst tarafında, onu belirtmek istiyorum. Aşağıda söylediğim gibi teleferikle çıkmak istemezseniz eğer buraya kendi aracınızla gelebilirsiniz. Navigasyona yazdığınız zaman şuraya kadar getiriyor navigasyon. Burada da yine araba park yerleri olabiliyor. Zaten şurası Pierre Loti Caddesi diye biliniyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Hemen tepenin üst kısmında böyle hediyelik eşya satan dükkanlar var. Bir şeyler yiyebileceğiniz dükkanlar var. Çubukta patates var ya da şekerlemeler var. Burada el açması, gözleme var. Niye söylemedin yapıyor böyle? Abla bana gel yanıma. Sokağın adı neydi diyorum. Ben bilmiyorum, Pierre Loti diyor. Hayır diyorum, Pierre Loti değil, bu sokağın bir adı var. Balmumcu diyorum. Ben nereden bileyim diyor. Sonra oraya gittim sokağın adına bakmaya. Beni sana şikayet ediyor. Beni anlatıyor. Geldim buraya böyleyim. Sen benim dedikodumu mu yapıyorsun? Yüzüme söyle, yüzüme dedim. Niye gülüyorsun? Sonra böyle yaptı. Ne bileyim ben ya dedi. Pierre Loti diye biliyorum ben dedi. Ama hanım, küçük hanım diyeyim. Küçük hanım dememde bir sakınca var mı? Tamam, sen diye konuşmamda bir sakınca var mı? Teşekkür ederim. Her yeri biliyor maşallah. Burası diyor Balmumcu Sokağı. Şurası diyor Pierre Loti Caddesi diyor. Şurası İngiliz Caddesi Sokağı. Bir her yeri biliyorsun maşallah.
1: Şey caddesi orası, kar yağdı, baba caddesi.
0: Karıştırdın. Biz bilemedik. Biz bilemedik. İsim?
2: Nazife.
0: Nazife neydi?
2: Burası Balmumcu Sokak diye geçiyor.
0: Evet.
2: Burası İdris Köşkü Caddesi.
0: İdris Köşkü Caddesi. Evet, ama şu tarafı Pierre Loti Caddesi.
2: Evet. Aşağısı da Karyağdı Sokak diye geçiyor ama geneline Pierre Loti Tepesi diyorlar.
0: Ha, bu kadar. Bu kadar. Değil mi? Bu kadar.
1: Bu kadar
0: işte. Ne uzatıyorlar ya. Allah Allah.
1: Bilmeyince zor oluyor.
0: Evet, ama kitap gibi bak, her yeri biliyor.
1: Kafa iyi de, benim kafa dolu dolu.
0: Benim de kafa dolu, merak etme. Nazife'nin kafa boş, benim de kafa dolu. Oraya mı gitsem, ona mı yetişsem, onu mu yapsam? Nazife'nin kafa boş, rahat, stres yok. İşin gücün rast gitsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ay öpeceğim, elini öpeceğim. Dur, niye yanağım?
1: Unlu
0: olsun, ne olacak? Allah, unlu diye el öpülmez mi? Hiç öyle şeylerim yok.
1: Teşekkür ederim.
0: Oh, sadece rujlu oldu birazcık. Unlu değil, rujlu oldu. Oh. İşin gücün rast gitsin. İsim?
1: Teşekkür ederim.
0: Abla? İsim sen diye konuşuyorum. Ayşe. Bir sakıncası yok
1: Ayşe,
0: değil mi?
1: Ayşe.
0: Sen diye konuştum, bir sakıncası
1: yok
0: değil mi?
1: Ha,
0: tamam. Ayşe ablam el açması, gözleme yapıyor. Buraya gelenler mutlaka Ayşe ablamın gözlemesinden yesinler. Burası haftanın 7 günü açık. Açık. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 7:30, 8, 12 bir gece.
0: Müşteri kaçta giderse.
1: Aynen.
0: Öpüyorum seni. Arnavutköy'de de bir gözlemeci Ayşe abla var. Vallahi selam olsun Ayşeler. Ayşeler gözlemeleri güzel yapıyorlar, benden söylemesi. Görüşmek üzere Nazife. Öpüyorum. Vallahi söz geleceğim. Tamam, söz geleceğim. Israrla diyor ki gözleme yemeye bekliyorum. Görüşürüz. Çok güzel ürünler satıyorlar değil mi sevgili seyirciler? Hem yerli hem yabancı turistleri, hem de İstanbul içinde yaşayıp gelip buraları gezenleri. Bakın şöyle bilezikler var. Gayet de güzel hepsi. Kolay gelsin. Yine şöyle doğal taşların satıldığı bir dükkan var. Bütçenize ve tabii ki zevkinize göre buraya geldiğiniz zaman alışverişinizi yapabilirsiniz. Yine İstanbul'u anlatan şöyle magnetler var. Kolay gelsin abi. Hoş buldum. Ve Pierre Loti Tepesi'ndeyiz. Herkes birbirine yer veriyor sevgili seyirciler. Biraz önce yine tenhaydı ama insanlar manzarayı görmek için, fotoğraf çektirmek istedikleri için arka tarafta da bekleyen insanlar oluyor. Onu belirtmek istiyorum. İki bölümde de fotoğraf çekebilirsiniz ya da çektirebilirsiniz. Herkesin elinde cep telefonu ya da fotoğraf makinesi, görmüş olduğunuz gibi. Biz hafta içi çekimlerimizi yaptığımız için yine hafta içi yer bulabiliyorsunuz. manzarayı izlemek için. Ama baktığınızda hafta sonu geldiğinizde burada adım atılacak yer olmuyor. Ben de cep telefonumu hazırladım bu manzarayı çekmek için. Buraya da para atıp yine manzarayı izleyebilirsiniz. Çok esiyor bizim bugün çekime geldiğimiz zaman, onu belirtmek istiyorum size. Yazın da buraya geldiğiniz zaman hafif bir esinti olabiliyor. Şalınızı ya da hırkanızı özellikle akşam saatlerinde almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi yürüyerek aşağı ineceğiz. Şöyle tepeyi kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterirken bu tepenin adının neden Pierre Loti olduğunu hemen sizlere anlatayım sevgili seyirciler. 1876 yılında İstanbul'a gelerek buraya yerleşen ve sık sık bu tepedeki bir kıraathaneye, biraz önce gittiğimiz kıraathaneye gelmesiyle tanınan Fransız roman yazarı ve doğu bilimci Pierre Loti'den ismini almış, şu anda manzarasını izlediğiniz Pierre Loti Tepesi. Türkleri ve Türkiye'yi savunması nedeniyle kendi ülkesinde ve batıda karalanan Pierre Loti 1910'lu yıllardan itibaren Türk kültür ve siyaset dünyası tarafından büyük ilgi görüyor ve Türk'ün Türk'ten başka tek dostu olarak alkışlanıyor Pierre Loti sevgili seyirciler. Tepenin adı da adını Fransız roman yazarından alıyor, biraz önce de söylediğim gibi. Buraya geldiğinizde gerçekten farklı bir huzur kaplıyor içinizi.

büyük gezimizde teleferiğin yanı sıra Haliç'in hemen kıyısında bulunan teknelerle de Haliç'te gezelim diye düşünüyorum açıkçası. Bu programda belki vaktimiz yetmeyebilir. Eyüp'ün sokaklarında da gezeceğiz çünkü. Ama bir sonraki program içinde mutlaka Haliç'in kıyısında yer alan teknelere binelim. Mezarlığın içinden yürüyorsunuz sevgili seyirciler inerken. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi kaç dakika içinde aşağı ineceğiz ona bakmak istiyorum ben aslında. Şöyle kronometreyi açalım.

0: 3 dakika gibi bir süreyle teleferikten yukarıya çıkmıştık. 09.57 gibi bir süreyle Pierlot Tepesi'nden aşağı indik bu yoldan. Çıkışta bir 20 dakikayı bulur diye düşünüyorum. Çünkü yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Zorlayabilir biraz sevgili seyirciler. Şu aradan yürümüştük teleferiğe. Ay seni var ya hep dağ gibi ediyorum. Nasıl çıktı ya karşımıza? Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Hep en önde görüyordum seni.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Durmadan hep
1: çekiyor bu arada Mithat. Bak Mithat bizi çekiyor.
0: Ay, çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum.
0: Evet, adaşım Yıldız.
1: Çok valla ben de çok memnun oldum. Şöyle teşekkür ederim.
0: Takip ediyorum her gün.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O kadar enerjiksin ki o arabaya binmen, gitmen, gelmen. Yani diyorum aynı benim gibi ya.
1: Ay çok teşekkür ederim. Geçen, siz de öyle bir geldiniz ki. Valla benim.
0: Evet, geçen Eminönü'nde gördüm. Diyorum ki hadi atlayıp diyorum gitsem de yetişir miyim acaba? Durur mu diyorum, bekler
1: bazen,
0: mi diyorum.
1: Bazen sosyal medyaya attığım hikayeleri bir saat erken ya da bir saat geç atabiliyorum. Bazen de aynı anda atabiliyorum, o belli
0: ya,
1: olmuyor.
0: Takip ediyorum
1: çok
0: ama
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Dışarıdaydım diye ya çok mutlu oldum.
2: Ay vallahi çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Aynı şöyle, gibisin.
1: Ay çok
0: aynı
1: teşekkür ederim.
0: Gibi. Aynı.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Çok memnun oldum.
1: Şöyle bir bakın bir el sallayalım. Şu anda bulunduğumuz cadde Eyüp ilçesinde İstanbul Avrupa yakasında Fahri Korutürk Caddesi. Burada meşhur bir Tokat pidecisi yapan pideci varmış. Tarihi bir pideciymiş. Şimdi oraya gideceğiz, pide yiyeceğiz. Ardından da Feshane'ye gideceğiz. Dediğim gibi Eyüp ilçesi o kadar büyük bir ilçe olduğu için meydanın çevresi de bizim programımıza sığacak kadar küçük olmadığı için ilerleyen bölümlerde tekrar gelip hem size Fahri Korutürk Caddesi'ni göstereceğiz hem de meydanın diğer bölümlerini göstereceğiz. Şunu belirtmek isterim ki aslında bu cadde trafiğe kapalı bir cadde. Buradan motorun geçmemesi gerekiyor. Özellikle yayalara yol vermesi gerekiyor. Ama biraz önce de görmüş olduğunuz gibi burada böyle şeyler pek mümkün olmuyor. Kaldırımdan motor gidebiliyor. Yayalara böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Sustum, pideci de buluşalım.

Tokat pidesi yemeye geldik sevgili seyirciler. Bu dükkandan içeriye girdiğiniz zaman, daha doğrusu bu lokantadan içeriye girdiğiniz zaman Tokat il sınırına gelmiş oluyorsunuz. Tokat'a özgü her şeyi burada hem bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz, hem de yiyebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Tokat'ın meşhur bez sucuk geldiğinizde buraya bulabiliyorsunuz. Yine yoğurt maçı burada yapılıyormuş. Sadesi, haşhaşlısı, cevizlisi. Buraya geldiğiniz zaman Tokat yaprağını da satın alabiliyorsunuz. Ben burada Tokat yaprak sarması var mı dedim. Yok dediler. Sadece bu lokantada Tokat yaprak sarması yok. Onun dışında Tokat yaprağını geldiğinizde burada alıp ince ince bu yaprakla sarmanızı sarabilirsiniz.

0: Muhtemelen sardıktan sonra şöyle bir ekşi ekşi limonunuzu da sıkarsınız. Ekşi ya da tatlı yaparsınız. Etli sevmiyorum. Beni arayın ya da yazın sosyal medyadan, ben de yemeğe geleyim. Zaten bu sarma benim başıma bela oldu, biliyor musun Mithat? Anlatırım sonra. Şu an ekranlarda anlatmak istemiyorum. Ama siz yaptığınız zaman sevgili seyirciler yazın bana. Geldiğiniz zaman pekmezinden tutun da Tokat'ın yöresel her şeyini burada bulabilirsiniz gerçekten de. Tokat'a gitmek gerek, Tokat'ı görmek gerek demişler. Hemen arka tarafta da Tokat'ın görseli var. Burası tarihi bir pideci Eyüp'te. Onu belirtmek istiyorum size. Buraya geldiğiniz zaman sezonunda meşhur sebzeli Tokat kebabı da bulunuyor. Geldiğiniz zaman buradaki arkadaşlara, görevli arkadaşlara sorun. Size tavsiye ettikleri şeyleri yiyebilirsiniz. Kebabın, burada pidenin yanı sıra lahmacunun da çıktığını belirtmek istiyorum. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah, yani öğlen daha doğrusu 11'den akşam 9'a, 10'a kadar. Müşteri kaçta giderse o saate kadar. Fahri Korutürk Caddesi'nden araya girdiğiniz zaman orada bu tarihi pideci. Şimdi ben oturacağım, pide siparişimi vereceğim ve afiyetle yiyeceğim. Şimdi burada mevsiminde tarihi Tokat sebzeli kebabı oluyor. Ustamız yapıyor. Bu ocağın adı da Tokat Sebze Kebabı Ocağı'ymış. Ve bu kebaba özel bir ocakmış. İddia ediyorum, diyorum ki hayır diyorum, bu ocağın farklı bir adı vardır diyorum. Her yerde vardır. Hayır diyorlar, onlar da iddia ediyorlar. Ben ilk kez gördüm bu arada. Odun ateşinde bir pişiyor bu kebap. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle bakın, araya takıyorlar ve yağ ortaya damlıyor. Yavaş yavaş pişiyor Tokat kebabı ocağında. Bu görmüş olduğunuz sebzeli kebap. Kuyruk yağı, kuzu eti ve patlıcan, patates var arada. Söyle usta.
1: Sarımsaklarımız var, domatesimiz var ayrıyetten. Biberlerimiz var. Hep beraber çekiyoruz bunları, servis yapıyoruz. Takıyoruz burada, pişiriyoruz, servise sunuyoruz.
0: Bir güzel yiyorlar. Evet. Bu arada hani burası evet çok meşhur bir yer. Kebabı fazlasıyla meşhur. Ben kebap değil pide yemek istediğim için bugün pide yiyorum. Siz buraya geldiğinizde bu güzel ocakta yavaş yavaş pişen...
1: Minimum 25 dakikada çıkar.
0: 25 dakikada çıkıyormuş.
1: Özel eti vardır. Tokat'tan gelir. Karayata kıvırcık kuzu eti. Her etten yapılmaz bu. Yani sert pişer, bu et yumuşak et, genç. 13 kilo, 14 kiloluk kuzulardan olur.
0: Ne güzel ya, valla. Gelirseniz işte damak zevkinize göre yiyebilirsiniz ama şunu belirtmek istiyorum ki pidenin de özelliği kendi çökeleklerinden yapılmasıymış. Çökeleği de fazla kişi bilmiyor bu arada. Yani ben biliyorum. Bizim bazlama da gözleme de arasına çökelek konularak yapılıyor. Ama burada hani beyaz peynir falan koyuyorlar, kaşar peyniri koyuyorlar. Aslında gözlemenin hası çökelekle yapılandır. Lor değil. Lordan farklı bir peynir çökelek. Yani ama insanlar lor peyniriyle karışıyor. Çökelek de bir lezzetlidir. O siyah susamla. Neydi adı Mithat? Mithat sen benim unuttuklarımı hemen bana hatırlatmakla görevlisin lütfen. Neydi siyah? Çörek otu.
2: Çörek otu.
0: Çörek otu. Kimse hatırlayamadı, ben hatırladım yine sevgili seyirciler. Kimse hatırlayamadı, ben hatırladım. Çörek otuyla beraber böyle çökeleğe karıştırıyorsun. Kahvaltılarda servis ediyorsun, o kadar güzel oluyor ki. O bazlamanın, gözlemenin içinde de tereyağıyla mis gibi oluyor. Şimdi mis gibi çökelekli pide yiyeceğim ben ama kebap da bence ustamın ellerinden muhteşem. Gelirseniz kebabınızı da yiyin. İsim ustacım?
1: Ahmet Usta.
0: Ahmet Usta.
1: Tokat Erbağlıyım.
0: Tokat Erbağ, selam olsun. Sevgili seyirciler, Tokat'ın çökelekli pidesi meşhur olduğu için çökelekli pide söyledim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yağlı ekmeği. Bu da neliydi? Bez sucuklu pidesi. Sucuk o kadar güzel kokuyor ki, bak anlatamam yani. Ama ben çökelekliden bahsediyorum.

0: Başlayacağım. Bir de ayran söyledim tabii ki. Vallahi sucuk çok güzel kokuyor. Şu ekmek de çok güzel görünüyor ya. Ben ekmekten başlayacağım. Yağlı ekmekten. Mithat.
1: Efendim?
0: Yoğurt maçmış bunun adı. Duymuyor benim kulağım.

0: Buralı yoğurt maç. Doğru söyledim. Yan tarafta beyefendi var. Bana söylüyor, ben de size söylüyorum sevgili seyirciler. Ekmek çok güzel bu arada. Şu pideyi yiyeceğim. Çökelekli pide. Benim annem bundan yapıyordu bu arada. Bak her yörede farklı aslında. Biz buna peynirli diyorduk. Benim annem bunun içini hazırlıyordu. Fırına götürüyordu, fırına veriyorduk. Siz de yapıyor muydunuz? Kafa salladın.
1: Ramazan'da da artık.
0: Tabii. Yemin ederim aynı annemin yaptığı gibi olmuş. Ellerinize sağlık. Çökelek, yeşil soğan, maydanoz var içinde. Ayran da Silivri'den geliyormuş ama ömrümde içtiğim en güzel ayranlardan biri. Mithat'cığım ben bunu bitireceğim gibi.
1: Afiyet olsun.
0: Sana şöyle bir tane vereyim mi?
1: Teşekkürler.
0: Bu küçük oldu.
1: Küçük olsun, küçük olsun.
0: Yok yok, küçük olmasın. Senin enerjiye ihtiyacım var. Şöyle bez sucuklu da var bakın sevgili seyirciler. Ben pidelerimi yiyeyim. Sonrasında sizleri karşılayayım. Ama size kesinlikle şunu belirtmem gerekiyor ki... Buraya geldiğinizde bez sucuklunun tadına bakmadım daha ama mutlaka maydanozlu, çökelekli ve taze soğanlı bu pidenin tadına bakıp bunu yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Sen ne düşünüyorsun? Süper dedi. Gerçekten hayatımda yediğim en güzel pidelerden biri. Bu kadarını söylüyorum size. Onun dışında da tabii ki damak zevkinize göre dilediğinizi yiyebilirsiniz. Haftanın 7 günü öğlen 11'den akşam 9'a, 9.30'a kadar açık burası. Eyüp'te Fahri Korutürk Caddesi'nin hemen ara sokağında. Sorduğunuz zaman tokat pidecisi yapılıyormuş burada nerede diye herkes gösteriyor, benden söylemesi.

Biz bugün çok güzel bir gün geçirdik. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Eyüp, Pierre Loti Tepesi muhteşem. Size o kadarını söyleyeyim. Bugün gittiğimiz her yer muhteşemdi gerçekten. Yediklerimiz de aynı şekilde sevgili seyirciler. O zaman bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

bir şöyle çok güzel. Bir fotoğraf. Ama bir fotoğraf.

0: Sanık Çağla Taner'in kocası Cem Taner'i taammüden öldürdüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 450'ye 4. maddesi uyarınca idam cezasıyla tecziyesi talep ve iddia olmuş.
1: Sayın basın mensupları, duruşma sırasında resim çekmemenizi rica ediyorum. Beni sizleri dışarı çıkartmak zorunda bırakmayın lütfen. Çağla Taner, iddia makamının sözlerini duydunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Savcının söyledikleri doğruydu Sayın Hakim Bey. Kocamı öldürdüm. Cezama razıyım.
3: Hayır, hayır! Kızım yalan söylüyor. Cem Taner'i ben öldürdüm.
1: Susun! Susun!
3: Katil benim. Kızımı bırakın.
1: Size ihtar ediyorum Reyhan Hanım. Duruşmaya müdahale ederseniz sizi salondan çıkartırım.
3: Sayın Yargıç, amacım duruşmaya müdahale etmek değil. Büyük bir adli hatayı önlemek istiyorum.
2: Annemi dinlemeyin Sayın Hakim Bey. Beni kurtarmak için yalan söylüyor. Kocamı ben öldürdüm.
3: Hayır, ben öldürdüm. Dinlenmemi talep ediyorum.
1: Mahkeme heyeti dinlenmenizi kabul etmiştir. Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Kızım Çağla'yı karnımda taşırken bir gençlik günahının savaşı içindeydim. Uğruna ailemi terk ettiğim adam söz verdiği evliliği henüz gerçekleştirmemişti.
5: Ben sana çocuğun ayağımıza bağ olacağını söylemiştim. Niçin aldırmadın?
4: İkimizin yavrusu, doğmak hakkı değil mi?
5: Bırak bu lafları. Çocuk bana karşı bir silah. Nikah garantisi.
4: Nasıl bu kadar değişebildin? Beni sevdiğini, en kısa zamanda evleneceğimizi söylemiştin.
5: Şartlar değişti. Yıllardır kovaladığım bir idealim şimdi gerçekleşti. Amerika'ya gideceğim. Dönünce evliliği düşünürüz.
4: Amerika'dan dönmeyeceğini biliyorum.
5: Bunu biliyorsan karnındakine bir çare düşün. Aldır onu.
4: Artık çok geç. Bir cinayet olur bu.
5: Sen bilirsin. O zaman çocuğunu babasız büyütmek zorunda kalacaksın.
4: Ya ben ne olacağım? Yıktığın hayatım ne olacak?
5: Boşver, güzelsin. Seni de kabul edecek bir erkek bulabilirsin.
4: İğrençsin. Seni öldüreceğim. Allah kahretsin seni. Aşağılık herif. Be.
6: Erken doğum benim ve yavrumun hayatını tehlikeye atmıştı. Doktorların çabasıyla tekrar hayata döndük. Beni ve yavrumu yaşatmak isteyen doktorlar ölmek istediğimi bilemezlerdi ki.
7: Anne ve çocuk kurtuldu. Yalnız kızınız prematüre doğdu.
5: Sözünü ettiğiniz bebek benim çocuğum değil.
7: Hastayı siz getirmiştiniz.
5: Ben insanlık görevimi yaptım. İzninizle.

kızım bir umut ışığı olmuştu her şeye rağmen. Babası benden esirgediği mutluluğu kızına verir sanmıştım. Ama Kenan'ın bizleri terk ettiğini öğrenince bütün dünyam kararmıştı. Hastaneden çıkarken kararlıydım. Gerekirse yalvaracaktım kızımın babasına. Nüfusuna geçirmesi için yalvaracaktım. Kendim için hiçbir şey istemiyordum.

0: Onurumu hiçe sayarak kızım için yalvaracağım adam evde yoktu. Beni karşılayan bıraktığı acımasız veda mektubuydu. Beni utancımla, talihsiz yavrumla yalnız bırakarak Amerika'ya gitmişti. Terk ettiğim evime dönüp aileme sığınmaktan başka çarem kalmamıştı. Bir yabancının açtığı yaraları ailem sarar sanıyordum. Yanılmışım.
1: Utanmadan nasıl geliyorsun bu eve? Bir de namusumu şerefimi lekeledin. Beni evlat katili yapmadan defol git. Artık evladımız değilsin.
0: Umutlarımın yeşerdiği baba ocağından aşağılanmış olarak kovulmuştum. Kararımı vermiştim. Kızıma sıcak bir kucak, kendime de bir mezar arayacaktım. Çocuğumdan kurtulmak için değil, yaşatmak için ayrılıyorum. Adını Çağla koyduğum talihsiz kızımı önce Allah'a, sonra ona sevgi dolu kucağını açacak hayırsever kişiye emanet ediyorum. Bir evladı anasından ancak ölüm ayırır. Şu satırları yazdığım an yaşamıma son vermeye kararlıyım.

Tanrı'nın evinde, Tanrısına bağlı, inanç dolu bir mümin bulmuştu yavrumu. Buruk bir huzurla yavrumdan ayrılırken sıra kendi mezarımı bulmaya gelmişti.

Ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgi üzerindeydim. Yaşamak belki güzeldi. Ama benim yaşamaya hiç gücüm kalmamıştı.

0: yardım edelim çocuklar. Hayatı bir tehlike atlatıyor olabilir.
1: Çalışmayın. Hemen hastaneye çıkmayın. Hadi.
2: Bir dakika, bir dakika. Yaralı var. Hastaneye götürelim.
3: Dikkatli olun, sarsmadan taşıyalım.

0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gerekenin yapılmasını rica ederim.
1: Merak etmeyin Vedat Bey. Elimizden gelen yapılacaktır.
0: Hiçbir masraftan kaçınılmasın. Gelişmeyi bana lütfen bildirin. Telefonlarım burada yazılır.
1: Size gerekli bilgiyi iletirim Vedat Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: İhraç için hazırlanan modeller Vedat Bey.
2: Bunlardan bilgim var. Yeni desenler ne oldu?
1: Şu anda hepsi hazır efendim. Üretim için sizin onaylamanızı bekliyorlar.
2: Peki, atölyeye çıkalım.

0: Günaydın beyler. Haftalık yönetim kurulu toplantısını açıyorum. Gündemde olanları kısaca konuşalım.
1: En önemli konu Fransız firmasının teklifi Vedat Bey. Bize ortaklık teklif ediyorlar. Sadece bir şartları var.
0: Öğrenebilir miyim bu şartı?
1: Bütün ürünlerimize Fransız markası koymamızı istiyorlar.
0: Bu teklifi bir sahtekarlık olarak kabul ediyorum. Ürünlerimizi Türk markasıyla pazarlamaya devam edeceğiz. Bu konuda konuşmak isteyen var mı?
2: İzninizle Vedat Bey. Ben kendi adıma Fransızların teklifini olumlu buluyorum. Batı dünyasında kendimizi kabul ettirmemiz çok zor oluyor. İtalyanlar, Türkler geliyor sloganıyla aleyhimize kampanya açtılar.
0: Bu kampanya tekstilde var olduğumuzu kanıtlıyor. Demek ki onlar için ciddi bir rakibiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Başka?
3: Fason işi yapan bir takım firmalar fiyatlarımızı yükseltmemiz için baskı yapıyorlar.
0: Firmamız bu saçma baskılara boyun eğmeyerek ve prensiplerinden fedakarlık etmeyerek bugünlere gelmiştir. Fiyatlarımızı yükseltmemiz söz konusu olamaz. Teşekkür ederim beyler.

0: Bebeğim. Yavrum.
1: Komadan çıktı sayılabilir efendim. Duyabildiğim kadarıyla yavrum bebeğim gibi sözcükleri sayıklıyor.
2: Bu iyi işaret. Ben hastanın durumunu Vedat Bey'e bildireyim.

0: Buyurun. Başhekim arıyor. Konuşacak mısınız?
1: Evet. Alo. Nasılsınız doktor bey?
2: Sağ olun Vedat bey. Hastamız için rahatsız ettim. Durumu iyiye gidiyor. İç kanama ihtimaliyle 24 saatlik kritik dönemi var. Umarım yarın yoğun bakımdan çıkartırız.
1: Herhalde yumuşak bir zemine düşmesi hayatını kurtardı. İlginize teşekkür ederim doktor bey. İyi günler.
3: Günaydın. Bizi çok korkuttun.
4: Günaydın. O çiçek benim mi?
3: Evet. Kurtarıcın gönderdi. Ona rastladığın için çok şanslı sayılırsın.
4: Ben ölmek istiyordum. Kimmiş beni kurtaran?
3: Vedat Olcay. Tekstil ve moda imparatoru. Güçlü, zengin ve iyiliksever bir insan. Çiçeklerin içinden size hitaben bir de kart çıktı.
4: Hastaneden çıkışta beni ararsanız sevinirim.

0: Ölümden kıl payı kurtulmam bende büyük bir değişiklik yapmıştı. Yaşam mücadelesi vermeye kararlıydım artık. Bu mücadelede en büyük gücü yavrumdan alacaktım. Caminin müezzini, cami avlusunda çocuk bulunduğuna dair bir bilgisi olmadığını, bu bakımdan yardım edemeyeceğini söyledi. Polis ve ilgili makamlar yavrum hakkında sağlıklı bilgi veremediler. Cami önünde bulunan çocuk için emniyete herhangi bir müracaat yapılmamış. Yavrumu bulmaktan ümidimi kesmiştim. En azından bebeğimin yaşadığını, sevgi dolu bir kucağa sığındığını biliyordum. Benim de Tanrı'ya ve beni kurtaran adama sığınmaktan başka seçeneğim yoktu.
1: Vedat Bey'le randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yoktu. Ama kendisiyle görüşmek istiyorum.
1: Görüşme nedeninizi ve kimliğinizi belirtirseniz belki daha sonra bir randevu alabilirim.
0: Görüşme nedenim teşekkür borçlu olmamdır. Aramam için bir kart göndermişti.
1: Bir dakika bekleyin.
2: Girin.
1: Vedat Bey sizi bekliyor. Buyurun.

0: Rahatsız ettiğim için bağışlayın.
1: Rica ederim. Geldiğine memnun oldum. Şöyle oturmaz mısın? Adın Reyhan mıydı?
0: Evet efendim.
1: Bir şey içer misin Reyhan?
0: Sağ olun. Fazla meşgul etmeyeyim sizi. Beni kurtardınız. Hastane masraflarımı ödediniz. Size ancak kuru bir teşekkür edebiliyorum.
1: Yaşamak her şeye rağmen güzeldir. Nasıl olsa öleceğiz. Bu ölümü çabuklaştırmak niye?
0: Acılar, bunalımlar. Başıma gelenlerden sonra ölümü bir kurtuluş olarak gördüm efendim.
1: Başına gelenleri merak etmiyorum. Ama hayat mücadeleye değer derim. Ailen var mı?
0: Hayatta kimsem yok.
1: Bir yerde çalışıyor musun?
0: Hayır. İşsizim.
1: İşsiz olman sorun değil. Yeter ki çalışmak istesen.
0: İstiyorum.
1: İşte buna çok sevindim. Bu istek yaşama dönüş demektir senin için.
2: Buyurun.
1: Biraz gelir misin?
3: Buyurun efendim.
1: Reyhan Hanım'ı personel müdürüne götür. Gerekeni ben kendisine söyleyeceğim.
3: Peki efendim.
1: Birlikte çalışmayı reddetmezsin herhalde.
0: Teşekkür ederim Vedat Bey. Bu büyüklüğünüzü asla unutmayacağım.

O yüce duygulu adam bana sadece iş değil, yaşama gücü de vermişti. Kaybolan yavruma kavuşma umudu içinde çalışıyor, çalışıyordum.

0: Vedat Bey, bütün işçilerine karşı bir baba gibiydi. Emeğin karşılığını veren cömert bir patrondu. Sonsuz bir çalışma hırsı içindeydim. Bu hırs asla para kazanmak adına değildi. Beni hayata döndüren adama daha çok yararlı olmaktan kaynaklanıyordu. Bana yeniden yaşama imkanı sağlamıştı. Artık hayatımı düzene sokmaya kararlıydım. Kendime küçük bir ev tutmuştum. İşimde yükselmek azmindeydim. Stenodaktilo kurslarına, lisan kurslarına devam ederek kendimi yetiştirmeye çalıştım. O dev kuruluşun her kademesinde görev aldım. Değişen her iş bana daha çok ekonomik güç kazandırıyordu. Yoğun çalışmalarım Vedat Bey'in gözünden kaçmamış, beni sekreterliğine terfi ettirmişti. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir işçinin patronuna olan bağlılığından çok bir evladın babasına olan bağlılığı içindeydim. Vedat Bey bütün çalışanların babasıydı çünkü. Onun akıl almaz çalışma temposunu yavaşlatmak mümkün değildi. Akşamları geç saatlere kadar odasında çalışırdı. Ben de o çıkmadan iş yerinden ayrılmazdım. Birkaç kere beklemememi söylediği halde onun çıkışını her akşam bekliyordum. Bir gün sevgi dolu, iyilik dolu kalbi ağır çalışmaya dayanamadı. Bir kriz dağ gibi adamı ölümün eşiğine getirmişti. Çağırdığım doktorla birlikte hastaneye yetiştirdiğimiz Vedat Bey krizi atlatmıştı. Tanrı bu yüce duygulu adamı bize bağışlamıştı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra emektar müdürü Raşit Bey ve ben yanına kabul ettiği ilk ziyaretçilerdik. Bu çiçeği bütün çalışanlarınız adına sevgi ve sağlık dilekleriyle getirdim Vedat Bey.
1: Sağ olun. Sen de borcunu çok çabuk ödedin bana.
0: Size borcumu ödemek ne mümkün efendim.
1: Ödeştik yavrum. Sen de benim hayatımı kurtardın.
2: Vallahi inanın, bu hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Bizleri çok korkuttunuz Vedat Bey.
1: Doğrusu ben de korktum ama artık iyiyim. İşimin başına dönebilirim.
3: Aa, hiç olur mu öyle şey? Neler söylüyorsunuz Vedat Bey? Mutlak bir istirahate ihtiyacınız var. Bu nedenle bir müddet işinizden ayıracağım sizi.
0: Bağışlayın Vedat Bey. Bizler de doktor...

0: Doktorlar izin verinceye kadar sizi iş yerine sokmayacağız.
1: Bana karşı isyan ha? Ama böyle sevgi dolu bir isyanı memnunlukla karşılarım. Bir müddet işleri evden idare edeceğim anlaşılan. Raşit Bey ve siz günlük durumları bana eve taşıyacaksınız.
0: Vedat Bey'in bize emanet ettiği işleri büyük bir hevesle yapıyorduk. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyor, işleri evime de taşıyordum. Vedat Bey'e olan bağlılığım ve minnet borcum bana üstün bir çalışma gücü vermişti. İşe gelmesini yasakladığımız Vedat Bey'i evinde ziyaret ediyor ve evrakları imzalatıyordum. Yönetici sekreterlik görevime ek olarak hasta bakıcılığını da üstlenmiştim.

0: Mutlak istirahat döneminde doktorun tavsiyelerini uygulaması için onu zorluyordum. Bana çok yorulduğumu söylüyordu. Oysa Vedat Bey'e canımdan can, ömrümden ömür vermek isterdim. Sanki bu duygularımı hissetmiş gibi tam ayrılırken beni durdurdu. İzninizle Vedat Bey.
1: Biraz daha kalmanı istiyorum.
0: Ofiste çok önemli bir iş randevum var. Sizin adınıza görüşme yapacağım. Daha sonra geleyim isterseniz.
1: Bu sefer ben isyan ediyor ve sana işi yasaklıyorum.
0: Bir hatam mı oldu efendim?
1: Evet. Ancak bir şartla bağışlarım seni.
0: Hatamı ve şartınızı öğrenebilir miyim?
1: Hatan şu. Çok iyisin. Çok güzelsin. Ve beni etkiledin. Şartıma gelince, benimle evlenir misin?
0: İnanamıyorum. Siz bana... Aman Allah'ım!
2: Merhaba.
0: Sağ olun.
3: Hanımefendi,
0: çok teşekkür ederim.
3: Beyefendi, sizi de canım, gönülden kurtarım efendim. Allah yasını.
1: Teşekkürler.
4: Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz?
5: Soylu biri olduğunu hiç sanmıyorum.
6: Şehrin en gözde bekarını tavladı ya, siz ona bakın.
1: Sayın davetliler... Biliyorum, herkes eşimin kim olduğunu merak ediyor. Reyhan benim yanımda çalışıyordu. Şimdi de evimin kadını oldu. O benim tanıdığım en mükemmel insandır.

0: Hatırlar mısın? Bana yaşamak güzeldir demiştin. Şunu bilmeni istiyorum. Yaşamım seninle güzelleşti. Seninle bir anlam kazandı. Bana hak etmediğim mutluluklar verdi.
1: Sen daha güzellerine layıksın.
0: Sana bazı şeyleri anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Senden önceki hayatım, mazim hakkında.
1: Bilmek istemiyorum.

0: İpek tekstil sahibi Tahir Tez sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey.
1: İleride bir randevu tespit ederiz ama önce tutumlarını değiştirmeleri gerek.
2: Hiç sanmıyorum efendim. Tahir işi tehdide kadar götürmeye başladı.
3: İyi günler beyler.
1: Geleceğini bilmiyordum yavrum.
3: Gelmem gerekiyordu. Seninle biraz konuşabilir miyiz?
1: 10 dakika bekleyebilir misin? Çok önemli bir konu üzerindeydik.
3: Bir saniye bile bekleyemem. Lütfen.
1: Seni dinliyorum.
3: Sıkı dur. Anne adayıyım. Çocuğumuz olacak Vedat.
1: Ne dedin? Çocuğumuz mu olacak?
3: Evet. Yanlış duymadın. Çocuğumuz olacak.
4: Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Buyurun.
1: Ne haber?
0: Çok şükür.
1: Hanım odasında mı?
0: Hayır efendim, bebeğin odasını hazırlıyor. Hı hı.
1: Merhaba yavrum.
2: Hoş geldin.
1: Sevdiğin çiçeklerden aldım.
2: Benim sevdiğim sensin.
1: İnşallah bebeğimiz doğunca benim pabucum dama atılmaz.
2: Mümkün mü bu dediğin? Sen bütün varlığınla yüreğimdesin.
1: Ah, ne mutlu bana. Hadi bakalım. Biraz köşeye geç otur.
2: Merak etme.
1: Bütün gün iyiyim. İş yapmak yok.
2: Yorulmuyorum ki. Hem biraz hareket faydalıdır.
1: Neyin var yavrum? Ne oldu?
2: Sancılanıyorum. Çok fena oldum. Hastaneye gidelim.
1: Nasıl?
3: Anneyi kurtardım Vedat Bey. Düşüğe bir iç kanama sebep olmuş. Üzgünüm ama bilmenizde fayda var. Karınız bir daha anne olamaz.
1: Karın biliyor mu?
3: Evet. Ameliyat öncesi kendisine söylemek zorundaydık.
1: Onu görebilir miyim?
3: Tabii, buyurun. Narkozdan ancak bir saat sonra ayılabilir.

0: Geçmiş olsun yavrum.
1: Vedat, neden böyle oldu?
0: Tanrı'nın dediği olur. Lütfen. Ağlamanı istemiyorum yavrum.
1: Kız mıydı, oğlan mıydı?
0: Ne fark eder? Bu konuyu konuşmayalım. Söz ver bana.
1: Bir daha anne olamayacağım. Bunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Ve hiç dert etmiyorum. Sen bana yetersin yavrum.
1: Sana çocuk veremedim. Daha önce de kendi çocuğumu kaybettim.
0: Bütün bunları konuşmamayı kararlaştırmıştık.
1: Bilmeni istiyorum. Senden önce biri vardı hayatımda.
0: Anlatmak zorunda değilsin.
1: Lütfen dinle. Yalvarırım dinle. Ölmek istememin sebebi bebeğimden ayrılışımdı. Onu bir cami avlusuna bırakmak zorunda kalmıştım.
0: Yeter. Tamam. Benden önceki hayatın umurumda değil. Seni seviyorum yavrum. Daima da seveceğim. Bu araştırma işini sizden rica ediyorum Raşit Bey.
2: Baş üstüne beyefendi.
0: Kız çocuğu. Adı Çağla. 14 Ekim 1977 yılında Üsküdar Valide Camii'nin avlusuna bırakılmış. Camide ibadet eden bir vatandaş tarafından bulunup götürülmüş.
2: Bebekte özel bir iz, bir işaret var mıymış?
0: Maalesef yokmuş. Bebekle birlikte anası tarafından bir de mektup bırakılmış.
3: Anlıyorum efendim.
0: Ayrıca bütün gazetelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yapılacak. Kayıp ilanları büyük ölçüde verilecek.
2: Mükafat önerir misiniz?
0: Evet. 100 milyon lira.

Beni Tanrı yaratmış ama kocam yaşatmıştı. Yeniden doğuşumu sağlayan erkeğe bir çocuk verememenin acısı içime çöreklenmişti. Bundan sonraki hayatım ne olur bilemiyordum. Bildiğim tek şey kocamın bana olan sıcak sevgisiydi.

0: Ana olmak üzere çıktığım yuvama boynu bükük dönerken sevdiğim erkeğin bana en kutsal hediyeyi hazırladığını bilemezdim ki.
1: Çocuk için hazırladığın oda bıraktığın gibi duruyor. Ama sanırım bazı değişiklikler gerekecek.
0: İzin verirsen o odanın bundan sonra kilitli kalmasını istiyorum.
1: Fikrini değiştireceğini sanırım. O odaya yeni bir misafir gelebilir.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bak.
0: Evlat mı aldın Vedat?
1: Hayır. Bu senin evladın. Çağla.
0: Çağla. Yavrum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Vedat, bu doğru mu? Yoksa beni teselli etmek için mi?
1: Hayır. Kızın Çağla o.
0: Bir bebek de o zaman. Tanıyamıyorum. Nasıl inanabilirim?
1: Umarım bu mektubu hatırlarsın yavrum. Evlat edinen saklamış.
0: Evet. Bu benim mektubum.
1: Çağla da senin kızın yavrum.
0: Çağla, yavrum benim. Sana söz veriyorum bir daha hiç ayrılmayacağız. Beni öper misin? Bana anne der misin?
2: Anneciğim!
0: Canım yavrum!
1: İzin ver de kızımı bir de ben öpeyim.
0: Güzelim benim. Kızım mı dedin?
1: Evet, kızımız. Senden izin mi alacaktım yani ha?

0: Çağla'yı nüfusuma geçirdim bile.
1: Berra, sana nasıl teşekkür etmeliyim bilmiyorum. Seni çok, çok seviyorum.

0: Neler oluyor burada?
1: Kovacılık oynuyoruz. Çağla iyi bir binici
0: olacak. Hadi in artık Çağla. Hadi bakalım. Biniciliği gerçek at üstünde öğrensin olmaz canım. Babanın yorulduğunu görmüyor musun?
1: İftiraya bak. Kendimi gayet iyi hissediyorum.
0: Gücünü kanıtlamana gerek yok. Biliyorum.
1: Çok güzelsin. Odamızda bir şey kaybettim. Beraber arayalım mı?
0: Akşam ararız. Şimdi doğru işine. Çağla'yı kahvaltıya götür, ben de yetişirim.
2: Gel güzelim.
0: Hadi bakalım.
1: Dur canım, sevgilimi kaçırma, vedalaşalım. Bir yanaktan, bir kuduktan, bir de buruktan.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbi.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartlar'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart

0: tatları, nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto.

0: Disco Oreo'yla aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bisküvisiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.

0: Sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
7: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Reyhan.
1: Merhaba. Senin izini bulmak benim için büyük mutluluk oldu.
2: Utanmadan nasıl karşıma çıkıyorsun?
1: Bu özel konuları içeride konuşalım ha?
2: Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok.
1: Hadi canım, ortak sorunlarımız var. Mesela kızımız.
2: Senin kızın değil o.
1: Güldürme beni. Bu konuları kocanla konuşmamı istemezsin sanırım ha?
2: Defol. Defol yoksa polis çağırırım.
1: Öyleyse sonra görüşürüz seninle.

0: Evet. Merhaba yavrum. Fikrini değiştirdiysen hemen dönerim. Seni çok özledim.
1: Sinirlerim çok bozuk. Üzücü bir olay oldu.
0: Heyecanlanma yavrum. Sakin ol ve anlat.
1: Utanıyorum Vedat. O geldi. Kenan. Çağla'nın babası. Konuşmak istedi. Kovdum onu. Ama çok korkuyorum.
0: Korkma yavrum. Ben yaşadıkça kimse seni korkutamaz, üzemez. Sen ve kızımız benim için çok kıymetlisiniz.
1: Ne kadar iyisin Vedat. Seni çok seviyorum.
2: Anneciğim, kahvaltıya gelmedin.
1: Geliyorum güzel kızım.

0: Aç bakalım ağzını. Aferin.
1: Randevusuz görüşmeniz mümkün değil beyefendi.
2: Özel bir durum var sekreter hanım. Bu haber ve resimlerle ilgili görüşmem gerek. Haber verin, aksi halde patronunuz zor durumda kalır.
1: Bir dakika bekleyin. Girin.
2: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Vedat Bey. Adım Kenan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
3: Seni dinliyorum.
2: Beni bağışlayın. Sayın eşinizle sizden önce ilişkim olduğunu açıklamak zorundayım.
3: Biliyorum. Lafı uzatma. Bana gelmekteki amacın ne?
2: Kızım için konuşmak istiyorum. Reyhan'dan ayrılışımız bir talihsizlikti.
3: Asıl talihsizlik onun seni tanımasıydı. Sana inanmasıydı. Pislik.
2: Bana hakaret ediyorsunuz.
3: İyi bildin. Daha fazlasını da yaparım. Seni yok edebilirim aşağılık herif.
2: Şimdi de tehdit ediyorsunuz. Oysa ben babalık hakkımı arıyorum.
3: Onları hastane köşelerinde bırakıp kaçarken aklın neredeydi ha? Söyle şimdi ne kadar?
2: Bunu siz takdir edin. Parayı da mutlu yuvanızı bozmamak için kabul edeceğim.
3: Bu parayı senden korktuğum için değil. Yüzünü görmemek için veriyorum.
2: Ha, 10 milyon. Fena para değil.
3: Sakın bir daha karşıma çıkma. Şimdi defol.
2: Hürmetlerimle.
0: Balodan kaçan Cinderella cam ayakkabısını merdivenlere düşürmüştü. Peşinden koşan yakışıklı prens...

0: Ancak uyudu. Bütün kitabı bitirmek üzereydim.
1: Hınzır. Bilmeden babasına işkence yaptı. Seni beklemek çok zor. Öyle özledim ki.
0: Ben de. Bugün olanları konuşamadık.
1: Düşünme. Dersini verdim o herifin. Bitti artık.
0: Evet, bitti. Onu hiç sevmedim ben. Tek sevdiğim sensin.

0: Merhaba.
1: Sana karşıma çıkma demiştim.
0: Bir haksızlığı düzeltmek için geldim.
1: Çeki geri vermek için mi?
0: Aptal yüzü var mı bende? Verdiğim para bir evladın bedeli değil. Ancak bir sadaka. 100 milyon istiyorum.
1: Sen pislik bir herifsin. Adi bir şantajcısın.
0: Ben bir babayım arkadaş. Ya bu parayı verirsin ya da yavrumu zorla alırım.
1: Nasıl yaparsın bunu?
0: Evine girer kızımı alırım.
1: Hadi dene bakalım.
2: Beyim ne yapayım bunu? Polise teslim edeyim mi?
1: Hayır, bizimle gelecek. Arabaya tık.
0: Noter huzurunda ve hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğimle babalık hak ve iddialarımdan feragat ederek evlilik dışı kızım Çağla'nın velayetini Vedat Olcay'a veriyorum.

0: Hadi bir nefeste söndür mumları.
1: Güzel kızım, doğum günün kutlu olsun.
2: Teşekkür ederim anneciğim.
0: Ömrün çok uzun olsun yavrum. Bir yanak, gıdık, bir de burun.
2: Peki babacığım, işte burun.
0: Bakalım hediyeni beğenecek misin?
2: Teşekkür ederim babacığım. Kendimi kraliçe sandım.
0: Öylesin bir tanem. Sen annenle benim kraliçensin.
1: Canım yavrum. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hediyeni almadan teşekkür etme yavrum. Noter tasdikli belge. Çağla artık bizim yavrumuz. Sadece ikimizin kızı.
1: Sağ ol. Bu benim için en büyük mutluluk. Ama Çağla'nın hediyesini gelin olmadan kullanmasına izin vermeyeceğim.
0: Peki ama bırak da bir gün keyfini çıkarsın.
1: Bu gidişle sen benden daha çok şımartacaksın Çağla'yı.
2: Hadi gelin. Çabuk. Hadi.

0: siz de benimle birlikte okuyorsunuz. Daha geç kalkabilirsiniz anne.
1: Seninle olmak bize uykudan daha tatlı geliyor yavrum.
2: Ayrıca güzel yüzünü görmek bize uğur da getiriyor. Günümüz mutlu geçiyor.
0: Sizin kızınız olmak ne hoş bir şey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Güle güle.

0: Moda evinin reklamı çok etkili olmuş. Tebrik ederim.
1: Sağ ol canım. Kimin talebesiyim? Her şeyi senden öğrendim.
0: Boynuz kulağa geçermiş.
1: Bana moral veriyorsun. Sayende daha başarılı olacağım.
0: İnanıyorum tatlım. Hazırsan seni işine ben bırakayım. Hazır.

0: Aklımdan neler geçiyor bir bilsen.
1: Neler geçtiği gözlerinin parlamasından belli.
0: Gel işe asalım bugün.
1: Hınzır. Beni baştan çıkarmadan kaçayım ben. Seni çok seviyorum.

0: Günaydın Reyhan Hanım.
1: Günaydın. Bir eksiğimiz falan var mı?
0: Merak etmeyin Reyhan Hanım, her şey yolunda.
2: Günaydın efendim.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün oldukça yoğun bir gün olacak. Görüşmek isteyenlerin sayısı epeyce kabarık.
4: Reyhan Hanım'ın kurduğu yeni fabrika dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttırdı.
5: Eşimin yaratıcı bir dehası olduğuna inanıyor.
4: Haklısınız. Kısa bir sürede moda dünyasına çağdaş bir hava getirdi.
6: Ders bitti mi?
7: Sıkıldım çıktım. Anneme gitmek istiyorum.
6: Anneniz kızmayacak mı?
7: Senin üstüne vazife değil.

0: Siz hiç merak etmeyin. Anadolu bayileriyle gerekeni konuşacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler. Merhaba anneciğim. Merhaba güzelim. Bana geleceğini söylemedin.
2: Sana sürpriz yapayım dedim. Yoksa beni özlemedin mi?
0: Lafa bak. Sensiz bir anım mı var?
2: Tatlı dilli anacığım benim. Az kaldı unutuyordum. Para lazım bana.
0: Harçlığın bitti mi?
2: Bir arkadaşımın doğum günü var. Bir yüzük beğenmiştik. 1,5 milyon falan.
0: Yavrum daha mütevazi bir hediye alabilirsin.
2: Aşk olsun anne. En güzel hediyeyi ben almalıyım. Beni kırıyor musun yani?
0: Sanırım en büyük kusurum seni kırmamak. Tamam, hediyeni alacaksın.
2: Melek annem benim.
0: Bu doğum günü ne zaman?
2: Bu gece.
0: Aa, olmaz. Gece sokağa çıkmanı baban da istemez.
2: Ah, lütfen anne, söz verdim.
0: Sonra konuşalım Çağla. Şimdi beni stüdyoda bekliyorlar. Seni eve göndereyim mi?
2: Yok, ben de gelmek istiyorum.
0: Peki o zaman, gel bakalım.
3: Dediklerimi anladınız değil mi? Sen şöyle geçeceksin, ben de şöyle karşında duracağım. Anlaştık değil mi?
4: Evet.
3: Şimdi şöyle geç bakayım karşıma.
4: Tamam.
3: Evet, çekimlere başla.

0: Gözlerini ayırmıyorsun. Ben de tanımadığını sanıyordum.
1: Bir arkadaş grubunda karşılaşmıştık.
0: Sana uygun bir arkadaş grubu seçmeni isterdim.
1: Lütfen anne, biraz çağdaş düşün. Hem daha cevap vermedin bana.
0: Ne cevabı?
1: Bu gece için. Mutlaka gitmeliyim.
0: O halde birlikte gideriz.
1: Beni gülüş duruma mı düşürmek istiyorsun? Sadece 2 saat. Lütfen anne.
0: Peki kızım. Ama sadece 2 saat.
2: Annen kuşkulandı demek.
1: Bana çok düşkündür.
2: Sen kime düşkünsün?
1: Sanki bilmiyorsun değil mi? Geç oldu, gitsek artık.
2: Süt kuzum benim.
1: Böyle söyleme.
2: Yanlış söyledim. Ana kuzusu.

0: Hala yatmayacak mısın yavrum?
1: Ya sen? Uyuyamadığını biliyorum.
0: Nedense uykum kaçtı.
1: Nedeni Çağla. Henüz gelmedi.
0: İzin almıştı senden.
1: Evet, 2 saatliğine. Gecenin yarısı oldu.
0: Kendini yiyip bitirme. Olacak bunlar.
1: Kabul edemiyorum. Nerede bir yanlış yaptım diye düşünüyorum.
0: Sen hiç yanlış yapmadın yavrum. Sadece sevgi verdin kızımıza.
1: Geldi galiba.

0: Merhaba, siz uyumadınız mı hala? Çocuk yaştaki kızları bu saatte sokakta olursa anneler ve babalar uyuyamaz. Anne, benim artık çocuk olmadığımı kabul etmelisin. Sen kendini büyüdün mü sanıyorsun? Daha 17'yi bitirmedin. Anne, lütfen tartışmayalım.
1: Tartışmıyoruz kızım. Sen bizim göz bebeğimizsin. Elbet hatalarını söyleyeceğiz. Bu saatte sokakta olman doğru değil.
0: Ben arkadaşlarımla eğlenmeyi hata kabul etmiyorum. Açıkçası ana kuzusu olmaktan da bıktım. Beni rahat bırakırsanız memnun olurum.
2: Konuşmana dikkat eder misin biraz? Benden 2 saat için izin aldın. Ayrıca o kolyeyi takmamanı söylemiştim. Özel bir nedeni var çünkü.
0: Bak anne, bu kolye benimse takarım. Değilse çıkarıp atarım. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.
2: Yaptığı terbiyesizlik. Onunla konuşacağım.
1: Dur yavrum. Şimdi hiç yararı olmaz. Sabah konuşursun.
2: Böyle değildi bizim kızımız. Fazla abarttığımı sanmıyorum.
1: Haklısın. Çocuklar dertleriyle birlikte büyür. İkimiz her şeyin üstesinden geleceğiz. Hadi merak etme.
3: Çok güzel. Evet. Bugünlük yeter Cem.
4: Öf be, ben de sıkılmıştım zaten.
3: Toparlanın çocuklar.
5: Hep tamam, bir yerlere gidelim, ne dersiniz?
3: Seni anlamıyorum. İyisin ama hevesli değilsin.
4: Öyle.
3: Niye ama? Ekmek var bu işte.
4: Ben ekmek değil, pasta yemek istiyorum ahbap.
3: Ergele, bu pastanın adı Çağla mı ha?
4: İyi bildin.
0: Günaydın anne. Duymadın mı? Yoksa konuşmak mı istemiyorsun?
2: Önce bir özür dilemeni bekliyordum.
0: Ne yaptım ki ben?
2: Dün gece beni ve babanı çok üzdün. Onun verdiği kolyeyi fırlatıp attın. Oysa o kolyeyi gelinliğinde kullanmanı düşlemiştik.
0: Aman anne, bu çağ için fazla duygusalsınız. Gerçekçi olun biraz.
2: Gerçekçi olmak çirkin yaşamak mı? Anaya babaya saygısızlık mı? Sorumsuzluk mu ha?
0: Sabah sabah ahlak dersi dinlemek istemiyorum anne.
2: Seninle konuşmamız gerek Çağla.
0: Vaktim yok anne. Cem geldi.
2: O da kim?
0: Erkek arkadaşım.
2: Bak kızım, sendeki değişiklikler arkadaş grubunla başladı. Şimdi çıkmana izin vermiyorum.
0: Ne yani? Beni odama mı kilitleyeceksin?
2: Gerekirse yaparım.
0: Sakın böyle bir şey deneme anne. O zaman beni kaybedersin. Hoşça kal.
2: Çağla!

0: Gittikçe asileşiyor Vedat. Ela Avuç'a sığmaz oldu.
1: Üzülme yavrum. Elbet bir çözüm bulacağız.
0: Ona karşı fazla anlayışlı olduk galiba. Ne isterse verdik.
1: Anne ve babaların kaderi budur Reyhan. Çocuklarına hep verirler. Çocuklar da durmadan alırlar.
0: Ne yapacağız bilemiyorum.
1: Bir atasözünü tatbik edeceğiz. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Onu alıp geleceğim.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Hayır yavrum. O tür yerlerde görünmeni istemiyorum.
0: Ama bizim kızımız o tür yerlerde.
1: Bu bir talihsizlik. Son vereceğim.
0: Lütfen kendine dikkat et. Sinirlenme.
1: Merak etme yavrum.

0: Hadi şerefe.
1: Şerefe.
2: Burası da koktu ha. Bize gidelim mi?
3: Misafirlerini ağırlayabilecek misin? Var mı ha?
2: En kralından.
1: O sözünü ettiğiniz ne?
2: Yani...
1: Ağzımız sulandı, hadi gidelim. Gidersek sabahı buluruz. Başka zaman.
2: Ana kuzusu sütünü özledi galiba ha?
1: Beni tahrik etme Cem.
2: O zaman bizimle gel.
1: Gelirim.
2: Hadi gidiyoruz çocuklar.
4: Hadi gidiyormuşuz. Kalkın bakalım. Hadi hep beraber.
5: Bak sonra evde mal yok, bir anneye kele kazanmak yok ha, oraya kadar gitme.
2: En kralı ben benim sana. En kralı ben de.
6: Merhaba çocuklar.
7: Kim bu ya?
6: Ben Çağla'nın babasıyım. Kızımı almaya geldim. Sanırım siz de evlerinize dönüyorsunuz.
1: Hayır baba. Eğlenceye bir arkadaşımızın evinde devam edeceğiz.
6: Hayır. Ben seni evimize götürmeye geldim.
1: Lütfen baba. Siz gidin, ben gelirim.
6: Mümkün değil.
2: Size bir söz verelim. 2 saat sonra Çağla'yı eve bırakırız.
6: Hayır. Bundan sonra programınızı Çağla'sız yapın. Sizlerle arkadaşlık yapmasını istemiyorum.
7: Hadi süt kuzusu, git anana sana sütünü içirsin.
6: Sakın bir daha kızımı aramayın. Gidelim Çağla.
1: Nefret ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum. Beni küçük düşürdünüz.
8: Bir babanın evladına sahip çıkması seni küçültmez kızım.
1: O benim babam değil.
8: Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sana her şeyi o verdi. Seni sevdi, sana babalık yaptı.
1: Boş ver anne. O sana yaranmak için bana iyi davrandı sadece. Benim için bir yabancı.
8: Çabuk sözlerini geri al. Özür dile babandan.
1: Özür dilerim cici babacığım.
6: Bak Çağla. Seni döverim. Çok fena döverim. Sana kızdığım için değil, anneni üzdüğün için yaparım bunu. Yazık ona. Senin için gözyaşı döküyor, üzülüyor.
1: Aman ne muhabbet. Gözlerim yaşardı doğrusu.
8: Çağla kendine gel, sabrımı taşırıyorsun.
1: Ne yaparsın yani? Döver misin? Hiç değilse üvey baba dayağından daha iyidir.
8: Kızım adına özür dilerim.
6: Kızımız demen gerekirdi. En deli çağı şimdi. Ama merak etme. Onun delilik etmesini beraberce önleyeceğiz.

0: Oysa son satış raporlarına göre üretimimizin büyük kısmı onlara satılmış. Ne söyleyeceksin Namık?
1: Satış genel müdürünüz olarak emirlerinize harfiyen riayet ettim Vedat Bey. Sözünü ettiğiniz satışlar mont sanayiye yapılmıştır. İpek tekstile değil.
0: Mont sanayi, ipek tekstilin bir paravan şirketidir. Herkesin bildiği bu gerçeği sen bilmiyor muydun?
1: Bilmiyordum efendim.
0: Şimdi öğrendin. Bundan sonra onlara bir metre kumaş bile satılmayacak.
2: Nasıl satmazmış? Ne sanıyor bu herif kendisini? Bağlantılarım var. Sipariş almışım, avans almışım. Beni mahvetmek mi istiyor ha?
1: Takmış bir kere. Kararından cayacağını hiç sanmıyorum.
2: Sen ne diyorsun ya? Komisyonları cebe indirmeyi biliyorsun ama.
1: Ben şüpheyi çekecek kadar seni kolladım. Ama kararından caydıramadım.
2: Bir de ben konuşayım onunla.
1: Seni kabul edeceğini hiç sanmıyorum.
2: Gerekirse zorla konuşurum. Bürosunda mı şimdi?
1: Sanmıyorum. Bu saatlerde genellikle spor yapar.

0: Sizi burada rahatsız ettiğim için özür dilerim. Başka türlü konuşma fırsatı bulamadım.
1: Seninle konuşacak ortak bir konumuz yok.
2: Bir dakika. Benim istikbalim, hayatım söz konusu. İki dakika ayırmak zorundasın.
1: İki saniye bile ayıramam.
2: İyi düşün. Ekmeğimle oynuyorsun. Yalnız ekmeğim değil, hayatımla da. Ben de senin hayatınla oynarım.
1: Beni tehdit mi ediyorsun?
2: Yaşamak için öldür demişler.
1: Elinden geleni ardına koyma. Şimdi seni ayaklarımın altına almamı istemiyorsan defol buradan.

0: Doktor İhsan Bey'le mi görüşüyorum? İhsan Bey, ben Reyhan. Vedat ne durumda?
1: Kalbi şokla çalıştırdık Reyhan Hanım. Lütfen çabuk gelin.

Ben geldim Vedat. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Lütfen cevap ver. Beni duyuyor musun?

0: Sakın elimi bırakma.
1: İyileşeceksin.
0: Beni çok mutlu ettin. Sana güveniyorum. İşlerimi sen yürüteceksin. Başarılı olacaksın.
1: İkimiz tek bir vücut gibi.
0: Raşit Bey sana her bakımdan yardımcı olur.
1: Sus. Konuşma artık. Yorulma.
0: Gözüm arkada kalmayacak yavrum. Kızımızı benim için öp. Bir yanaktan, bir gıdıktan.

0: Vedat, Vedat. Vedat.
1: Reyhan Hanım, artık sizi duyamaz.
0: Sevgilim, kocam, her şeyim.

0: Son nefesiyle birlikte mutluluğumu, umutlarımı da götürmüştü. Onunla yaşamıştım, onunla ölmek isterdim. Yaşamak zorundaydım. Kızım için, bana emanet ettiği işleri için yaşayacaktım. Onun adını sonsuza dek yaşatmanın savaşına girmek tek tesellim oldu. Bana en çok Raşit Bey'in yardımcı olacağını söylemişti. Ondan gerekli bilgileri alacak, kocamın izinden gidecektim. Yüklendiğim ağır sorumluluklar beni hiç yormuyordu. Beni yoran, beni üzen kızımın sorunlarıydı. Aramızdaki uçurum giderek açılmaktaydı.
1: Aa, yetti ama. Bu matem daha ne kadar sürecek?
2: İnan çok koydu bana. Onu çok severmişim meğer. İyi adamdı. Bana gerçek anlamda babalık yaptı.
1: Son günlerde ondan nefret ediyordun.
2: Hataydı. Benim terbiyesizliğimdi. Yazık oldu. Annem de ben de perişan olduk. Evin tadı kaçtı.
1: Boş ver kızım. Vay gidene demişler. Geride kalanlar yaşamaya devam edecek. Güzel anan da bir iki ağlar, sonra bir bulur.
2: Ne demek o? Yani... Terbiyesiz.
1: Gerçek bu yavrum. Baban olmadı. Bari annene yanaştır beni.
2: Yüzünü pek göremiyorum. İşlere bir daldı ki sorma.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: Kesmerler teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Kesmer, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Emriniz üzerine Şişli'deki katı onlara tahsis ettik efendim.
1: Seçtikleri eşyaların faturalarını ve ev masraflarını ben ödeyeceğim.
0: Muhasebeye emrinizi bildirdim. Bağışlayın ama kızınız sizinle otursaydı daha iyi olmaz mıydı?
1: İstemediğim bir evlilik yaptı Raşit Bey. Uygunsuz bir erkekle.
0: Anlıyorum. Üzülmeyin. Kızınız ana olunca sizi daha iyi anlayacaktır. İzninizle.
1: Hayatımda kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. O an Tanrım'a beni alması için dua ediyordum. Beni al ve sevdiğim erkeğin yanına götür. Yalnızdım, çaresizdim. Kızım amansız bir hastalığın pençesine yakalanmıştı sanki. Bu amansız hastalığın adı Cem'di. Kızımın kocasıydı. Bu servet avcısı serseri benim Ceylan kızımı kolay bir av gibi görüyordu. Ona, onun arsız bakışlarına tahammül edemiyordum.

Bir ana olarak evladının damla damla eriyişini görmek ölümden acıydı. Biricik yavrumu ancak para istemeye geldiği günler görüyordum.

Kocasının saplandığı iğrenç bataklıkta kızım da çırpınıyordu. Allah'ım, yavrumu nasıl kurtaracaktım? Para musluklarını kapatarak bir önlem almayı düşündüm. Cezalandırılacağını bilemezdim ki.

0: kırılasıca elleriyle benim nazlı çiçeğimi hırpalamıştı. Ana kucağında teselliyi aramaktan başka çaresi yoktu kızımın. Oracıkta sıcaklığını duyarken, titreyen bedenini sararken düşündüğüm tek şey vardı. O iğrenç adamı öldürmek. Kızımın geç kalmış pişmanlığı kocasını tedirgin etmişti. Kızımın verdiği imkanları kaybetmemek için akıl almaz planlar, inanılmaz iğrençlikler yapmıştı.
1: Sevgili validem, geçim sıkıntısı çekmekteyiz.
0: Verdiğim parayla en az 10 aile rahatlıkla geçinir.
1: Aptal değilim. Sen kraliçeler gibi yaşarken bize sadaka veriyorsun. Karımın parasını kullanıyorsun.
0: Kızım daha o parayı hak etmedi. O zamana kadar da senden kurtulması için her şeyi yapacağım.
1: Sakın deneme. Bizi bağlayan yalnız nikah değil, başka bağlar da var. Mesela şunlar.

0: Yırtabilirsin. Aslı bende.
1: Sen iğrenç bir adamsın. Kahretsin seni.
0: Çok ayıp. Damadın olduğumu unutma. Hakkım olan şeyleri istiyorum. Şirketlerine beni de resmen ortak edeceksin.
1: Bunu aklından çıkar. Sözünü ettiğin servetimi, her şeyimi kızımı kurtarmak için kullanacağım.

0: Bırak blöfü.
1: Sana 2 gün mühlet. Dediklerimi yapmazsan kızının resimleri basında çıkar. Tamam mı?
2: Seni öldürürüm.
1: Kızınca daha da güzelleşiyorsun. Çağla yatakta hiç iyi değil. Acaba sen nasılsın ha? Deneyelim mi?
2: Defol! Kendin gider misin yoksa seni yaka paça dışarı attırayım mı?
1: Patırtıya gerek yok. Nasıl olsa gene görüşeceğiz cici anneciğim.

0: Ne olur, ne olur.
1: Sen kimsin ulan? Benim kölemsin. Unutma bunu.
2: İzin verirseniz Çağla ile bir de ben konuşayım.
0: Annesini dinlemeyen sizi dinler mi Raşit Bey? O serseri canavar kızımın gözlerini, duygularını kör etmiş.
2: Kızınızla birlikte siz de acı çekiyorsunuz. Yazık değil mi?
0: Ne yapabilirim? Bir çare bulamıyorum.
2: Baskı yapalım. Boşanma davası açalım.
0: Çok acı ama kızım istedi onu. Gurur meselesi yaptı.
2: Bu gururu zavallıya pahalıya mal oldu. Pişman olacak mutlaka.
0: Son pişmanlık fayda vermez ki. Ama mücadele edeceğim. Kızımı kurtaracağım. Belki onu bir seyyahate razı edebilirim.

0: Cevap vermiyor. Belki de bana gitmiştir. Eve dönmeliyim. Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Çağla geldi mi?
1: Hayır efendim.
0: Telefonla aradı mı?
1: Hayır efendim.
0: Allah Allah.

0: Alo, kim? Anneciğim sen misin? Koş, yetiş anacığım.
1: Çağla, yavrum, neyin var? Niçin ağlıyorsun bebeğim?
0: Kurtar beni anneciğim. Yalvarırım, gel al beni. Cem dışarı çıktı. Yetiş anneciğim.
1: Dayan yavrum, hemen geliyorum.

0: Çağla. Çağla yavrum. Aman Allah'ım. Anne, sen misin? Benim yavrum. Seni götürmeye geldim canım. Artık hiç ayrılmayacağız bir tanem.
1: Ya, içimde bir yangın var sanki.
0: Yavrumcığım.
1: Yaptı bana.
0: Bitti.
1: Korkuyorum anne.
0: Korkma yavrum. Geçti artık. Korkma yavrum.
1: Beni bırakma anneciğim. Dövmesin beni. Dokunmasın.
0: Sus yavrum, korkma.
2: Aa, aman ne büyük

0: Şeref, güzel kaynanam benim evime gelmiş.
1: Kızımı almaya geldim. Sakın engel olma.
0: O benim karım ya. Baksana haline. Onun istediği bende.
1: Kızımı zehirliyorsun. Onu öldürüyorsun.
0: Hatırlar mısın? Müdüriyetten kurtarmıştın kızını. Ama benden kurtaramazsın. Çünkü kızının ilacı bende. Tamam mı?
1: Çekil önümden. Sana son defa söylüyorum. Çekil!
0: Dur, acele etme. Önce kafamızı bulalım.

0: Bana verdiğin sözü unutma anne.
1: Hayır yavrum, kurtaracağım seni.
0: Ama anne.
1: Dinle yavrum. Bir gün ana olunca evladın ne demek olduğunu anlayacaksın. Babam bana büyük imkanlar bıraktı. Bu iki gün içinde bazı formaliteleri yerine getirdim. Bundan sonra işleri sen yürüteceksin.
0: Hayır anne, ne olur çılgınlık yapma.
1: Kızım, sen küçük yaşında çok çileler çektin. Tek suçun saf ve temiz olmandı. Bundan sonra layık olduğun şekilde yaşayacaksın.
0: Seni seviyorum anne. Seni çok seviyorum.
2: Kızım hatalarının cezasını çekmek ve bir evladın anasına olan bağlılığını ispat etmek için suçu üzerine aldı. Bir ananın evladına kıyamayacağını bilemezdi ki.
3: Sayın hakim, Reyhan Olcay'ın beyanlarından sonra yüksek mahkeme heyetinden suçu olmadığı anlaşılan Çağla Taner'in tahliyesini talep ediyoruz.
4: Bu konuda savcılık makamının mütalaasını bildirmesini isteriz.
5: Reyhan Olcay'ın ifadesi üzerine sanık Çağla Taner'in tahliyesi ve Reyhan Olcay'ın tutuklanması iddia ve talep olunur.
4: Gereği düşünüldü. Sanık Çağla Taner'in tahliyesine, sanık Reyhan Olcay'ın tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Anneciğim, bırakın, bırakın beni. Anne, ne olur beni affet. Artık sana layık bir evlat olacağım. Anne, anne, bırakın, bırakın beni. Anne, anneciğim, seni seviyorum. Ne olur beni affet. Anne, ne olur affet.

0: Muhteşem bir dörtlü sizleri bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Kemal, seni burada görmek ne güzel. Biz seni çok sevdik.
1: Ben de sizleri çok sevdim şefim.
0: Bir daha ağırlamak istedik seni.
1: İyi ettiniz, ben
0: nasıl
1: de geldim.
0: Nasıl keyifler?
1: Şükür iyiyiz be, bomba gibiyiz şef.
0: Hoş geldin. Tanımayanlar için kendini bir tanıtabilir misin?
1: Tanıtayım. Ben Kemal Dülger. Ne tarafa? Kamera hangi tarafta?

0: Hele hakim olduk ya.
1: Ezberlemiş.
0: Yine arkadaşlar ben Kemal Dilger. Trakyalıyım. 40'lı 50'liyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. İşçiyim. Geldim yarışmaya.
2: Babanın oğlu Kemal.
0: Babanın oğlu Kemal ben. Namı diğer babanın oğlu Kemal.

0: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyalım.
0: Ben Saffet Erdaş, Karamanlıyım. 1968 doğumluyum. 30 yıldır İstanbul'dayım.
1: Maşallah.
0: Havalimanında çalışıyorum.
1: Toprak sayılırız seninle. Ben de Konya Ereğli'liyim.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Adamın gibisin sen ya.
1: Sema Nur, seni tanıyalım.
2: Merhaba şefim. Hoş ben geldin. Sema Nur Arslan. 21 yaşındayım. Öğrenciyim. Özel bir üniversitede birinci sınıfta okuyorum.
1: Bölüm?
2: Yönetim bilişim sistemleri.
1: Çok güzel. Tekrardan hoş geldiniz. Yarışmaya başlamadan önce yarışmanın formatından bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum reçete ve benim vermiş olduğum süre zarfında sepetin içerisindeki malzemelerden muhteşem bir yemek yapacaksınız.
3: Tabii ki.
1: Burayı anladık, doğru mu?
3: Evet. Doğru.
1: Sonrasında süre bittikten sonra zile bastığım an elleri kaldırıyorsunuz. Tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında gözlüğümüzü takıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz ve yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Benim
0: yemeğim. Tencere nerede ya, tencere? Niye koydun?
1: Tencere nerede mi attı abi?
0: Güllen ne demek ya?
1: Ne olacak bu, niye köpürdü?
0: Ne bileyim, niye köpürdü lan?
1: Hop hop hop hop hop. Hayır.
0: Niye akmıyor kardeşim, bu niye akmıyor ya. Bu niye gitmiyor bu ya, bu ne ya?
1: Abi ne yaptın ya?
4: Burası usta bir yerli, acemiliğini başka yerde yapıp geleceksin.
1: Çevirme, yağdaki olan bir şey çevrilmez. Önce etmişsin her şeyi.
4: Ben mi?
1: Yok ben. Hata büyük hata. Hata büyük.
4: Akıllı kadını.
2: Göreceğiz.
1: Evde de böyle misin? Giyimine, tabii, kuşamına çok özen gösteriyorsun.
4: Tabii
1: çok
4: ki, tabii ki.
5: Ben de genelde damatlıkla yemek yapayım. Giyim takımımı damatlıktan yemek yaparım genelde.
1: Handan yengem senin değerini biliyor mu?
5: Beni çiçeklerle karşılayayım.
1: Hadi canım.
5: Kaktüs almış bana. 10.000 liraya getirmedin, gel gözüme gözükme diyeyim.
1: Cemal. İşte. Handan yenge buraya da göndermiş seni, al. Handan'a seslen, 10.000 liraya alacağım de buradan.
5: Handan, 10.000'i alıp geleyim. Dilim dolaştı.
4: Çiğdem'in olduğu yerde kimsenin şansı olmaz.
1: Tadım zamanı başlasın.
5: Felaket baskın bir baharat tadı var bunda.
0: Allah canın almaya senin.
4: Yoğurdu çok sarımsaklı geldi bana.
5: Maşallah birket.
0: Şefim, bunda tuz yok.
2: Sana inanamıyorum.
5: Bir de pıtırcıkla uğraşacağız şimdi.
2: Baharatı fazla geliyor.
5: Ya gördün mü bak. Yavayım da yutayım.
2: Çok güzel.
1: Sence kimin bu?
0: Kimin olabilir?
5: Saffet Ağa'nın olabilir bu.
2: Gerçekten iyi anlıyormuşsun.
1: Puanın gelsin.
0: 0.
5: Trakya işi yapmışsın ama tersten.
4: Ben buradan gördüm şefin verdiğini.
0: 60 yaşındasın, tam buradan görüyorsun.
4: Bulursam senin sıfırı basacağım.
1: Puanın gelsin.
4: Sıfırın sıfırı.
5: Gel gör şaheserini.
1: Benim yemeğim. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
1: Hazırsak şu peçeteleri bir kaldıralım. Tamam. Torşonları. Saffet abi, bak bakayım.
0: Evet.
1: Bu malzemelerden ne yemek yapabiliriz? Ne yemek çıkabilir?
0: Şefim, ben Allah'ını seversen ben ne yapabiliriz bundan? Yapacağız bir şeyler işte ya.
1: Ne olabilir oradaki yemek?
0: Et var, yoğurt, yağ.
1: Abi malzemeyi saymayın. Hangi yemek olur?
0: Hangi yemek yapacağız? Ne bileyim, burada patates çorbası olur.
1: Tamam. Sema Nur.
2: Bence bir et yemeği.
1: Evet.
5: Hadi ya.
2: Bir kavurmadır, bir şeydir.
1: Yaklaştın. Çiğdem abla?
4: Bu büftek zannedersem. Salçalı büftek mi yapacağız acaba? Patatesli, domatesli falan.
1: Hiç tahmin yok mu ya? Kemal, ne olabilir be ya?
5: Et yemeğine benziyor.
4: Yok ya, bence bu bulgur yemeği. Et değil.
5: O da olabilir.
1: Bugün sizlere çok güzel bir Ege yöresine ait bir yemek, çökertme kebabı yapacağız. Aa. Bakalım Rafa Şef nasıl hazırlamış, izleyelim. Notlarımızı alalım hemen. Benim yemeğim. Günlerden Bodrum çökertme kebabı. Hazırsak gelsin malzemeler. 150 gram dana bonfile, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 dal taze kekik, 1 adet orta boy patates, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 4 dal maydanoz. Sosu için 2 adet salkım domates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi çökertme kebabının yapımına geçiyoruz. Öncelikle bonfilelerimi jülyen bir şekilde ince ince doğruyorum. Tavamı ocağa koydum. İçerisine yağımı ilave ettim. Bonfileleri attım içerisine. Bonfilelerim burada kendi halinde karamelize olurken ben de aynı şekilde jülyen soğanlarımı doğramaya başladım. Soğanlarımı jülyende doğradım, bonfilemi ilave ettim. Aynı zamanda sarımsak ilavesi